muhakkak ki siz elbette gerçekten Temurru'na geçip gidiyorsunuz, uğruyorsunuz. Aleyhim onlara musbihin, sabah vakitleri, sabahları. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Yani onların kökünü kazıdığı insanların yaşadıkları ülkelerden sabah vakitlerinde geçiyorsunuz, oraya uğruyorsunuz, onların geçmiş hallerini görüyorsunuz manasına Allah-u Teala'nın söyledikleri. Ve 138. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil leyli efela ta'kulûn. Ve bir elleyle geceleyin mi ve artık hala la takülün, akıl etmez misiniz? Ve geceleyin de hala akıl etmez misiniz?

burada eskiden yaşamış olan kavimlerin bıraktıkları izler var. Ama Allah-u Teala öyle bir ceza vermiş ki bütün kavmin kökünü kurutmuş. Sadece Hazreti Lut'la ailesi kalmış ama karısı gene hariç. Saffat Suresi 139. ayet-i kerime yeni bir peygambere geçiyor. Ve inne Yunus'e le minel mürselin. Ve inne ve muhakkak Yunus Aleyhisselam Yunus'e le elbette gerçekten minel mürselin gönderilmiş resullerden. Ve muhakkak ki Yunus Aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir.

gönderilmişlerdendir. Ama gönderilmiş Resul demek. Gönderilmiş Resullerdendir. Yunus. Ve Yunus'un hayatını anlatıyor Allah Teala. 140. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İz ebeka ilel fulki kil meşhun. Meşhuni. İz olduğu zaman olmuştu. Ebeka kaçtı. İlel fulki gemiye el meşhuni dolu. O yani Yunus Aleyhisselam dolu bir gemiye yani gemiyle kaçmıştı. Yunus Aleyhisselam Allah'tan kaçıyor. Dolu bir gemiye atlayıp kaçıyor. Ve 141. ayet-i kerime fe saheme fe kâne minel muthadîn fe artık böylece saheme kura'ya katıldı, kura çekti fe artık böylece sonunda kâne oldu minel muthadîn kaybedenlerden böylece kura çekti sonunda kaybedenlerden oldu.

Hazreti Yunus gemiye biniyor, gemi hareket ediyor ama açıklarda rüzgar olmasına rağmen, yelkenleri geminin şişmesine rağmen gemi duruyor. Olduğu yerde kalıyor. Bunun üzerine kura çekiyorlar. Yunus zaten hem kurayı çekiyor hem de söylüyor. Bu aradığınız kişi benim diyor. Ben bu gemide olduğum için geminiz durdu. Ve ondan sonra denize atlıyor Yunus Aleyhisselam.

Gamehul Hutu ve Huve Mu'lim. Feltekamehu fe iltekamehu fe böylece hemen iltekamehu onu yuttu. Elhutu balık ve hüve ve o mu'limun levmedilen kınanan kimse.

onu, Yunus Aleyhisselam'ı hemen bir balık yuttu. Suya düşer düşmez balık onu yuttu. O Lem edilen birisiydi. Kendini kınıyordu. Kınanmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. 143. ayet-i kerime. Felev la ennehu kâne minel müsebbihin. Velev la eğer olmasaydı ennehu gerçekten o kâne oldu. Minel müsebbihin tesbih edenlerden. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Olmasaydı ne olurdu? 144. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Le lebise fi batnihi ila yevmi yub'asun. Le elbette muhakkak lebise kalırdı fi içinde batnihi onun karnı yani balığın karnı içinde ila yevmi yub'asun bazı günü. Yeniden dirilme günü, kıyamet günü. Muhakkak ki o, bazı gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı, diyor Allah-u Teala. Ama balık onu bir sahile atıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha söyleyelim ki tefsir Allah'ın öğretisidir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzını anlatmak değildir. İnsanların tefsir konusunda söyledikleri yazdıkları da Allah'ın öğretisi karşısında bir şey ifade etmez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar konusundaki ...15. konu... ...Amülü Salihat... ...Amülü Salihat... ...yani nefsi... ...ıslah edici... ...ameller... ...sevgili kardeşlerim... ...Amülü Salihat... ...kelimesine baktığımız zaman... ...salah kelimesi... ıslah kelimesi, salihat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Amülü salihat da nefsi ıslah edici faktörler, nefsi ıslah edici ameller anlamına kullanılıyor. Her ne kadar bir takım insanlar bunu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadeti de amel-i salihat olarak değerlendiriyorlarsa da realite o değildir. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Bununsa bu sayılan 5 tane faktör arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten hiçbirisi nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Öyleyse amel-i salihat nedir? Amel-i salihat öyle bir ibadet türüdür ki nefsiniz tezkiye olur. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girer ve yerleşmeye başlar iman kelimesinin etrafına. Onun yerleşmesiyle nefsinizin kalbi, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar kadar afetlerden korunur, kurtulur. İşte bu işlev amel-i salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. Bunun jeneratörü zikirdir. Eğer zikir yoksa amel-i salihat yoktur. Hem amel-i salihat yapıyoruz biz diyorlar devrimizdeki din adamları, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet de getiriyoruz. Bunların hepsi amel-i salihattır diyorlar. Oysa ki saydıkları 5 tane faktörün, İslam'ın 5 şartının içinde amel-i salihat yok. Bu yüzden İslam alemi bu kadar kötü bir durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam alemi zikirden yoksun bırakılmış. İslam alemi, İslam'ın 7 safhasından da yoksun bırakılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asırlar geçince, insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin ne yaptığını unutmuşlar. Kur'an'da Allah-u Teala'nın adım adım gerçekleştirdiği, yazdığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini unutmuşlar. Üzerimize Kur'an-ı Kerim'le Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu unutmuşlar. Sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu unutmamışlar. Ama kendilerinin de tabi olması lazım geldiği konusunu unutmuşlar. Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını unutmuşlar. Fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiğini unutmuşlar.
Nefslerini Allah'a teslim ettiğini, daimi zikre ulaştıklarını unutmuşlar. Muhlis olduklarını, irşad olduklarını unutmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin edildiklerini de unutmuşlar. İrşad müessesesi sadece tek bir muhtevada gerçekleşir. Bir kişi rüşt yoluna girdiği takdirde irşad olur. Sadece iki türlü yol vardır ve bunlardan rüşt yolu amel-i salihatı ifade eder. Zikir yoluyla nefsin kalbine önce %2 rahmetin, sonra da devamlı %7 fazılların birikmesiyle insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasını ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle baktığımız zaman İslam'ın ne kadar çok kan kaybettiği çok açık bir hüviyette görünüyor. İşte unutulan konulardan biri de bu amel-i salihattır. Nefsi ıslah edici amellerdir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya böyle sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinizde kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar etmektir. Üçü de zikirdir. Üçü de amel-i salihattır. Ne olur? Bir insan, herhangi bir kişi şu anda sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın bir takım imkanlarını Allah ona verdikten sonra bu kişi zikir yaparsa, onun göğsünden kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve rahmet o kişinin kalbine sızmaya başlar. Ne zaman? Hadi gelin, ne zaman olduğuna beraberce bakalım. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Büyük kısım Allah-u Teala tarafından seçilir. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar seçilmezler.

Ve seçilenlerden %90'dan fazla seçilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel-i salihatın namzetleridir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala o kişi dilekte bulunduğu zaman hem işitir hem bilir hem de görür kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala bu kişiyi mükafatlandırır. Ne yapar? O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ekineti alır. Eğer irşat makamının Allah'a ulaşmayı dile talebine karşı çıkmışsa veya görme hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarının mührünü açar, kalbinin mührünü açar ve kalbine ifat koyar. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dile emrini aldığı zaman, kendisine tebliğ yapıldığı zaman ilgilenmemişse, sesini çıkarmamışsa, karşıda çıkmamışsa bu işlev yapılır. Hastaları üzerindeki engelleri alır Allah Teala bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de bir mürşit veya herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demişse bu kişi ona karşı çıkmakla kalmamış. Bütün insanları hayır bu adam yalan söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur, İnsan ruhu Allah'a ulaşırsa, vücudundan ayrılırsa insan ölür diye Kur'an'a uymayan beyanlarla, ters düşen beyanlarla insanları kim ifade ederse, tuzağa düşürürse, işte onlar için Allah Teala 7 tane engel koyar. Gözlerine hicab-ı mestüre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar, görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar, işitme hastalarını mühürler, kalplerini de mühürler. Sevgili kardeşlerim, işte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala böyle bir dileği işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar onun üzerinde. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki ama Rabbimin Rahim esmasının tecelli ettiği nefsler hariç. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu Rahim esması sebebiyle o kişideki bu değişiklikleri tahakkuk ettirir Allah Teala. Bundan sonra o kişinin kalbine ulaşacaktır. Zikir başlar mı? Hayır, başlamaz. Başlasa da bir hüküm ifade etmez. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. Birisi 8. basamak, birisi 9. basamak yetmez. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünü yaracaktır. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere,
açar diyor İslam'a, açar. Yani ruhunun teslim olması için, fizik vücudunun teslim olması için, nefsinin teslim olması için, iradesinin teslim olması için, bunlar teslimlerdir. Allah Teala göğsünü yarıyor. Niçin yarıyor? Teslimler için. Çünkü o kişinin amelü salihatla kazanacağı nurlar derece derece o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını temin eder. Nefsinin Allah'a teslim olmasını temin eder. İradesinin Allah'a teslim olmasını temin eder. Hepsi amelü salihata amelü salihata bağımlıdır. Amelü salihat bir insanın Allah'ın en büyük ibadeti olan zikri gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Evvela amelü salihatın yegane vücuda getiricisi olan amelü salihatın temeli olan yegane faktörü olan zikir farz mıdır? Konumuza buradan girelim. Zikir farzdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah'ın üstü ismiyle ara sıra zikretmek ya da günün yarısından daha az zikretmek, az zikretmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Peki günün yarısından daha çok zikretmek, yani Allah'ı çok zikretmek üzerimize farz mıdır? O da farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bu bir kişinin günün yarısından daha fazla zikrettiği noktaya gelmeden evvelki devirlerinde söylenen bir söz. O kişi ruhunu Allah'laştırmıştır. 33 bin zikirdedir. Bundan sonra bu kişinin çok zikir yapması yavaş yavaş o kişi için bir hakikat konusu olacaktır. Tatbikat konusu olacaktır. Ve kişi yavaş yavaş zikrini günün yarısından öteye taşırmaya çalışacaktır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonraki devrede o kişi çok zikir yapacaktır. Böylece zühd sahibi yani zahit olacaktır günün yarısından daha fazla zikre geçtiği zaman. Farz mı? Evet, farz. Amelü salihat zikir denilen bir müesseseyle gerçekleşir ve az zikir de günün yarısından daha fazla zikirde, çok zikirde üzerimize farzdır. Peki, daha ötesi farz mıdır? Daimi zikir farz mıdır? Daimi zikir de farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki, feskürun

amelü saliat yapmamızı emrediyor. Öyleyse farz olan bir işlemden bahsediyoruz. Ve zikrin, amelü saliatı oluşturan yegane faktörün namazla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle olan ilişkisine bakalım. Hangisi daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilaveti mi? Namaz kılmak mı? Yoksa Allah'ı zikretmek mi daha büyük? Üçünün de adı zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatırlamak manasını aldığınız zaman Kur'an-ı Kerim tilaveti de Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Namazla da Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Allah için namaz kılıyorsunuz. Allah için Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Zikrullah'la da Allah'ı hatırlıyorsunuz. Allah'ı zikretmek suretiyle gene Allah'ı hatırlıyorsunuz. Bu üç hatırlamadan hangisi en büyüktür? Zikrullah diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. Zikretmek hatırlamak manasına gelir. Zikretmek bir şeyin, bir konunun daha evvel bahsedildiğinden söz açarak yukarıda zikredildiği gibi ifadesiyle kişi aynı konuyu bir defa daha ifade eder. Ama yukarıda da daha evvel de ifade etmiştir. Bir defa daha tekrar ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikir. Namaz bir zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikir. Şimdi bunlardan Allah-u Teala nasıl bir zikir manası çıkarmış? Bunu açık bir şekilde görüyoruz 28'de. Vezkür ismi Rabbiki ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Öyleyse Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismine Allah, El İlah, yani Allah kelimesi, Allah, Allah, Allah, Allah diye Rabbimizin ismiyle ya sesli ya da deminki gibi sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar etmek, bunların hepsi Allah-u Teala'nın dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın dizaynı içerisinde bizler bütün insanlarla birlikte zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar üzerlerine zikir farz olduğu için zikri yapmak mecburiyetinde. Ama dinimizde zikir unutulmuş durumda. Bugün İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zikri ihtiva etmiyor. Allah Teala hem az zikir farzdır diyor, hem çok zikir farzdır diyor, hem de daimi zikir farzdır diyor ve ne 32 farzda ne 54 farzda zikir mevcut değil. Şeytanın bu korkunç tuzağını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neydi olay? Allah Teala diyordu ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve o kişiyi teslimlere ulaştırmak için açar. Ne demek istiyor acaba Allah Teala

teslimlerden bahsettik. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Ama hepsi de üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'ı açar. O kişinin dört teslimini gerçekleştirmesi için bir yol açar o kişinin göğsünden kalbine. Burası 10. basamaktır. 11. basamakta bu kişi zikre başlar. Amülü salihat gerçek anlamda burada başlar. Bu amülü salihatın 1. ayağıdır ve burada sadece kalbe en çok %2'ye kadar rahmet girecektir. Kalbe rahmetin sızması, girmesi bu noktada başlar. 11. basamak. Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolu açtığı, göğsünü yarıp teslim için Allah'a, o kişinin teslimi için Allah'ın göğsünü yardığı kişinin ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle, kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş bir kişinin kalbi hiç aynı olur mu diyor Allah Teala. Görüyoruz ki kişinin kalbine Allah Teala nurunu göndermeye başlamış. İşte bu amülü salihatın ilk meyvesidir. İlk adım rahmet nurları tarafından gerçekleştirilir. Neden? Çünkü Allah'ın rahim esması faaliyettedir. Rahim esmasının gönderdiği rahmet, fazla salavat adlı 3 grup nurdan birincisi rahmet nurudur. Allah'ın rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini gösteren bir öncü kuvvet olarak sadece %2 rahmet girer o kişinin kalbine. Rahmet girmeye başladığı yer 11. basamaktır. %2'nin tamam olduğu yerse 12. basamaktır. %2 nur tamam olduğu zaman kişi 12. basamağa girer, ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur, rahmet nurunun o kalbe girmesi kalpte huşunun oluşmasını ifade eder. Böyle bir kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyetini mütakip yeni bir olay tahakkuk eder. Bu tabiyet o kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat isimli ikinci bir grup nur daha gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar diyor kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. İşte amülü salatın neticesi insan ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Daha sonraki neticeleri ise fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimidir. Amülü salat sadece nefsi ıslah edici amellerdir. Ve bu ıslah edici amel kalbe başlangıçta %2 rahmet nuru götürür. Ondan sonra devamlı her %7 fazıl birikiminde o kişinin kalbinde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh 1. gök katına ulaşır. Nefsi emareyi ifade eder bu. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh 2. gök katına çıkar. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh
Üçüncü gökkutuna çıkar. Nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne, kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır, mutmain olmuştur. Sonra bu kişinin Allah Teala ile olan dizaynında nur birikiminin 5. defa tahakkuk etmesi o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. Ve bu birikim nefsin teslimiyle nefsin kalbini tamamen doldurur. Burada kalp müzeyyen olacaktır. 7 kademe. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra göklerin melekûtu gösterilir. Kişi ihlas makamında olur. Sonra öteye geçilir. Daha 4 mertebe kalp müzeyyen olur. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi olayı tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesinin gerçek anlamda başlaması, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin dışında, %2 rahmetin dışında fazılların da girebilmesi, amelü salatın gerçek boyutunu gösterir. Bu ancak bir tabiyetten sonra gerçekleşir. Burada kişi mürşidine karşı İştiyak duyar, mürşide ulaşmak ister, bütün evliya nasıl mürşidlerine ulaşmışsa, tabi olmuşlarsa, onun da içinde büyük bir arzu vardır mürşidine ulaşmak konusunda ve irşat makamına ulaşmayı diler Allah-u Teala'dan. Bu dileğin neticesinde kişi Allah ile olan ilişkisinde yeni bir safhaya ulaşır. Bu ulaştığı noktada Allah'ın söylediği bir sonuç söz konusudur. İrşat makamına ulaşılır. Nefs tezkiyesi için kişi hazır olur. Allah Teala ne yapar? Kişiyi bu amelü salat denilen nefs tezkiyesinin asli unsuruna nasıl ulaştırır? Burada tam o kişiyi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişiye Allah Teala bu noktada mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada 7 tane nimet verir. Amelü salatın temeli alınan bu nimetlerdir. Birinci nimet, kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. İkinci nimet, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Bu iki işlev Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kalplerin içine iman yazılır, iman kelimesi yazılır ve üzerlerine, başların üzerlerine ruh gönderilir Allah'ın katından diyor. İşte bir kişinin kalbine iman yazılırsa ne olur, yazılmazsa ne olur? Kişinin kalbine iman yazılmasaydı bu kişi sadece rahmet nurunu alabilirdi. Yarıktan geçen sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girebilirdi. %2'den fazlasında kalpte barınamazdı. O kişi kalbinde sadece %2 rahmetle yaşardı ömrü boyunca. Ama ne zaman o kişi mürşidine tabi olmuşsa o zaman kalbine iman yazılır.
kalbine yazılan iman son derece önemli bir konudur. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanı temsil eder. Bu noktadan itibaren kalbe iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğinde o kişinin kalbine gelen rahmet nurları o kişinin kalbinde artık kalamaz, %2 rahmet yerleşmiştir. O kişinin kalbine gelen salavat da o kişinin kalbinde kalamaz. Ama kalacak olan fazıllardır. Fazileti vücuda getirecek olan, o kişiyi faziletli bir insan haline getirecek olan fazıllar, o kişinin kalbine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Neden? Allah'ın katından gelen fazılların taşıdıkları manyetik alanla, kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttıdır. Birbirini çekerler. Ve Allah'ın katından gelen fazıllar nur kapısından kalbe girdikten sonra kalbin içinde mutlaka iman kelimesine yapışmaya, orada sabit kalmaya başlarlar. Şimdi nefsimizin kalbinden bahsedelim ki nefsimizin kalbi başlangıçta bütün insanlarda %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletler ise, ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla yapmak istemeyen bir özellik taşırlar. Bu sebeple ruhumuz vücudumuzda olduğu sürece ruhumuzla nefsimiz arasında devamlı bir kavga vardır. Bu kavga sebebiyle insanlar huzursuzdurlar. Mutluluğu yaşamalarına içlerindeki kavga mani olur. Diğer taraftan etrafındaki insanlarla da bu insanlar kavgalıdırlar. Tahammül edemezler kendilerine söylenen sözlere veya başka yapılara. Hep farklı bir dizaynı ifade ederler. Hep mutsuzdurlar. İşte bir insan mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazılan iman kelimesi, kalbe giren nurlardan fazılların %2 rahmetin ötesinde, artık rahmet girip yerleşemez kalbe. Fazıllar kalbi tamamen dolduracak olan nurlardır. Fazılların yerleşebilmesi ise kalbe imanın yazılmasına %100 bağlıdır. Kalbe iman yazılmıştır. Nefs tezkiyesi yani amel-i salat gerçek anlamda burada başlar. Nefsin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu girip de yerleşen nurlar nefsin kalbinin o bölümünü, %7'lik kısmını şeytanın hakimiyetinden tamamen koparıp alır. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girer. O kişinin kalbindeki %2 rahmetle beraber %7 fazıl, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kalpte temsil etmeye başlarlar. Burası nefse emanedir. Başka ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman başka ne olur? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine ulaşır. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmüt talakının geldiğini söyleyerek o kişiye ihtar etmesi için, o kişiyi uyarması için. Devrin imamının ruhu bu noktadaki kişinin başının üzerine mutlaka gelir. Kalbe iman yazılması devrin imamının gelmesiyle aynı noktaya, aynı ana rastlar. İkisi birden Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Ve devrin imamının ruhu kişinin ruhuna der ki senin Allah'a milaki olman günün, yevmit talakın geldi, vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Bunun için o ruh vücuttan ayrılır ve evvela
mürşidin dergahına ulaşır. O dergahta bir süre kaldıktan sonra devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Çünkü bir tek çıkış kapısı vardır. O çıkış kapısı devrin imamının dergahından yapılır. Ve kişi zikrini yapmaya başlar. Peki bu kademede başka ne olur? Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, bir derecesine 10 katını verirken, o güne itibaren 100 kat vermeye başlar. Ve bu 100 kat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çoğalacaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu dizaynında nefs bu işlemi yapar. Nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesi sebebiyle yani Allah Teala'ya fizik vücudu zikreder ama nefsi infak eder. Zikrettiği zaman fizik vücudu zikretmiştir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudun göğsünden kalbine açılan yolu geçerek nefsin de göğsünden kalbine açılmıştır yol. Nefsin kalbine ulaşır. Fizik vücut nefsi infak eder. İşte o infakın sonunda nefsin kalbinde söylediğimiz gibi iman kelimesinin etrafına yapışan fazıllar nefs tezkiyesine başlarlar. Öyleyse nefsimiz tezkiyeye başlar. Ne sağlar bu? Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe fizik vücudumuzun nefsin afetlerine karşı hakimiyeti her gün biraz daha artar. Aynı zamanda irademizin de nefsin afetlerine karşı savaşı giderek daha çok başarılı bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel sonuçlanması bu zikrin daimi zikir haline gelmesine bağımlıdır. Ama bu noktada kişi zikir yapar ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içindeki iman kelimesinin nefsin fazılları etrafına yapıştığı için, iman kelimesine yapıştığı için nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bu fazıl birikimi nefs tezkiyesinin gerçek işaretini taşır. Nefsin temizlenmesi, tezkiye edilmesi bu yolda olur. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefsi emanetidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi inne nefsile emaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahimesi vasıtasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu %7 nur birikiminde insan ruhu vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına gitmiştir. %7 nur birikiminde bu nur, bu ruh birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Diğerleri üst katlara çıkar, o çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi tahakkuk ettiği takdirde ikinci kata kadar çıkar. Nefsi levame, o nefse levme ederim ki diyor. Fela uksumu bil nefsi levame, o levame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7-8-9. Ayetleri ve nefsi ve ma sevaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu sevva edene, Allah nefsin sevva eden, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Andolsun ki
nefsini tezkiye eden felaha erer. Nefs tezkiyesi amelü salatın ta kendisidir. En sonunda da tasfiye söz konusu olacaktır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşmıştır. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Sonra bir sonraki kademe, altıncı defa, beşinci defa %7 nur birikimi, nur birikimi, nefsi radiye, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye. Bu ikisi Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Radiyeten mardiye. Şöyle ayet-i kerime, ya eyyüten nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte böyle bir dizaynda radiye 5. gökkatı, mardiye 6. gökkatı ve nihayet 7. gökkatına ulaşan ruh tezkiye adı verilen bir olayı gerçekleştiriyor. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazılla, %2 de rahmetle dolması halidir. Diyor ki Allah Teala, ya eyyetühen nefsin femen tezekka fe innema, Fatır suresi 18. ayet-i kerime, femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Burası nefs tezkiyesinin olduğu yerdir. Nefste 7. defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49, 2'de rahmet nuru vardır. %51 ile kişinin nefsi Allah'ın güzelliklerini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsin tezkiye olayı tamamlanmıştır. Peki ruh ne olmuştur acaba? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman vücuttan ayrılan ruh, nefsi emarede 1. gökkatına, levvamede 2. gökkatına ve kademeleri bir evlat takip ederek 7. defa %7 fazıl birikimiyle 7. gökkatına çıkmıştır. 7. gökkatında soldan sağa 7 tane alem geçerek Sitre-i Münteha'ya ulaşmıştır. Her birinde işlemlerini tamamlayarak, sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak kişinin ruhu Sitre-i Münteha'ya ulaşır. İndi ilahideki en yüksek nokta ve oradan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın zatına ulaşmak nefs tezkiyesinin tabii neticesidir. Fatır 18'de nefs tezkiyesini yapının ruhunun Allah'ın zatına ulaştığını kesinleştiriyor. Sonra ne olur? Bu kişinin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. Bu kişi fena makamının sahibi olur. Beka makamının sahibi olur. Zikri artar giderek. Ruhu Allah'ın katında bir tahta sahip olur. Zühd makamının sahibi olacaktır kişi daha sonra. Zikri günün yarısını aşacaktır. Nefsin kalbinde %71 nur birikimi oluşmuştur. Günün yarısını aşan bir zikir, aşan bir amelü salihat, nefsin kalbindeki fazılları giderek artıracaktır. Süre uzayacaktır. Günün yarısından daha çok, daha çok zikir. Ve %81'e ulaştığı zaman nefsin kalbindeki nurlar, kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olacaktır. Amelü salihatın yeni bir bölümü, fizik vücudun teslimi.
Allah Teala o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a %81 nur birikimiyle teslim ediyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşacaktır. Amel-i salihatın en güzel bölümü daimi zikirdir. Ve daimi zikir üç ayrı bölüm gösterir. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Salihat kelimesi Salah makamındaki kelimeyle Salah kelimesiyle Salihat kelimesi aynı kökten geliyor. İslah kelimesi de aynı kökten geliyor. Ulu'l-Elbab makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özellik ve kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik bu kişi Allah ile her an tezekkür etmek imkanını, Allah'ın sözlerini işitmek ve ona cevap vermek imkanını kazanmıştır. Bu kişi daimi zikirdedir, ehli hayırdır, devamlı derecat kazanıyor ve bu kişi ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hem hakem veya hakim olarak verdiği kararlarda Allah'tan soracağı için mutlaka doğru karar verir. Hem de Allah'ın 28 basamaktaki Kur'an muhtevasını tünüyebilir. Hangi ayeti görse onun hangi basamağa ait olduğunu derhal söyleyebilir. Bundan sonra bu kişi bu Ulu'l-Elbab makamından sonra İhlas makamına geçecektir. 7 kademe yerlerin melekûtu Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Göklerin melekûtu İhlas makamında gösterilir. Kişinin nefsindeki aydınlık %100'ü zaten bulmuştur. Kişi 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunda göklerin melekûtu gösterildiğinde 7 kademe daha müzeyyen olur. Ve de 7. gök katında Sitretül Müntaha'yı gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah makamına geçiştir. Salah makamının birinci kademesi budur. Burada Allah Teala o kişinin sonradan oluşmuş günahlarını örter. 1. O kişiye salah nuru verir. 2. O kişinin günahlarını sevaba çevirir. Üç, bir de başlangıçtaki tövbe-i nasuha davetle 4 işlev tamamlanır ve kişi Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınmak suretiyle irşat makamına davet edilir. Burası yolun sonudur. İrşada memnu ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşada irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe amin-i salihatlarını tamamlamış, İhlas makamının hepsi sahibi olmuşlardır. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuşlardır. Salah makamının bütün muhtevasını tamamlamışlardır. İşte onların mürşit olduklarına dair Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Allah-u Teala İhlas makamında bunu söylüyor. Ama Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş, tabi olanlara tabi'in deniyor. Onlara da tabi olanlar geliyor arkadan, onlara da tebe-i tabi'in geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, amel-i salihat denen bir müessese, kişiyi sıfır noktasından alır, kalbinde hiç nur yokken, kalbi %100 kapkaranlıkken, bütün kalbini nurla doldurduktan başka, 19 mertebede o kişinin kalbini müzeyyen kılar. Ve kişi
irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte amelü salatın en üst noktası bu noktadır. Kişinin irşat makamına tayin olduğu, bir hakkın takvanın sahibi olduğu salah makamının beşinci kademesi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Allah-u Teala'nın bu papta sizlere sonsuz mutluluklar ulaştırmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة من الصلوات، اللهم صل على مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz iştiyak. İştiyak, Allah yolunda hizmet etmeyi dileyenlerin müşterek özelliğidir. Allah yolunda bir hizmeti alelade yapan bir insandan çok daha Allah yolunda hizmete istekli olmak manasına geliyor. İştiyak iç dünyanızdan gelen bir duygudur. Allah yolunda yürekleri Allah'a hizmet aşkıyla yanan insanların, onları başkalarından ayıran, temiz eden özelliğidir. İştiyak sahipleri onunla temayüz ederler, onunla tanınırlar, onunla ayrılırlar başkalarından. Onlar arabayı çeken atlardır. Bir iştiyak sahipleri var, bir de iştiyak sahibi olmadığı halde iştiyak sahibiymiş gibi görünmeye çalışanlar var. Bunlar birbirinden ayrı iki kategori oluşturur. Elbette Allah-u Teala kalbinizden geçinebilir. Değerlendirilmeniz kalbinizden geçen genel isteğe göre ve aynı zamanda da ortaya koyduğunuz hizmete göre değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, iştiyakın sahipleri kimlerdir? İştiyakın sahipleri sahabedir. Onlar sadece Allah için yaşarlardı. Hizmeti Allah için yaparlardı. Onlar için Allah vardı. Önde gelen her zaman Allah idi. Bilirlerdi ki başka insanlara hizmet Allah'a hizmettir. Bilirlerdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet Allah'a hizmettir. Öyleyse sizler için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Kalpleriniz Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek alemde hünerdir. Mihnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirseniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların size sıkıntı vermesi hali, o sıkıntıyı zevk haline getirebiliyor musunuz? O mihneti kendine zevk edinmektir. Sizin için mihnet söz konusu olmaz. İnsanların sizin üzerinizdeki negatif tesirlerini hemen yok edecek olan bir Allah sevgisi sizi bütünüyle kaplamıştır. Ve söz konusu olan Allah yolunda hizmettir. İşte o hizmeti kendinize zevk edinmek, hizmetten zevk almak başka bir şey sevgili kardeşlerim. Hizmetten zevk alan kardeşimizin gözleri parıl parıl parlar. Allah yolunda bir hizmete koştuğu zaman hiçbir güçlük o hizmetin gerçekleştirilmesinden onu men edemez. Şeytan karşısına hangi güçlükleri çıkarırsa çıkarsın, o kişi mutlaka o güçlükleri aşacaktır. Mutlaka bir noktaya ulaşacaktır. Allah'ın güzellikleriyle dizayn edilen bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hizmet yapan kişi iki şey hissedebilir. Bir, hizmet onun için bir angaryadır. O kişi hizmetten asla zevk almaz. Sıkıntı duyar. Hizmeti yapan insanlara enayi nazarıyla bakar. Aptallar der. Allah yolunda hizmet diye bir şeye takmışlar kafalarını, hizmet etmek için saatlerini, günlerini buna harcıyorlar. Oysa ki benim yapacak işlerim var. Ben evvela kendi işlerimi yapmalıyım. Ama çok güç durumda kaldığında herkes ona sen Allah yolunda hizmet etmiyorsun dediği zaman bazen utanır, o da hizmet ediyormuş gibi görünmek gereğini duyar. Ve derhal bu tarz bir davranış sırıtır. Herkes Allah yolunda hizmet etmekte olan veya hizmet eden, hizmet eder görünenler arasındaki farkı bir bakışta anlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda hizmetten zevk almak varken neden ikinci yolu tercih etsin ki insan? Ama ne yazık ki böyle insanlar her yerde, her zaman var olmuştur. Bunlar toplumun akıllı geçinenleridir. Hiçbir zaman hizmetten zevk alamazlar. Ya hiç hizmet etmezler veya hizmet eder görünürler ama aslında hizmet etmiş değillerdir. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum, Allah Teala hiçbirinizden hizmet beklemez. Yaptığınız hizmet Allah'a hiçbir şey sağlamaz. Ama size çok şeyler sağlayabilir. Ya Allah yolunda bir sevgili olmak istersiniz ya da istemezsiniz. Hiç kimse size gelin Allah'ın sevgilisi olun diye ısrar etmez. Ama Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah yolunda hizmet etmekle kaimdir. Ayakta tutulur, kıyamda tutulur. Allah'ın temel hedefi, insanları Allah yolunda hizmet ettirmek suretiyle onlara derecat kazandırmaktır. Onları üstün insan yapmaktır. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin sahibidir. Alelade bir insanın, herhangi bir insanın yapacağı normal bir hizmetin hizmet aşkı taşıyan daha üst kademesi. Hizmet aşkı varsa o kişinin her davranışından belli olur sevgili kardeşlerim. O kişi Allah ile kendi arasındaki ve hizmet ile kendi arasındaki bütün engelleri mutlak olarak aşacaktır. Kalbi böyle olan bir insana, hizmet için çırpınan bir insana Allah-u Teala mutlaka hizmet kapılarını açar. Allah açar. Yeter mi? Yetmez. Allah onun içine öyle bir his verir ki ne kadar zor iş verirseniz verin, o iş ona asla zor gelmez. Vücudu yorulur, o yorulduğunu anlayamaz. Öylesine zevkle kendini kaptırmıştır ki Allah'ın hizmetine, vaktin, saatin nasıl geçtiğini, gündüzlerin nasıl gece olduğunu, gecelerin nasıl gündüz olduğunu hissedemez. Hizmet onun her şeyidir. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki aranızda böyle kardeşlerimiz var. Çok sayıda. İşte böyle insanlar için hizmet etmek bir zevktir. Bu insanlar çevresine, çevrelerindeki insanlara hizmet aşkını bir gösterge olarak, sağlam bir gösterge olarak ispat edenlerdir. Hizmet aşkı diye bir aşkın var olduğunu, Allah yolunda hizmet aşkı diye bir sevdanın var olduğunu ispat ederler etraflarına. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinizi aldatmayın. Başkalarını aldatabileceğinizi de zannetmeyin. Hizmet varsa, iştiyak varsa, o akla kara kadar açık bir şekilde temayüz eder. Ortaya çıkar. Belirir. Yayına çalışmakta olan iki kişiye baktığınızda onlardan hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta anlarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin sırtlayıp kantar içinde taşıdıkları bir yükü bir tanesi parmağının ucuyla tutarak o da taşıyor görünür. Ve kendisini iştiyak sahibiymiş gibi göstermeye çalışır. Öyleyse Allah'a dikkatle bakın ne söylüyor. Allah'ın sizin gönülsüz hizmetinize ihtiyacı yoktur diyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ona bir fayda veya zarar veremezsiniz. Ama Allah yolunda karşılıksız hizmet verenler, işte onlar iştiyak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, iştiyak sahipleri gerek kendi başlarına hizmet ederken, gerek toplum içerisinde hizmet ederken, hep aynı statüdedirler. O gruptaki en fedakar insanlardır. Hiçbir şey onların Allah yolunda fedakarlık yapmasını engelleyemez. İşlerine sarılışları, her şeyden vazgeçerek kendilerini işe sarmaları, her şeyle ilişkilerini keserek Allah için çalışmayı büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla yerine getirmeleri onları başkalarından mutlaka ayırır. Hizmet ederken mutluluktan uçarlar. Yorgunluk nedir bilmezler. Vaktin, saatlerin nasıl geçtiğinin farkına varmazlar. Onlar için Allah için olmak önemlidir. Ve bunu ibadetlerinde ve hizmette bulurlar. Allah için olmak. Sevgili kardeşlerim, ancak iştiyak sahipleri bilirler Allah yolundaki hizmetin ne kadar büyük bir zevki oluşturduğunu. İştiyak sahibi olmayanlar Allah'ın hizmetinden zevk almak şöyle dursun. Bu Angarya'da nereden geldi başıma? Bin eleme bitsin de gideyim buradan kaçayım gideyim. Bu etrafındakiler ne diye böyle deli gibi çalışıyorlar? Ne lüzum var bu kadar çalışmaya, bu kadar fedakarlık etmeye değer mi? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen insanlar her zaman toplumun içinde mevcuttur. Ve çok akılcı bir muhakeme yaptıklarını düşünürler. Denizin kıyısında oturan birisi uzaktan gelen bir geminin dumanını görür. Evin üçüncü katında oturan birisi bacayı da görür dumanla beraber. Ama evin onuncu katında oturan birisi gemiyi, bacayı ve dumanı denizle birlikte görendir. Öyleyse ihtiyaç müessesesine dikkatle bakın. Sizi mutlu edecek olan en önemli vetire hizmettir. Bu bapta hiç kimse sizi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Hizmet bir gönül işidir. Allah'a karşı duyulan sevginin nişanesidir. Şevki ifade eder. Bir konuda insanın bir konuya kendisini hasretme kabiliyeti, o konuyu gerçekleştirmek için duyduğu zevk, heyecan, Allah için olmanın ona vereceği o büyük huzur, memnuniyet. İstek duyar kişi, hizmet konusunda büyük istek. Başkaları hizmeti yapmış yapmamış, o ona hiç aldırmaz. Başkaları da meşgul olmaz. O Allah'la meşguldür. Allah ona iş vermiştir. Onu mutlak olarak yerine getirecektir. Hiçbir engel onu yolundan alıkoyamaz. Allah Teala da öyleleri için engelleri kaldırır. Sevgili kardeşlerim, kim isterse hizmet etmek, Allah onun için büyük imkanlar ortaya koyar. O da bütün meselelerinin nasıl ardarda arda Allah Teala tarafından çözüldüğünü bir türlü anlayamaz. Ama bir de bakar ki bütün kolaylıklar gelip hep onu bulmuştur. Hizmet vermektedir ama yorulmamaktadır. Hizmet vermektedir. Ter damlar alnından ama sıkılmaz. Herkesle beraber zikrederek Allah'ın yolunda hizmet eder. Sevgili kardeşlerim, İhtiyak müessesesi konunun temelidir. Allah yolunda hizmetin temelidir. Ya ihtiyak sahibi olursunuz ya da olmazsınız. Herkesin kendi dileğiyle gerçekleşen bir iştir. Kim Allah Teala tarafından sevilmek istiyorsa, daha çok sevilmek istiyorsa, en çok sevilmek istiyorsa, bilin ki onlar ihtiyakın sahipleridir. Onlara Allah yolunda hizmet hiçbir zaman zor gelmez. Her türlü engeli aşıp koşarak mutlaka ait oldukları yere ulaşırlar. Bilirler ki engeller çıkar ama Allah Teala onlara bütün o engelleri aşmak imkanını sağlar. İhtiyaç varsa sevgili kardeşlerim, bilin ki iştiyak gayreti davet eder. Gayretli insanlar, Allah yolunda hizmetten yılmayanlar sadece iştiyak sahipleridir. İştiyaki olan bir insan için hizmetten yılmamak söz konusudur. İştiyaki olan kişi Allah yolunda hizmete kendisini adayan kişidir. O kişi mutlak olarak gayretin

Sen onları sana daha çok layık kıl. Ya Rabbi onların işlerini onlara kolay getir. Onlara kolaylaştır. Onlar senin için hizmet ediyorlar. Onlara yardım et, nusretini gönder. Böyle bir dizaynda kişinin iştiyakinin onun gayretini arttırdığını görüyoruz. Artan gayret mutlaka irşat makamının, yani o kişinin başının üzerinde bulunan, ruhu bulunan devrin imamının yardımını mutlaka sağlar. Ona dua eder. İrşad makamı onun işlerini Allah'ın kolaylaştırması için. O himmettir. Öyleyse İrşad makamının hep dualarının üzerinizde olduğunu unutmayın. O duadır ki sizi daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye götürecektir. İştiyak sahipleri, böyle olmayanları fersah fersah aşacaklardır kazandıkları dereceler itibariyle, güvenilir insanlar olmaları itibariyle, Allah yolunda sağlam bir mevki edinmeleri itibariyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'ın yolunda hizmet aşkı, iştiyak müessesesi bir yukarıya doğru yükselen bir spirali harekete geçirir. İştiyak mutlaka gayreti oluşturur. Sadece iştiyakın sahibi olan insanlar başkalarının gösteremeyeceği bir gayretin sahipleridir. Derhal başkalarından ayrılırlar. Hiç Allah yolunda hizmeti tanımayan bir insan bile iştiyak sahibi birisiyle iştiyak sahibi olmayan birisinin çalışmalarını görse hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta keşfeder. İşte irşat makamının yardımı himmet adı verilen müessese, yani Allah-u Teala'dan Ya Rabbi sen ona yardım et, onun işlerini kolaylaştır. O sadece senin aşkınla bu hizmeti gerçekleştiriyor. Muhakkak ki sen böyle olduğunu asıl sen bilirsin. İrşad makamının bu duası himmet adını alır. Gayreti himmet takip eder, destekler, güçlendirir. Himmeti de nusret takip eder. Allah'ın bu konuda iştiyak sahibi kişiye yaptığı yardımın adı nusrettir. Onun işlerini kolaylaştırır. Dünyanın en zor işi olsa bile o kişiye kuş kadar hafif gelir. Allah'ın yardımını aldığı için hiçbir güçlükle karşılaşmadan işi sonuna kadar taşır omuzlarında götürür. Bu nusretin vücuda getirdiği bir sonuçtur. Ve işte Allah'ın hizmeti

bu tarzda realize edilir, bu tarzda gerçekleştirilir. İştiyakiniz var mı yoksa yok mu kendinizi ölçmek mi istiyorsunuz? İşe dikkatle bakın. Size önerilen iş sizi yıldırıyor mu? Hizmete koşuyor musunuz? Yoksa hizmetten kaçıyor musunuz? Hizmet size mutluluk mu veriyor, sıkıntı mı? Allah yolunda hizmeti muhtelif bahanelerle, vesilelerle hep devre dışı mı bırakmak istiyorsunuz? Bunu yapmanıza gerek yok. Vesile göstermeniz de gerekmez, bahane göstermeniz de gerekmez. Hizmeti yapmazsınız. Hiç kimse sizi zorla hizmete sokamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet bir gönül işidir, aşktır. Allah'a duyulan büyük sevginin dünyaya iş olarak dönüşüdür. Sadece Allah'ı en çok sevenler en çok iştiyak sahipleridir. Bu sebeple o en çok sevgilerinin karşılığında Allah da onları en çok sever. O zaman Allah'ın onlar üzerindeki nusreti, yardımı başkalarına olan Allah'ın yardımından çok daha üst seviyede dizayn edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı en iyi kullananlar iştiyak sahipleridir. Onlar zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu en iyi bilenlerdir. Zamanlarını hiç boşa geçirmek istemezler. Çalışmak mı? İşlerinde hep Allah, Allah, Allah diye bir sesi vücuda getirmek isterler. Ve ister kulaklık takarak yapsınlar, ister sesle zikir yapsınlar, ister sessiz zikir yapsınlar, zikri işlerine ortak ederler. Zikirle hizmet ettikleri için hizmet onlara daha bir tatlı gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet bir zevktir. Başlı başına bir büyük huzur kaynağıdır. Allah yolunda hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet etmeyen kişiden çok daha büyük bir aşkla, şevkle çalışır. Şevk kelimesi ve iştiyak kelimesi aynı kökten gelir. Bu muhtevada kişinin Allah yolundaki hizmet etme gayreti onu bütün boyutlarıyla kaplayan bir müessesedir. Onu motive eden, gayretini artıran Allah'tır. İhtiyaç sahipleriyle Allah Teala tek tek meşguldür. Her zaman, her an onların işi sırtlamaları, götürmeleri ve sona erdirmeleri evreleri boyunca o insanlar Allah'ın hizmetini görmenin o büyük mutluluğunu yaşarlar. Herkes bu mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim.
Allah'ın işini yaparken zevk duyabilenler, onlar iştiyak sahipleridir. Onlar himmet alırlar. Allah onlara nusret eder. Yani hizmete koşan, o koştuğu hıza Allah'ın verdiği hızı da katarak zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan günleri birer birer katlar ve ortaya muhteşem eserler çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, çok hamd edin ki çoğunuz iştiyak sahibisiniz. İştiyak sahibi olmayanlara kızmayın. Onlar Allah ile iyi ilişkiler kuramayanlardır. Kendilerine yazık ettiklerinin belki de çok geç farkına varacaklardır. Belki farkına varamadan bu dünyadan gideceklerdir. Büyük sır öldükleri zaman çözülünce ne kadar büyük bir aldanışın içinde olduklarını, şeytanın onları nasıl kandırdığını idrak edeceklerdir. İhtiyaç sahibi olmayan herkes şeytanın igvasına kanmıştır. Şeytan onlara Allah yolunda çalışmamayı telkin eder. Çok mantıklı sebepler bulabilir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ancak bu hizmeti iştiyakla yapanlar için bir büyük zevki vücuda getirir. Serinin tavanlanması, spiralin yukarıya doğru yükselmesi, bu iştiyak, gayret, nusret, affedersiniz himmet ve nusret safhalarının tamamlanmasıyla cereyan eder. Her iş için bu dört tane safha ard arda gelecektir. İştiyak, Allah'ın yolunda hizmetten sadece zevk duyanlara Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve bu nimeti daha sonra Allah'ın nusreti tamamlar. O kişiye Allah yolunda hizmet etmek hiçbir noktada güç gelmeyecektir. Oflayıp poflamaz. Hizmet hiçbir zaman onun için angarya değil, sadece Allah'ın büyük bir zevkidir. Allah'ın ona lütuf buyurduğu bir nimettir. Çalışmak ona hiçbir zaman sıkıntı vermez. Zevklerin en büyüğünü yaşar. Ve zevk aldıkça iştiyaki artar. İştiyaki arttıkça iştiyak gayreti arttırır. Gayret himmeti arttırır. Himmet nusreti. Böylece bu safhalar birer birer aşılarak kişi bir zevk kitabının içinde aşağıya doğru değil, yukarıya doğru, mutluluğa doğru bir hayat yaşar. Her hizmetten çıkarken hizmete o gün girdiği zamankinden çok daha büyük bir ferahlıkla evine döner. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Allah siz
sizler ve biz bir bütün oluşturuyoruz. Sevgi halelerine dayalı her şeyin sevgi bazlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz bizler. Allah'a doğru yol alanlar, Allah'ın sayısız nimetine öldükten sonra değil, bu dünyadayken karışanlar, kavuşanlar, bir yerlere ulaşanlar. Biliniz ki maneviyatta ulaşabileceğiniz her yer Allah'ın yardımıyla ulaştığınız yerlerdir. Bu dünyada verilen gezegen aslında bütün insanlar için hayatı bir sonsuz zevk haline getirmek için fırsatlarla, imkanlarla doludur. Her an etrafınızda Allah için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır. Sizin onları arayıp bulmanız, size söylenmeden önce yapmanız, iştiyakinizin temel göstergesidir. İştiyak odur ki, size bir şey söylendiği zaman, onu başkalarından mutlaka daha üstün bir hüviyette gerçekleştirmek iç dünyanızın asli kılavuzu olur. Bu öyle bir duygudur ki insanı yarıştan yarışa sokar. Hem kaliteli hem zaman kaybedilmeden sonuca ulaşmak. Kaliteli bir işçilikle zaman kaybetmeden sonuca ulaşmak. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı boşuna geçirmemek, harcamamak. Sevgili kardeşlerim, her gün bir takım eserler vücuda getirirsiniz. Her gün her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Allah'ın sevgilileri için bütün güzellikler geçerlidir. Allah hepinizi ayrı ayrı sever. Öyleyse siz Allah'ı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ya biliyor musunuz? Sevgi fedakarlıktır. Allah için bugün ne yaptınız diye soruyor musunuz hiç kendinize? Akşam eve gittiğinizde bugün de geçti, bugün de Allah için bir şey yapamadım diyenlerden misiniz? Bugün de Allah için bir şey yapamadım demeyin. Yapmadım deyin. Çünkü biliniz ki gerçekten yapmak isteseydiniz, Allah size o fırsatı mutlaka bahşederdi. Onun için hep size söylüyorum sevgili kardeşlerim, kendinizi aldatmayın. Kendinize vesileler icat edip de kendinizi hizmetsizlerin o düştükleri çukura atmayın. Hizmeti yapmak istemeyen kişi çok sayıda caydırıcı sebep bulabilir. Hizmeti yapmak isteyen kişiye ise caydırıcı sebepler söylense de o onların hiçbirini aldıracak değildir. Hedefe gitmek üzere kendisini hazırlamıştır. Hiçbir şey onu Allah'a hizmetten alıkoyamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile yuvalarınızda eşinizin
hizmetine engel olmayın. Tam aksine ona yardımcı olun. Ki Allah yolunda hizmetini tahakkuk ettirebilsin. Siz sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet veriyor musunuz? Bu Allah yolunda hizmetin size ne kadar büyük mutluluk verebileceğini, Allah yolundaki hizmeti kucakladığınız zaman, kavrayıp da yüklendiğiniz zaman sırtınıza, o dışarıdan baktığınızda çok ağır gibi görünen iş, Allah-u Teala size öyle bir güç verecektir ki, o yükü öylesine hafifletecektir ki, onu hizmeti yüklenip götürürken duyabileceğiniz şey ondan sıkıntı duymak değil. Ondan duyacağınız şey büyük, doyumsuz bir zevktir. Allah yolundaki hizmetin arkasında Allah vardır. Hizmeti süsleyen, güzel gösteren, hizmet yaparken sizi doyulmaz zevklerden gene doyulmaz zevklere götüren o Allah'tır. Herhangi bir hizmetle Allah yolunda yapılan hizmet birbirine eşit değildir. Allah yolundaki hizmet Allah'ın mutlaka yardımını almayı sağlar. Allah yolunda yapılan hizmetin katığı nusrettir. Allah'ın yardımıdır. Allah-u Teala'dan yardım geldiği zaman en güç gibi görünen işlerin hiç de güç olmadığını yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hizmet aşkı sizi dağdan dağa uçurur. Aldığınız yolun ne kadar uzun olduğunun hiç mi hiç farkına varamazsınız. En kısa mesafeleri aşıyor gösterir Allah-u Teala size. Ama nerede başlamışsınız, nereye kadar götürmüşsünüz, nasıl bitirmişsiniz, Allah yardım ettiği zaman bunu asla anlayamazsınız. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz ki size hiç yorgunluk vermeden sizi hedeflere götürür. Bütün bu anlattıklarımın arasında biliyorsunuz en önemlisi Allah'ın size ulaştırdığı güzelliklerdir. Siz Allah yolunda hizmete teşneyseniz, Allah yolundaki hizmet sizin için bir iştiyak kaynağı ise, aşkla, şevkle hizmete koşuyorsanız, biliniz ki arkanızda Allah var. Ve size en güç şeyleri hiç de güç değilmiş gibi gösterecektir. Engelleri nasıl aştığınızı hiç hissetmeyeceksiniz. O Allah'tır. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Nerede hangi işi yaparsanız yapın, o işin bir tarafında siz varsınız, işi yapacak, götürecek olan. Ama öbür tarafında mutlaka Allah vardır. Eğer siz iştiyak sahibiyseniz, Allah'tan gelecek olan yardıma ehilsiniz.
sizdeki baz, sizdeki temel, sizdeki yapı Allah'ın yardımını üzerinize çeker ve size kalbinizi, bütün vücudunuzu kaplayan bir huzur hali yaşatır Allah-u Teala. Bu huzuru iştiyak sahibi olmayanlar hiçbir zaman yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Olaylara nasıl bakıyorsanız Allah'ın bakışı da sizin için öyledir. Nereden geliyor bana bu kadar zor işler, ben bu işleri yapamam diye düşünüyorsanız, gerçekten iş sizi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Ne zaman ki Allah yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini ben de yaşamak istiyorum diye Allah'ın bir işine sımsıkı sarılırsanız, göreceksiniz ki o iş size hiçbir noktasında güç gelmeyecektir. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Allah'ın bütün hizmetleri sizler için. Sadece Allah'a hizmet etmekten o doyulmaz zevki alabilmeniz için. Öyleyse gevşemeyin, yılmayın. Allah'a tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, sizin için başarı kesindir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere gevşemeyin, yılmayın, mahzun olmayın diyor. Allah'a tevekkül edin diyor. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Ömer'in sorduğu gibi her akşam sorun kendinize. Ben bugün Allah için ne yaptım deyin. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bunun manası başkaları için ne yaptığınızdır. Önemli olan da bu yaptığınızı o büyük sevki yaşayarak Allah rızası için yapmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hepimiz aşk ile ve şevk ile Allah için var olmalıyız. O zaman her gün saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmadan bir ömrü geçiririz. Bir ömür boyu Allah için olmak. Var mısınız sevgili kardeşlerim? Bir ömür boyu Allah için olmaya, işte Allah'ın daveti. Bir ömür boyu Allah için olmak. Hayatınızın en önemli seferine çıkmak. İhtiyak ile Allah yolunda hizmet için. Arabanın atları olmak için. Siz Allah'ın yorulmayan atlarsınız. Sevgili kardeşlerim, arabanın içindekiler olmayın. Arabayı çeken atlar olun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bu sözlerimizi tamamlarken sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için her zaman yardıma Allah hazırdır. Biz de onun azatsız kölesi olarak biz de hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmette hepinize başarılar dilerim. Her hizmetiniz en büyük mutluluğu yaşatan hizmetler olsun. Dualarımızla, dileklerimizle iki cihan saadeti sizin olsun. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İnşallah sizlere amenu olmak kavramını anlatmak istiyorum. Amenu olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amenu olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi amenu olmaktır. Bu kavramları, bu temel kavramları sayalım. Amenu olmak 1. Allah'ın rızasını kazanmak, 2. rıza, 3. kavram felah, 4. kavram takva, 5. kavram hidayet, 6. kavram Allah'a kul olmak, 7. kavram Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esasları muhtevidir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz. Amenu kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi, amentü kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. İman, inanç manasına gelen bir kelime. Türkçe inanç. Arapçada aynı kökten biliyorsunuz ki her kelime 3 tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun 2 istisnası var. Birisi elif, birisi de ayn. Onun dışında hep harfler bildiğimiz sessiz harfler. 3 sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şugul kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amen olmakta İman kelimesinin muhtevasını verir. 7 tane kavramdan bir tanesi amen olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime 3. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister.
olgunlaşma, manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah Teala tarafından ölçülür. Kiramen katibin melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, efalini, efal fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücut bulan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin başka birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır. Taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derece kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derecat kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derecat açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminin de çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazlayı oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi
hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece ve o aminu olmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse amili olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de. Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesidir. Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Allahü semîn alîm. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır. Öyleyse ne olur Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah ayet-i kerimesinde de söylediği gibi kişiyi o güne mutlaka ulaştırıyor. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Şimdi bir kısım insanlar diyecek ki bize, biliyoruz ki herkesin ruhu Allah'a ulaşacak zaten. Eğer kişi hayattayken ulaştırmadıysa ölümünde ulaşacak. Ama Allah için makbul olan hayatta insanın ruhunu Allah'a ulaştırması. Kişiyi veliyullah kılacak veya evliyaullah kelimesi de kullanılıyor. Evliyaullah kılacak. Yani Allah'ın evliyası kılacak. Olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah'tan müjdeler alamaz. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amini olduğunu söylüyor. Konunun başlangıcı bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asri. Asra andolsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî husri. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler sevgili kardeşlerim? Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala.
Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır. Allah Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. 4 tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1, irşat makamına ulaşıp tabi olanlar 2, innellezine aminu ve aminu salihatu, ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bil hak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarına da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla yedinci basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah Teala yedinci basamağa ulaştırıyor. Dördüncü basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken, onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Ve Allah Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah Teala körleri görür hale getiriyor. Ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki ekineti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman
Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize.

ulaşan herkes aslında 7. basamaktadır. Birkaç dakika içinde 7. basama ulaştırılır ve o kişi aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaştığını, hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 17 ve 18. Fellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâvu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul olmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonuca ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşmak. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Ra'd 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ ve misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَفُونَ سُعَلِ سَبْ ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle Rabbühüm ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigâe veçe Rabbühüm ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Ra'd suresinin 20. ayet kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Amin olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane amin olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7.

Hakikatte cennet değil, cennetler vardır. Orada üç kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi yedinci kattaki adın cennetleri adını alırlar. Şimdi birinci kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o sadece, evet sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala Bakara suresinin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayyine bis sabri ve salati innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn." Huşus. "Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir. Zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu ameli olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a milaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi
bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'laştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah-u Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Tekabül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah-u Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

Teala burada o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişiyi, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve fazl oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yer aldığı yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i, neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için bu küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte sapasağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda, taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, peki bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devren imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanla bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin 14. basama kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefsle ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah-u Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a mülaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah Teala. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala bir evvelki ayette kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amülü salata başlayanlar ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri sülûku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor ve kurtulduğu kadar Allah'ın nurlarının hakimiyetine giriyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Onları da niçin tesir eder? Çünkü zaten bütün afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Yasaklarını işlemeye programlanmıştır Allah Teala tarafından. Neden? Denge sağlansın diye. Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa, o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa, o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan
kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda, ne kadar şeytana kul olmaktan kurtarmışsa kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar. Nefslerin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsler arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasakların işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah-u Teala diyor ki, ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amin oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici, amel işleyen amini olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde. Kim irşat makamına tabi olup da Allah yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci aminu oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegî ileyhin vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor.
ikinci ameni olur. Ameni olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mühürünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi tezkiye olmaya başlayan, fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minval üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir ameni olmanın başlangıç noktasındayız. Bu ameni olma karanfil. Bu amin olma sizi yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz nefsinizin, kalp vücudunuza bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem,
Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah Teala. O nefse, şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ela Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmainne ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefs-i mardiye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Üçüncü katta, iki katlı bir dergahta namaz kılan, üçüncü katlı dördüncü kat arasını mehenk menfezinden çıkarak aşan, dördüncü katta Beyt-ül Makdes'te namaz kılan, beşinci katta da Beyt-ül Haram'ın aslında namaz kılan ruhunuz, altıncı katta Allah'tan, Allah'ın da sizden razı olduğu zaman Sıbkatullah olma mahalline ulaşır. Burada Sıbkatullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sıbkatullah olma olayında Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Beyaz, çok açık yeşil bir beyaz. Fosfor beyazına, fosfor yeşiline çok benzeyen, çok açık yeşil, beyaza yakın bir yeşil. Ve Allah da sizden razı olmuştur. Ondan sonra bir basamak kalır.

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az çok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzla paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın kendisine me'ab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu hüsnü me'ab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizindedir. Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi amin olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası Ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta, üçüncü defa Ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki: Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve la hum yahzinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olurlar. Üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabta kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fenafillah makamının işareti velayetin birinci makamı fenafillah. Sonra Allah Teala İnam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi bu içinde bulunduğu beka makamında aşar. Makamının geçildiği yer, zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedele sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulin lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak.

tanını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak, 26. basamak, nefsin daimi zikir sebebiyle afetlerden tamamen kurtulduğu noktadır. Burası 26. basamak olan Ulul Elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o Ulul Elbab'tır. Allah Teala buyuruyor ki li Ulul Elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin zikri daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir, hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah-u Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah-u Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah-u Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler,

ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah-u Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah-u Teala birinci gökkatını gösterirse, o zaman bu kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına adım atmıştır. Ve Allah-u Teala ona birinci gökkatını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını ve yedinci gökkatının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır. Allah-u Teala bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında Sitret-ül Münteha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır: Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah-u Teala buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez. Çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur?
Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın birinci kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi Selah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Selah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir. Salah makamının 2. kademesi o kişinin Allah-u Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salah makamının 3. kademesi o kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra 4. kademesinde ise Allah Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salih makamının 2. mertebesinde örtmüştü. Ama bu 4. mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameni oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetinin de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah-u Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle, nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar. Burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer, irşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi ameni olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci ameni oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası ameni oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
bilmece burada çözülür. Son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul Yakin demek, Allah'ın zatına hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzde Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücuttayı mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah-u Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzde ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul yakinin sahibi oldular. Onlar hakkul yakinin sahipleriydi. İrşat makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini, irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın zatına şahit edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları Hakkül Yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa Amenu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a her şeyinizi teslim edin, sonra ölün. İşte yedi tane aminu olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. 6. kademesinde selam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. 7. kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Aminu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede de Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışageldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd Allah'a kul olan kişidir. İbadetse Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama başkalarından farklı değildir, ama cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil. Henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz.
irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı. Ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi, mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenular kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olguda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra
bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek, Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan 1. kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Ebap olmuşuzdur. Ve burası Allah'a kul olmanın 3. safhasıdır. 1. kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın 1. mertebesidir. 1. kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece 1. kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur. Ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır.
nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere, nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimizi devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir, ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra gene bir ara bir ilham verir, gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir.
kalbindeki basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz, her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı, büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı, cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş. Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman sizin
bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gidin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemseke bil urvetil vuzga lenfisame leha. Allah Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kat tebeyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür.

onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyillezi, bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257. Allahü veliyyillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor, onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın

o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah Teala. İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği, derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır Allah-u Teala. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar, kulaklara tekrar vakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası ve tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıskta tutmak için, küfürde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut sevgili kardeşlerim insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım 256'nın tağut var. Hemen yumin billahi diye başlıyor Allah Teala. Allah'a amin olursa ve tağutu hemen yekfur bit tağuti, tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ لَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyehum tarika, ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar, insan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler, tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla
insanlara ispat etmesine rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve niyerev külle ayetin la yuminu biha. Ve niyerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebilâ. Ve niyerev sebiler gayye yettehuzu sebilâ. Diyor ki Allah Teala, o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, İrşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın.
Asaf 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah-u Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah-u Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış ama dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim. Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki onlar doğruyu yaptıklarını zannediyorlardı. İnsanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amelleri kurtaramaz çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gider. Peki ya dilerse, işte sözümüz, bu konuşmamız Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asır içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysaki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar, onlar cennete girer diyor Allah-u Teala. Bu Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. 103. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala buyuruyor ki, kimin de diyor, sevapları günahlarından az olursa, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok, sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki, ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah-u Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki, Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi, takva sahibi olmayan bir kişi bu ki, Allah-u Teala takva sahibi olun diyor. Peki, Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat, وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl, en müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yer yerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtüyor. Bir kişi düşünün, Allah-u Teala tarafından günahları örtülmüş olsun. Günahları yoksa, öyleyse bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler sıfır olduğuna göre, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiğinden fazla, sıfırdan bir tek derece bile kazanmış olsa sıfırdan fazla. Öyleyse gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülüyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar derece kazanırsa kazansın, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse 7 safhanın hiçbirisini yaşayamaz. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi sadece belki Allah korkusuyla Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Aman Allah beni cehennemine atmasın. Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlarmış, ben de deneyeyim, ne kaybederim ki diye düşünüyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu insan kurtuluşu hak etmiştir. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde bu kişi tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devinin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

Kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip, o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar, Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi, o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi, fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe, karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı
kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ilk %7 nurda fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği, yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi.
her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman bu kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimiyle nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa, Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah-u Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulul elbab makamı yerlerin melekûtu gösterir.
kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulul Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.

Tövbe-i Nasuh'un arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daimi zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ullelibap olmuşlar. İrşat makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe

ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala orada o sabikunel evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala, o sabikun, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabiin de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de İnsanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ını yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Sizlerle birlikte olmak ve Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'ın gerçekten mutlu bir kuluyuz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız da ondan. Sadece kendiniz kurtulmadınız. Etrafınızdaki insanlara da Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştınız. Ve sizin dışınızda birçok kişinin aramıza katılmasına, yüzlerce, binlerce kişinin aramıza katılmasına sebebiyet verdiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Sevmeyi öğrendiniz ve insanlara öğretmeye devam ediyorsunuz. Bir insanın mutlu olabilmesi en kolay şekilde etrafındaki herkese mutluluğu ulaştırmasıyla mümkündür. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar insana anlattıkları Allah'ın ayetleriyle o güzellikleri öğretebilirse, onlara yaşatabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Görevimiz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz

0: Allah teala size de.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı.
0: Öyleyse bir kişi birçok kişiye mutluluk verebileceği cennette toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacağını çünkü inç durumdadırlar demek. Peki bunun İslam kelimesiyle alakası var mı? Bir defa daha sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacı gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nedir İslam? İslam teslim olan demek. Müslim de teslim olan bir ifadeyi taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir dizaynı var. İstiyor ki herkes mutlu olsun. İşte böyle bir dizaynda insanların hedefe ulaşabilmesi, onların Allah'ın söylediklerini başkalarının mutluluğuna aktarabilmesi istikametinde bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? İnsanlara, başka insanları da Allah'a ulaştırmak istikametinde bir gayreti önerirsek ne kaybederiz ki? Onlar böyle bir gayrette bulunurlarsa ne kaybederler ki? Kaybetmezler ama kazanırlar. Çünkü kim? Bir başkasının mutluluğuna, bir başkasının bir adım daha ötesinde mutluluğun hidayetine sebebiyet verebilirse, o kişi de bundan mutlaka istifade edecektir, derecat kazanacaktır. Kim, kimi hidayete ermek konusunda etkilemişse, o kişi onu dinledikten sonra hidayete ermek gereğini duymuş ve tabi olmuşsa, o zaman konuşmayı yapan kişi görevini başarmıştır. Bir başkasını daha kurtarmayı başarmıştır. Görevimiz, sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartını yaşayan insanlara, İslam'ın beş şartıyla insanların cehennemden kurtulamayacağını anlatmamız lazım. Allah Teala 7 kat cennetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu cennetlerin muhtevasına baktığımız zaman 7 safayla 7 kat cennetin alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olup da ölse 2. kat cennete. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim etse 4. kat cennete, nefsini teslim etse 5. kat cennete, muhlis olsa 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim edebilse 7. kat cennete girer. İşte 7 kat cennet, işte 7 tane safa. Tam bir ahenkle her şey yerlerine oturuyor. Ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Rabbimize ki Allah bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir korkunç tuzağa iblis vasıtasıyla sürüklenmişler. İslam'ın beş şartına itilmişler. Hepsi de farz mı? Evet, namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, Hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Ama 5 tane farzın yürütülmesi, işletilmesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü cennetlerin dizaynını Allah Teala manevi gelişmeyle, manevi yükselmeyle paralel bir seyirde ele almış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala ölse birinci kat cennetine kabul ediyor. Ama İslam'ın 5 şartını yaşayan bir kişi bu yaşantının sonunda ölse birinci kat cennete giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bunu diledikten sonra mürşidine tabi olsa kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka mürşid sevgisi getirir ve kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah Teala'dan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp davetini gerçekleştirir. Davetin gerçekleşmesi o kişinin ikinci kat cennete, hemen ölse ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Yani kişi ulaştırmaz mı? Allah mı ulaştırır? Evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah Teala ifadeyi nasıl kullanmış? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bu kişi Allah Teala'ya ulaşmadan evvel mürşidine ulaşacaktır. Davetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ötelere geçecekse kişi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi teslim etmek, 4 ayrı safayı daha ifade eder ki, toplam 7 eder. Ve iradenin teslimiyle olay tamamlanır. O zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye herkes konuşmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hiç kimseyi kötülemesek olmaz mı sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? İnsanlar yanlış yapabilirler. Onların yaptığı yanlışları başkalarına ulaştırmak suretiyle o insanı küçültmek yanlış bir uygulama değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes yanlış yapabilir. İnsanları asli unsurlara davet etmek hepinizin görevidir. Ve bu konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Tabi olsa zaten ruhu Allah'a ulaşacaktır ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala en az üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonraki kesimi kişi gerçekleştiremeden öldü. Ne olur? Cehenneme gitmeyecek. Üçüncü kat cennete gidecek. Ama yaşarsa o zaman o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi, nefsine teslimi, muhlis olması ve iradesini de Allah'a teslimi söz konusudur. Böylece 7 tane safa oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiyet 2. safa, ruhun Allah'a ulaşması 3. safa, 1. teslim. Ruh teslim oluyor. Sonra fizik bedenin teslimi 4. safa, nefsin teslimi 5. safa, muhlis olmak 6. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. Kişi nesini teslim etmiştir? Ruhunu. 1. Fizik bedenini. 2. Nefsini. 3. Ve iradesini. 4. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi daimi zikirle mümkündür. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Onun, o kişinin mutlu olmasıdır. Allah ne istiyor? Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olabilmek için mutlu etmek diye bir handikapı aşmamız lazım. Biz başkalarını mutlu etmek konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala'nın bize daha çok, daha çok, daha çok mutluluk ulaştırdığını göreceğiz. Sevmeyi öğreneceğiz. Hiç Allah'ın kanununu unutmayacağız. Sevenler sevilirler. Öyleyse biz başkalarını sevmeliyiz. Bize düşmanlık edenleri de sevebiliyor muyuz? O zaman asıl sevgiyi yakalamışız demektir. İnsanların size iyi davrananlarını normal standartlara hepiniz seversiniz. Ama Allah Teala sizden daha ötesini istiyor. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyor. Niçin istiyor? Çünkü onları da sevmeye çalışırsanız, o sizi sevmeyen insanların bir gün sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Ve başka insanlara verdiğiniz her mutluluk aslında sizi mutlu edeceği için bu istikametteki, yani Allah'a yakınlaşma istikametindeki beraberlikleriniz sizi daha çok, daha çok, daha çok Allah'a yaklaştıracaktır. Ve bunun neticesi önce ruhunu teslim etmektir Allah-u Teala'ya, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra da iradesini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyin çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Her kurtardığınız insan, ki kurtarmanız işten değil, çünkü o kişinin "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demesi kalpten bir dilekse o kişiyi 1. kat cennete mutlaka ulaştırır. Zaten kişi arkasından anlar. Eğer Allah Teala ona mürşid sevgisi veriyorsa kalpten dileğini yapmıştır. Görevi şimdi Allah'ın kendisine hacetlamasını kılıp da gösterdiği mürşide ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabiyet ise gerçekleştiği an o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Eğer o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukta sitedir, müntahaya çıkacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olurdu bu kişi. Mürşidine tabi olup öldüyse ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibi bu kişi. Ama yaşarsa daha üst kat cennetlerinde sahibi olmak için elinde geniş imkanlar olacak. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek asıldır. Başkalarına ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah sizi de o kadar mutlu eder. O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevmek, Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir büyük imkan. Mutluluk imkanı, bir mutluluk kapısı. Bir insan için sevgili kardeşlerim, o kişi mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmesidir. Etrafında birçok insan varsa, hepsini mutlu etmek için bir gayretin sahibi olmalıdır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar başka insanları mutlu ederse, hangi ölçüde bir mutluluk verebilirse, onlara verdiği toplam mutluluğun hepsini kendisi de yaşar. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek veya nefret etmek, İkisi de insanların her zaman yaptığı, yapabileceği bir davranış biçimleri dizisinin iki ayrı cephesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın sözünün yerine girileceğini biliyoruz. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle mükafatlandırılır. Ve Allah tarafından kendisine sendirilen mürşidi dünyanın neresinde olursa olsun gider bulur, tabi olur. Tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ucundan mutlaka ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır ve de 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka, bu kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Bu kişi ermiş evliya olur. Başka insanları mutlu etmeyi kendisi için hem vazife hem de bir zevk olarak değerlendirir ve ikisini de yaşar. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verirseniz, o verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Allah ne kadar güzel bir kanun koymuş. İnsanları sevmek, insanları mutlu etmek ve her birine verdiği mutluluk kadarının aynını kendisinin de yaşaması. Başkalarına verdiği mutluluğu o mutlulukların toplama kadar yaşamak. Öyleyse imkanlar hep elimize teslim edilmiş. İnsanlar neden mutsuz? Her şeyden evvel Allah'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. İslam gitmiş, yerine İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Ama yaşıyor kişi, mutluluğa ulaşamıyor. Sonra bu kişiye Allah'a teslimler diye bir şey var İslam'da diye bir açıklama geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren mutluluk en güzel boyutlarda kendisini göstermeye başlar. Ve bu kişi mutlaka 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'dan hepimizin yardım alacağı kesindir. Allah'ın sözünde huruf olmaz. Allah'ın sözü mutlak olarak gerçekleştirilir Allah tarafından. Öyleyse o diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım mutlaka. Bunu Allah Teala gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, hal buysa o zaman her şey çok güzel değil mi? Mutluluk bizlerin elinde değil mi? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Biz mürşidimize tabi olacağız. Bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru gidecek ve Allah onu kendisine ulaştıracak. Bunu gerçekleştirmesi için de yapmamız gereken şeyleri Allah Teala bize bir zevk olarak yaptıracak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir bütün çıkıyor ortaya. Herkesi mutlu edecek olan bir bütün. Bütün insanlar mutlu olmak için yaşarlar. Bütün insanlar için hedef budur. Ve de Allah Teala bunun için her zaman hazırdır. Böyle bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun bu hedefe ulaşması için yeterli bir hedeftir. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın kendisine ne kadar büyük yardımları ulaştıracağını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, konunun başında sevmek var. Allah'ın dostları sevmeyi öğrenenlerdir. Şeytanın dostları da nefreti kendilerine araç edinenlerdir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini cehennemde anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları nefreti değil, sevmeyi öğrenirler. Tasavvuf denilen müessese insanların ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etme dizaynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gök katlarını aşamaz. İtikat gökleri aşmak, ruhun 7. gök katında 7 tane alemden geçmesi soldan sağa doğru, oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması bütün insanlar için Allah Teala tarafından garanti edilmektedir. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka onun yapısına uygun bir mürşidi gösterir. Ve bu kişi büyük bir istekle, arzuyla, sevinerek Allah'ın kendisine emrettiği mürşide ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirecektir. Vücut Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabiyet, mürşidini Allah'tan öğrenmesi, arkasından da o mürşide ulaşıp tabi olması, onun ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru, Allah Teala'ya doğru yola çıkan kafileye katılmasını ifade eder. Mutlaka kişi bu neticeye ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka yardımını ulaştıracaktır. Tabiyet neyi ifade eder? Ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını, 7-8 aylık bir zaman parçasında da 7 tane gök katını aşmasını, 7 tane alemden geçmesini ve sonra da Allah-u Teala'ya zitetine müntahi ulaşıp oradan da Allah-u Teala'nın zatına ulaşmasını ifade eder. O kişi ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürür. Allah Teala'nın ruhundan üfürmesi o kişinin ruhunun o kişinin şeklini derhal almasıyla noktalanır. Ve Allah'ın bütün dostları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Sonra ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek ihtiyacını duyacaktır. Kimdir bu? Allah'a teslim olmayı dileyen kişi. Şimdi dinimizin adının İslam dini olduğunu düşünelim. Yani İslam dini demek, teslim dini demek. Nereye teslim, kime teslim? Allah'a teslim. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik bedenlerini, Allah'a nefslerini, Allah'a iradelerini teslim etmekle Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de vazifeli kılınmışlardır. 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelidir. Eğer hal buysa nasıl oluyor da bizler ayrı ayrı dinlerin sahipleri olarak birbirimize düşman olabiliyoruz? Yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Hazreti Musa bir peygamber değil miydi? Hazreti İsa bir peygamber değil miydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamber değil miydi? Hepsi peygamberdi. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Üç mukaddes kitap, üçü de şeriat kitabı. Yani o kitaptaki emirlere itaat edilsin diye indirdi. Ve bakıyoruz ki Museviler, Tevrat'ın gereğini, Hristiyanlar, İncil'in gereğini ve İslam alemi de Kur'an-ı Kerim'in gereğini gerçekleştirmediler. Bu ne ifade eder? Üç kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ifade eder. Yedi Safa ve dört tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insanların karşısına çıkmak için değil, insanlara onların söylediklerinin doğru olmadığını ima ederek onları küçültmek değil, tam aksine onların kitaplarında da aynı şeylerin mevcut olduğunu kesin olarak bilerek devreye girmek ve her dinin mensubuna, eğer o kişi bir dindarsa, saygı duymak. Çünkü karşınızdaki bir Musevi diyelim, Tevrat'a baktığınız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Hristiyan, 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman, 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanlığın yaşantısı boyunca Allah Teala insanlara peygamberler indirmiş. O indirdiği peygamberler, nebiler kendilerine kitap verildiği zaman o kitap şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bir sohbet kitabı. Risalet nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitap. Biz bir peygamber değiliz. Biz Resulüz sadece. Onun için haddimizi biliriz. Risalet müessesesi nübüvvetten sonraki bir müessesedir. Ve Resuller, nebilerden daha alt kademeyi ifade eder. Üstün olan nebilerdir. Nebilere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Ve bu üç kitapta bugün görevlerini ayrı ayrı toplumlara yapmaktadır, yaptırmaktadır. Merasimlerdeki değişikliği ayrı ayrı bir din muhtevasına almak yerine üç tane kitabın da incelemesini yapmak en kestirme çözümdür. Ve yaptığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görürsünüz. O zaman hakkımız var mı sevgili kardeşlerim? Sen Hristiyansın. Sen Musevisin. Ben seni bir din adamı olarak dinini Allah-u Teala'ya bağlı olarak kabul etmem tarzında bir düşünce büyük bir hezeyandır. Allah'a isyan etmektir. Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hristiyanlar ve Museviler içinde İslam'ın bir peygamber olduğunu, bir muhteva olarak herkes kabul etmek mecburiyetindedir. Üçü de peygamberdir, yani nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. İşte sevgili kardeşlerim, bizim için bir risalet söz konusu. Ama biz bir nebi değiliz, peygamber değiliz. Biz sadece Resulüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütün insanlara mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Exato.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. İnsan için son derece önemli bir konu, mutlu olmak. Herkes ayrı bir cepheden bir zannın içindedir. Zannederler ki mesela çok paraları olursa mutlu olacaklar. İşte etraflarında onlara kızan insanlar kızmazsa mutlu olacaklar. Öğretmenleri talebelere kolay soru sorarsa mutlu olacaklar. Memur daha fazla ücret alınca mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bu değildir. Mutluluk bir insanın İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzuru, bir saadeti sağlayan çok yönlü bir müessesedir. Bir insan dünyadaki bütün paraların sahibi olsa ama Allah ile ilişkisi olmasa o zenginlik bana mutluluğu veremez. O kişi bir şeylerin eksik olduğunu mutlaka yaşayacaktır. Mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Bu İç dünyadaki mutluluktur. Ama afetlerin yok edilmesi dış dünyada da kişiyi mutlu kılar. Çünkü etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde o kişi ruhunun talepleri üzerinden hareket edecektir. Ruh ise Allah'ın hasletlerine sahip olduğu için, bünyesinde negatif faktörlerin hiçbiri bulunmadığı için hep en güzeli gerçekleştirmek ister. Ruh başka insanlara yardım etmeyi ister. Ruh başka insanları sever. Ruh o kişiye düşman olanları da sever. Ruh Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir ve mutlaka Allah'a geri dönmelidir. Allah Teala üzerimize farz kılmış. İstiyor ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar ve böylece mutluluğu yaşasınlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaşmasını onu da farz kılmış. Her biri daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Fakat başlangıçta bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onu o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk noktasına ulaştırır. Kişi Allah ile en güzel ilişkiyi kurduğu zaman bakar ki her şey çok güzel. Mutluluk bir uyum halidir.
İş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki uyum, ruh değişmez. Sadece güzelliklerden ibarettir. Ruhta öfke yoktur, kin yoktur, düşmanlık yoktur. Negatif faktörlerin hiçbirisi mevcut değildir. Ruhta en çok sevgi vardır. Ruhta itaat vardır. Ruhta bütün güzellikler yatar. Ruh mutluluğun sembolüdür. Nefs ise başlangıçta mutsuzluğun sembolüdür. Peki nefs mutluluğun sembolü olabilir mi? Elbette. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, biraz mutlu olur. Müşrine tabi olunca mutluluğu artar. Ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman mutluluğu daha çok artar. Daha sonraki kişi zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Sonra daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Mutluluk nihai noktaya ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç afet olmayan bir insan hep Allah'ın güzel davetleriyle karşı karşıyadır. Allah'ın kontrolündedir. Yaptığı her şeyde başka insanları mutlu etmek ister ve onu başarır devamlı olarak. Allah Teala tarafından kontrol altına almıştır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah Teala ise onu sonsuz mutluluklara ulaştırır. O kişi için düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. Onun düşmanları olabilir, hatta çok da olabilir. Ama onun başka birisine düşman olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinin kalbinde kin, düşmanlık, haset, isyan gibi negatif muhteva tamamen yok olmuştur. Sadece geriye güzellikler kalmıştır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. O kişi sevgiyi öğrenmiştir. En çok sevenlerdendir.

Allah'ın dostları nefslerini tasfiye edenler, onlar kendilerine sataşanlara haklarında her türlü hakareti, negatif sözleri, iddiaları kale almaz. Çünkü kim bir başkası hakkında sevgili kardeşlerim kötü şeyler söylüyorsa bu ancak şeytanın o kişiye tesir etmesiyle tahakkuk etmiştir. Şeytan sadece herkesin birbirine düşman olmasını ister. Herkesin birbirini incitmesini ister. Herkesin birbirini zarardide etmesini ister. Ki taraflardan birisi zarar gördüğü zaman intikam hissi oluşacak. O da karşı tarafa bir zarar verecektir. Ona karşı zararlı bir davranışta bulunacaktır. Birinci taraf ilk hamle karşısındakine kötü davranma hamlesi kendisinden gelmesine rağmen kendisine aynı şekilde bir davranışta bulunduğu zaman öfkesi yeniden kabaracak ve tekrar saldıracaktır. Sonuç mu? Karşılıklı devamlı bir kin, intikam alma ve intikam alma. Birisi birisine bir kötü davranışta bulununca karşısındakine ondan intikam almak ister. O da ona kötü bir davranışta bulunur. Birincisi sanki kendisi ona hiçbir kötülük yapmamış gibi yeniden öfkelenir, yeniden ikinciye kötü davranır. İkinci de tekrar birinciye yeni hamle karşısında kötü davranacaktır. Böylece bir ping pong topu gibi negatif davranışlar birbirini kovalayacaktır. Birinci raketten ikinci rakete ulaşan ping pong topu tekrar birinci rakete geri dönecektir. Tekrar birinci raketten ikinci rakete geri dönecektir. Böylece ping pong oyunu devam edecektir. İşte tıpkı onun gibi. Neden sevgili kardeşlerim? Neden şeytana esir olalım ki? Neden o bize kötüyü emrediyor diye, kötü davranmamız için her şeyi yapıyor diye kötü davranmak mecburiyetine kalalım ki? Kötülük yapanların hepsi cezasını hemen arkasından öderler. Onlar ne kadar dışarıdakilere göstermemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vicdan azabını Allah-u Teala onlara mutlaka yaşatır. O vicdan azabı Allah-u Teala'nın bütün insanlara uyguladığı muhteşem bir sistemdir. Sevgili kardeşlerim, birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz yanmıyor mu? Neden ben bunu yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye hüzünlenmiyor musunuz? Hepinizde bu mutlaka tahakkuk eder. Az veya çok. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay tahakkuk etmişse, bir kardeşinizin kalbini kırmışsanız, hemen harekete geçmelisiniz. Ondan af dilemelisiniz. Kim başka birinin kalbini kırdıktan sonra ondan af dilerse içinde büyük bir ferahlık hisseder. Kalp kırdığı sırada hissettiği o büyük huzursuzluk, sıkıntı bir anda gidecektir eğer karşı taraf onu affetmişse. Affetmediyse kısmen gidecektir. Çünkü af dilemek büyüklüğünü göstermek mutlaka nefsin üzerinde pozitif bir tesir icra eder.

Ruhun hasletler arasında af dilemek vardır. Nefsin afetler arasında da yoktur. Af dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevinizin etrafınızdaki herkesi mutlaka mutlu etmek olduğunu hiç unutmayın. Eğer öyle davranırsanız, etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz. Kıskançlık bir insanın meziyetleriyle alakalıdır. Meziyetlere sahip olan insanlar kıskanılır. Aynı zamanda paraya sahip olan insanlar da. Fakat iki faktör birbirinden çok değişik bir kıskanma durumu arz eder. Meziyetlere o meziyetlere ulaşmak üzere bakanlar, o meziyetler açısından o kişiyi örnek edinenler, doğru yolda olanlardır. Öğrendikçe güzel davranışları tatbik edeceklerdir. Tatbik ettikçe arkasından ferahlık duyacakları için, huzur bulacakları için onu yavaş yavaş baş tacı edinmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, neden düşmanlık, neden kin, neden haset, neden kıskançlık? Başkalarına örnek olmakla vazifeli değil misiniz? Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Biz size başka bir şey mi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz tabirini kullandık? Müsaadenizle bunu biz kullanabilelim artık. Madde 1, 76 yaşındayız. Madde 2, Allah-u Teala bizi sizlere öğretelim diye vazifelendirdi. Neyi öğretiriz biz? Ondan, Allah'tan aldığımızı öğretiriz. Kur'an'dan aldığımızı öğretiriz. Ki o da Allah'tan almak demektir. Her an Allah bizimle beraberdir. Allah'ı sonsuz ve de sonsuz hamd ve şükrederiz ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ömrümüzün sonuna kadar onun dünyada verilen gezegende en üst seviyedeki azatsız kölesi olmaya devam edeceğiz.

Öyleyse bir meziyet mi acaba huzur namazının imamı olmak? Allah'ın katında buradaki 24 saat seviyesinde her gün 7 vakit namaz kılınır. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd. Ve sevgili kardeşlerim, neden Allah Teala bize 7 vakit namazı farz kıldı? Hayır, sizlere farz değil. Bize farz. Biz bu namazları her zaman Allah Teala tarafından kıldırıldığı cihetle kılarız. Gereğini mutlaka yerine getiririz. Acaba neden biz hiç abdestsiz gezmeyiz? Şu veya bu şekilde abdestimizin bozulmaması için Allah bizi terbiyeye soktu. Adım adım vücudumuza hakim olmayı öğrendik. Ve sevgili kardeşlerim, abdestimiz bozulduğu an mutlaka abdest alırız. Eğer o anda şartlar abdest almaya müsait değilse mutlaka teyemmüm alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanları sever. Çünkü insan Allah'ın ruhundan üfürdüğü yegane mahlukudur. Başka bir mahluka Allah Teala ruhundan üfürdüğünü belirtmiyor hiçbir yerde. Sadece Adem Aleyhisselam'a üfürmüş. Tabiatıyla Havva Anamıza da, yani insanlara. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada sadece iki tarz yaşanır. Mutlu olur insan veya olmaz. Ama Allah'ın yolunun dışında bir mutluluk bir zaman söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi olmadıkça insanların hiçbirisi yarım mutluluğa ulaşamaz. Nefs tasfiyesi olmadıkça tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin %51 yok olmasını ifade eder. Tasfiyesi ise %100 yok olmasını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Arkasından bir mürşit sefisi verir Allah Teala ona. Hacet namazını kılar. Mürşidini sorar Allah'tan. Ve de o mürşide tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Seyyid-i Sülk isimli bir yolculuğun kafilesine katılır. 7 tane gök katını onlarla beraber aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7. alemde zikrini tamamladıktan sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Yani kendisine ruh üfüren Allah'a
geri dönecektir. O insana ruhu üfüren Allah'a ruh geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbinde her gök katında %7 nur birikimiyle bir birikme söz konusudur. Bir toplanma söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikimi fazılların %7 birikmesi o kişinin ruhunun her %7 nur birikiminde bir gök katı açmasını ifade eder. Allah Teala 7 defa 7 %49 nur birikimi sağlar kişiye. Nefsi emmare başlangıçtakidir. %7 nur birikimi. Nefsi levvame ikinci gök katına ulaştığı zaman kişi gerçekleşir. Birinci gök katında nefsi emmare, ikinci gök katında nefsi levvame, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Birincide %7 nur birikimi, ikincide bir defa daha %7 nur birikimi her seferinde. Ama başlangıçta %2 rahmetle başlanır işe. Ondan sonra hep 7'li sistemle emarede %7, levamede %7, birinci kat ve ikinci kat. Mülkime'de %7, üçüncü kat. Mutmaine'de %7, dördüncü kat. Radiye'de %7, beşinci kat. Mardiye'de %7, altıncı kat. Tezkiye'de %7, yedinci kat. 7 tane gök katını 7 tane %7 ile %7 nur birikimiyle ruh aşar. %2 de başlangıçta aldığı rahmet nuru vardı. Mürşide tabi olduğu sırada %2 rahmet nuru verilir. Ve ne oldu? %51, yani kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok daha fazla nurla, yarıdan çok daha fazla değil, %1 fazla nurla dolmuş olur. %50 değil, %51 nur. Buraya kadar herkese Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyedir bu. %51 nur Allah-u Teala tarafından verilir. Bu zaten benzer bir dengenin yeniden tahakkuk etmesidir. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta bir insanın nefsi vardır. Afetlerle doludur, ruhu vardır, hasretlerle doludur. Öyleyse nefs 100 ünite afetle doluysa, nefs de 100 ünite afetle doludur, toplam 200'dür. Böyle bir dizaynda denge otomatik olarak sağlanmıştır. Ruhun hasretleri birinci yüzü teşkil eder, nefsin afetleri ikinci yüzü teşkil eder. Yüze karşı yüz, afetler ve hasletler. İşte Allah-u Teala'nın hedefi bu dengenin bozulup o kişinin %100 hasletlerle dolu bir kalbe sahip olmasını temin etmektir. Bu hedefe yönelik olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nurlara dolması demektir. Nefs tasfiyesi ise bir insanın kalbinin %100 nurlara dolmasıdır.
%100 nurlar da ne zaman kalp dolar? Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zaman dolar. Daimi zikir, kesintisiz bir zikir olacağı için mutlaka nefsin kalbini %100 nurlarla doldurur. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi gece de zikrinin devam etmesine bağlıdır. Kişi kıbleyi sağ tarafına alarak yatarsa sağ kulağını yastığa dayayarak uyursa o kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Bu kalbinin her çift atışında dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilen bir insan için gece uyurken de zikretmek bir süre sonra mutlaka gerçekleşir. Kişinin en mutlu sabahı o olacaktır ki uyandığı zaman zikirle uyanmıştır. Bunun manası sevgili kardeşlerim, o kişi yattığından kalkmasına kadar geçen süreç içerisinde hep Allah'ı zikretmiştir. Kesintisiz bir zikri yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden sadece bir şey istediğini, tek bir şey, onun da sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Her şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. İşte bir dengeydi. Ama ne oldu? Ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. O zaman nefsinizin afetlerle dolu olan kesiminin karşısında hasletlerle dolu olan yeni bir dizayn oluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu nefsinizin kalbinin hasletlerle dolmasına, fazlalarla dolmasına sebebiyet veren müessesedir. Başlangıçta nefsiniz de vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Denge tamam. Ama nefsiniz vücudunuzu muhafaza, vücudunuz nefsinizin afetlerini bünyesinde bulundururken ruhunuz vücudunuzu terk ediyor. Terk ettiği anda nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak kalır. Ruhunuz da artık sizinle beraber değildir. O Allah'a doğru yola çıkmıştır. O zaman iç dünyanızda yeni bir denge kuracaksınız. %50 affete karşılık, evvela %50 hasreti oluşturacaksınız. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasından sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini siz yaşarken nefsinizin kalbi %7 hasletlerle dolar. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %49+2 %51'e ulaşır. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktada nefsinizin kalbindeki durum
49. Karanlıklar değil, %98 karanlıklardır. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarını Allah'a gönderince orada sadece karanlıklar kalır. Kalbinizin muhtevasına baktığımız zaman nefsinizdeki %50 afetle ruhunuzdaki %51 başlangıçta %50-%50 idi ya da yüze karşı yüzdü. Böyle bir dizaynda afetlerle hasetler tam bir denge halindedir. Ama ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren bu denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbinde %51 nur ve %51, %49 artı 2, %51 nur, %49 da karanlık oluşacaktır. Karanlık zaten mevcuttur. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Neydi? %100 afetlerle doluydu. Bunun %51'i, %49 artı 2'si hasetlerden oluşacaktır. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Bu ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun tesibinde bu rakam %80'i aşacaktır. Nefsinizin tesibinde %100'e ulaşacaktır. Daha sonraki bu ulu'l-elbab makamında gerçekleşir. İhlas kademesinde nefsinizin kalbi bu muhteva içerisinde devam edecektir. %51 nur değil, %100 nur ulu'l-elbab makamında oluşmuştur. İhlas makamında da %50, %100 nur devam edecektir. Salah makamında da %100 nur devam edecektir. Öyleyse nedir bu, neyin ifadesidir? Mutluluğun ifadesidir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca kimseye düşman olamazsınız. Kimse hakkında kötü düşünemezsiniz. İnsanları suçlayamazsınız. Herkes hakkında iyi şeyler düşünürsünüz. Pozitif düşüncelere sahip olmak istersiniz. Her şeyi affedersiniz. Size yapılan her kötülüğü affedersiniz. Hesap sizin işiniz olmaz. Hesap Allah'ın işidir dersiniz. Size düşman olan çok olur. Allah yolunda yüceldikçe şeytanın dostları size düşmanlıklarını arttıracaklardır. Sizi çekemezler. Sizin sahip olduğunuz meziyetler onları korkunç rahatsız eder. Ve size rahatsız etmek istikametinde mutlaka harekete geçerler. Ama bilmezler ki siz Allah ile berabersiniz. Ama bilmezler ki siz onlara düşman olamazsınız. Bu başlangıçtaki noktadır. Ama devam ettikçe düşmanlıkları karşılık alamadıklarını görecekler. Ne olur? Her zaman aynı sonuç olur. Bilirler ki, görürler ki, kesin olarak tespit ederler ki siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olurlar veya dost olurlar ama siz onlara
düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın emri insanları sevmenizdir. Severseniz ve sevdiğinizi her halükarda belli ederseniz sevilirsiniz. O zaman sevgi dolu bir dünyada dostlarınızla beraber yaşarsınız. Düşmanlarınız olur. Sadece sizin Allah ile olan dostluğunuzu çekemeyenler. Bunun nefslerine yediremeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için en güzelliği gerçekleştirin. Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılması lazım gelen her zaman en güzelini yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinize sorun. O size bunu söyleyecektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve As-Salâ.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahd. Ahd müessesesi Allah ile olan ilişkilerimizde önemli bir yer işgal eder. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün Adem oğullarını birbirinin sırtlarından çıkararak huzurumuzda hepsini topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onların nefslerine kıyamet günü ben bundan haberdar değildim. Demesinler diye onların ruhlarını ve fizik vücutlarını onlara şahit kıldım diyor Allah-u Teala. İşte olay bu olay. Acaba bundan sonra ne olmuş? Fizik vücutlarımızı ve ruhlarımızı nefslerimize şahit tutmuş Allah-u Teala kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da sizlerden misak almıştı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün, Elestü bi Rabbiküm günü, Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sual, cevap, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, misak istiyorum. Ey ruhlar, ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah-u Teala. Biz de diyoruz ki, işittik. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. Ruhlar
biz hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlar, biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyor.

Nefslerse nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyor Allah Teala'ya. Burada her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ayet-i kerime işittik ve itaat ettik dediniz diyor. Allah Teala'nın bu talebi üzerine, sözlerimi işittiniz mi talebi üzerine diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala da ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd istiyor. Biz de bu yemin, misak ve ahdi veriyoruz. Emre itaat ediyoruz. Her şey bitiyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır, bitmiyor. Bu noktadan sonra devam ediyor olay. Devam ediyor. Ne oluyor devam edince? Devam edince farklı bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor. Allah'ın iradesi. Ve bizim irademize sesleniyor. Senden ne diyor? Misak istiyorum. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve irademizle Allah-u Teala'ya misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim olması konusunda irademiz Allah'a misak veriyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş ama irademiz de Allah'a misak vermiş. İrademizin Allah'a teslimi sadedinde. İşte bu misake baktığımız zaman bu misakin, iradenin teslimi misakinin gerçekleşebilmesi önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olmasını gerektirir. Bu üçü Allah'a teslim olmazsa, olmamışsa irademizin Allah'a teslimi hiçbir zaman mümkün değildir. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Affedersiniz, 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında yok olarak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim olur. Böylece Allah'a verdiğimiz yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de nefsimizin verdiği, affedersiniz, irademizin Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiririz. Peki, hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala bir de bizden ahd istiyor. İşte Allah'ın bizden istediği bu ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi bütünüyle emreden bir müessesedir. Ne olmuştu? Ruhumuz Allah'a misak vermişti teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahd vermişti. Nefsimiz yemin vermişti. Bunları yerine getirmek, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmekti. Bunların ötesinde Allah-u Teala irademizden
misak istiyor irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. Her birisi ait olduğu asıldan isteniyor. Ruhtan isteniyor, fizik vücuttan isteniyor, nefsten isteniyor ve iradeden isteniyor. Peki bunların hepsinden birden istenen bir yemin var mı? Bir yemin türü var. Onun da adı ahd. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi emri. İşte böyle bir müessese söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuları muhteşem bir şekilde açıklamış Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl biz Allah'a yemin, misak ve ahd vermişsek, arkasından irademiz Allah'a bir de misak vermişse, arkasından dört tanesi birden Allah-u Teala'ya ahd vermişlerse, toplamı birden, hepsi bir aradayken, Allah'a verdikleri yeminin türü ahd oluyor. Allah-u Teala'nın cephesinden de duruma bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, ve bi'ahdillahi effu. Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhû ve lâ tekûnû minel müşrikîn. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı mustakîmdir. Sırat-ı mustakîme tabi olun ve müşriklerden olmayın diyor Allah Teala. Ama orada bitmiyor ayet-i kerime. Diyor ki, Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız. İşte bu takva son takvadır. Sakın Allah'ın sırat-ı müstakiminden ayrılmayın diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Burada Allah'ın ahdi ve vasiyeti geçiyor. Konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmemiz için Allah'ın bizden aldığı misak. Bizim misakimiz, irademizin Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a verdiği bizim misakimiz Allah'ın ahdini oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ise bizim ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi, hepsini birden Allah'a teslim etmemiz Allah'ın vasiyetidir. O vasiyeti yerine getirin ki asıl takvanın sahibi olasınız diyor Allah-u Teala. Bu takva bir hakkın takvadır. Takvaların en üst kademesidir. Ruhun da, veçin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala

insanların Allah'a verdiği misaklerini ve yeminlerini yerine getirmelerini istiyor.

insanların Allah'a verdiği yeminler, ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminleri. Buna misakimiz eklendiği zaman, irademizin Allah'a verdiği misak eklendiği zaman, bu hepimizin ahdi oluyor. Bu ahd, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd ve misakin bütününü içeriyor ve sadece ahd adını alıyor. Dört teslim birden. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah cephesinden baktığımız zaman bu Allah'ın bize olan vasiyetidir. Böyle olun ki diyor, Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki bir hakkın takvaya ulaşasınız. Nihai takvaya ancak böyle ulaşılabiliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala burada da konuya aynı standartlarda açıklama getirmiş. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ ifa ederler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki yufune ifa ederler, bi ahdillahi Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani iradelerini Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmekti. Allah'ın ahdini ifa ederler ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Böylece misaklerini bozmazlar diyor. İşte her kim Allah'ın ahdini ifa ederse, misakini bozmaz. Allah'ın ahdi neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Bizim irademizin Allah'a verdiği misak neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Ve iradenin Allah'a teslimi, bizim irademizin Allah'a verdiği misaki ifade eder. Allah açısından da irademizin teslimini isteyen emir, Allah'ın ahdidir. Öyleyse, ayet-i kerime son derece açık bir şekilde bunu içeriyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a tesliminin hepsini değil, irademizin Allah'a teslimini içeriyor. Ama ne var ki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmezsek, irademizi hiçbir şekilde Allah'a teslim etmemiz mümkün değildir. Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi irademizin teslimi, misakimiz irademizin teslimi. Allah'ın ahdini ifa eden iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ama daha evvel mutlaka ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması da asıldır. Burada وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ Onlar misaklarını bozmazlar sözü. Bir sonraki ayet-i kerimede çok güzel bir netice değişikliğine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra
22. ayette, 21. ayette diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıran bu insanlar ne yapmışlar? Misaklerini bozmamışlar. Ne demiştik? Ruhumuz Allah'a ezelde misak vermiş. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi konusunda. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a nefsimizin teslimi konusunda. Ruhumuzun yemini misak, fizik vücudumuzun yemini ahd ve nefsimizin yemini yemin. Burada Allah-u Teala Rad 20'de onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmazlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmaktı. Onu gerçekleştirirler diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse irademizi Allah'a ulaştırmak gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak gibi bir temel görevimiz var. Bu ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasıdır. Adı da misak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklarını bozmazlarla 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ama Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsak o zaman da irademizin misaki çıkıyor ortaya. İkisi birbirinden çok farklı iki hüküm doğuruyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ayet-i Kerime'nin devamında اَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Ve Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ı, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az oluşundan korkarlar. Ve yahşevne rabbihum, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaye ve çerabbihum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu ayette bulunan bu Allah'ın zatını dileme müessesesi iki nevi dilemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması. 21. basamaktaki bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileriz, mürşidimize ulaşıp tabi oluruz ve 7 safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. 7 tane gök katı aşar ruhumuz ve ruhumuz Allah'a ulaşır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatını dilemeyi ifade eder. Ulaştırmak üzere. Ama bir de Allah'ın zatını görmek üzere Allah'ı dilemek var. Bu dilek, Allah'ın zatını böyle dilemek, ta en son basamağı ifade eder. 28. basamağın 5. kademesini. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslimi. Neyi sağlar bize? Allah'ın zatını görmeyi sağlar.

görülmesini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dilemek iki veçe içerir. İki safa içerir. Birinci safhada Allah'ın zatına insanın ruhu ulaşır. Allah'ı dilemenin birinci safhasıdır bu. Son safhada ise Allah'ın zatı görünür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmayı Allah-u Teala ona nasip kılmışsa, o kişi mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir ve irşat makamının sahibi olacaktır. O noktadan sonra olaylar birbirini takip eder. Ve de kişi Allah-u Teala'dan tam 19 mertebe müzeyyen olma müessesesini Allah'ın kendisine ihsan etmesini bekleyerek bu istikamette Allah'a devamlı taleplerle ulaşır. Zikrini arttırmıştır. Allah-u Teala onun günahlarını örtmüştür. Salah nuru vermiştir. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Ve onun iradesini teslim almıştır. Ardarda bu olaylar vücuda gelir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala hem iradenin Allah'a teslimini hem ruhun Allah'a teslimini misak adıyla öyle ustaca kullanmış ki konunun başıyla sonu arasında tam bir denge, tam bir ahenk kuruluyor. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak alanlar için Allah'ın zatının görülmesi söz konusu. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinin onlar misaklarını bozmazlar kesimiyle ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini, yani 22. ayet 21. ayet-i kerimeyi birleştirirseniz o zaman gene Allah'ı dilemek ama Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek oluyor. İkincisini de ifade ettiğini, yani Allah'ın zatının görülmesini de ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinden sonra 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ve 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman o kişilerin gideceği yerden bahsediyor Allah-u Teala. Adın cennetlerine girerler onlar diyor. O kişilerden bahsediyor. İradelerini de Allah'a teslim eden kişilerden, onlardan Allah-u Teala her zaman onlar kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir şeklinde bir bahisle bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, işte burada bir sonuç var.
Allah Teala

muhteşem bir statü içinde hem ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya misak adını vermiş, bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz olarak değerlendiriyor, hem de sadece irademizin teslimine de gene misak diyor. Hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ahd diyor, bizim ahdimiz, hem de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsine birden teslim ettiğimiz bir statü içinde Allah-u Teala bir açıklamayı getiriyor bize. Allah-u Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir muhteşem dizayn kurulmuş ki ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman her ayette birbirini tamamlayan bir açıklama buluyorsunuz ve karmaşık olan hüviyet neticede çok açık bir hüviyete dönüşüyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tefsiri insanlar tarafından yapılamaz. Kur'an'ın tefsiri Allah-u Teala'nın öğretisiyle gerçekleşen bir müessesedir. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Bu kavramlar ayrı ayrı ayetlerde öyle bir şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ki tam anlattığımızı açıklıyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Allah-u Teala Kur'an'ı öğretti. İşte bu yemin, misak ve ahd müessesesi de iki ahd, iki misaktan oluşan, bir de yeminden oluşan Kur'an-ı Kerim'in açıklamalar dizisi. Ancak Allah-u Teala açıklamayı yaparsa aydınlanır. Yoksa çok karmaşık mefhumlar olarak değerlendirir insanlar. Allah-u Teala kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diye bir ifade kullanıyor. Ali İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesinde. Yeminleri ruhun ve için nefsin teslim edilmesini ifade ediyor. Yemin, misak ve ahd. Ve Allah'ın ahdini deyince Allah-u Teala, yemin, misak ve ahdin arkasından Allah'ın ahdi geliyor. Yani irademizin teslimi geliyor. Kelimelerin muhtevasından, cümlenin gelişinden hep aynı neticeleri çıkartıyorsunuz. Ama Allah-u Teala size bunu öğretmişse tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı bize nasip kıldı. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi çok üst seviyede bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah'a en yakın mahlukları. Neden Allah'a insan en yakındır? Yaratılan bütün mahlukatın içinde neden insan Allah'a en yakındır? Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu şerefe insan layık görülmüştür. Adem Aleyhisselam'ı sarsaline verilen bir organik topraktan yaratan, organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan oluşturan Allah Teala ona ruhundan üfürdü. Bütün bu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaya layık görülen bir tek mahluk var, o insan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz insanlar Allah'ın kendilerine ruh üfürdüğü, Allah'ın mümtaz mahluklarıyız. Hepimiz Allah-u Teala tarafından halk edildik. Allah Teala insanları halk ettiğini söylüyor ve ma halaktel insi vel cinsi illa liyabudun. Biz insanları bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu konu hep birbirine karıştırılır. Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı derler. Bu ayet-i kerime muhtevası içerisinde. Ama li için abdun, abd olsunlar için, abd olsunlar, kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bu standart içinde insanın 7 kulluk seviyesi var. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar ki diyor şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki başlangıçta ayet-i kerime şöyle: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. وَالَّذ۪ينَ ve onlar, وَالَّذ۪ينَ ve onlar İçtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağute, tağut, tağuttan kendilerini kurtardılar. En yavuduha, kul olmak. Onlar kendilerini tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar diyor Allah Teala. Ve enübü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Ve beşir ibadi. Öyleyse bu sebeple kullarımı tefsir et, müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe, sahabe olmadan evvel şeytanın kuluymuşlar. Sonra Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulan, Allah'ın kulu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsedebilmemiz için. İslam merdiveni 28 basamak, 7 safhadır. Safhalar boyunca kişinin mutluluğu söz konusudur. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken 7 tane gök katının ötesine geçirip 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra sesletme müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gerçekleştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşarken son derece önemli bir müessese bu. Dünyada verilen bu gezegende doğmak ve bu gezegende insan olarak yaşamak. Her insanoğlu için Allah'a ulaşmayı dilemek o insanın üzerine mutlak olarak farzdır.
Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. O müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka, fırka-i Naciye ve geri kalan 72 tane fırka. Aslında fırkaların sayısı 72. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Ama her bir fırkanın içinde az sayıda insan var ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın içinde yaşıyorlar. Önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve onları ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Sonra onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlıyor. Kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin 7-8 aylık bir devre içerisinde nefsin kalbine taşıdığı nurlar o kalbi karanlıklardan %51 nura ulaştırır. %2 rahmet nuru giriyor kalbe. %49 da fazıl nuru. Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği %2 rahmet nuru bir denge unsurudur. Nasıl bir denge unsurudur? Bu noktadan itibaren nefsin kalbine 7 kademede %7 nur girecektir. 7 kere 7, 49 eder. Bu nurun adı fazıl nurudur. Rahmet nuru, bir insan mürşidine ulaşmadan o kişinin kalbine, Allah onun geleceğini de bilir. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı deneyecekse, Allah onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bu göğsün yarılması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah Teala mürşidine ulaşmamış olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği için derhal %2 rahmet nuru gönderir o kişinin zikriyle. Bu gelen rahmet nuru bir denge unsurudur. Biliyorsunuz ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani Allah'ın yarattığı her şey mutlak bir denge unsuruyla tahakkuk eder. İşte bu dengenin gerçek anlamda tahakkuku nefsimizin kalbine mutlaka %2 rahmet nurunun başlangıçta girmesini ifade ediyor. İcap ettiriyor aynı zamanda. Girdi. Bundan sonra Allah-u Teala
O kişinin yedi tane gök katında, yedi gök katını aşmalarını temin etmek üzere o kişinin kalbine nefs-i emmare'de %7 fazıl nuru yerleştiriyor. Ruh vücuttan ayrılıyor mürşide tabiyette, zemin kattan birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra yeniden %7 fazıl nuru nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. İki tane %7 fazıl birikimi oldu. Başlangıçta %2 rahmet, sonra iki defa %2 fazıl birikimi. Emmare ve levhane kademeleri tamamlandı. Sonra mülhime kademesi ruh üçüncü gök katında. Gene %7 fazıl birikimi. Sonra mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Radiyeten Allah'tan razı olmuş olarak. Mardiye ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinden bahsediyor. Nefsin mutmainne olması söz konusu, mutmain olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşacak olan nefs değil, ruhtur. İrci'i ila Rabbiki ifadesi de Allah-u Teala'nın ruha söylediği, ruha verdiği emirdir. Sonra da fizik vücutla alakalı olarak bitiriyor. Fethuli fi vadi ey fizik vücut. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Ne oldu? Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri. Yedi kademe. Yedi kademede %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine %49 nur girmesini sağlar. Allah-u Teala'nın denge unsuruna göre o kişinin kalbinde %49 bu müesseseyle oluşan bir nur varsa, bu nurlar fazıl nurlarıysa, bunun karşılığında gene %49 karanlığın olması lazım. İşte bu denge unsuru başlangıçtaki %2 rahmet girişimine kalbe başlangıçta %2 rahmet sızmasına bağlıdır. Eğer o %2 rahmet nuru olmasaydı, nefsimizin kalbine giren %49 fazlın karşılığı %49 olmayacaktı. Öyleyse nefsimizin kalbine giren başlangıçtaki %2 rahmet nuru bu noktadaki bir girizgah, bir başlangıç noktası o kadar. Geri kalan denge unsuru %49'a karşılık %49. %49 fazıl nuru karşılığı da %49 karanlıklar. Allah-u Teala madem ki biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık ifadesini kullanıyor. Mutlaka nefsin kalbinin de zıttıyla kaim olması lazım.
Burası niçin önemli? Çünkü bu noktada kişi 7 tane gök katını açmış oluyor. Emmâre, levvâme, mülkü, mutmainne, râdiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde. Ve ruh Allah'ın bir nimeti olarak, Allah'ın bir hediyesi olarak Allah'a ulaşmış oluyor. Böyle bir ulaşmayı sağlayacak olan müessese %51 nur, %9, %49 karanlığı ifade ediyor. Bu bir denge değildir. Burada denge yoktur. %51 ile %49 bir denge unsuru olamaz. O zaman konunun derununa giriyoruz. Ve bakıyoruz ki başlangıçta giren, kalbe giren öncü nur, fazıl nuru değildir. Kalbe giren öncü nur, rahmet nurudur. O rahmet nuru biz mürşidimize tabi olmadan evvel kalbimize giriyor. Neden Allah Teala onu gönderiyor baştan? Dengeyi sağlamak için. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Dizaynına paralel bir olguyu insan vücudunda gerçekleştirmek için. Şimdi nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girdi. Sonra 7 tane %7, %49 fazıl nuru girdi. Nefsimizin kalbindeki karanlıklara bakıyoruz. %49. Fazıl nurlarına bakıyoruz. O da %49. Mürşidimize tabiiyet dengenin kurulmasının başlangıç noktasıdır. Bu noktayı açtığımızdan itibaren nefsimizin kalbindeki %98 karanlığın adım adım aydınlandığını görüyoruz. %2 rahmet nuru, öncü kuvvet ama mürşidimize tabi olmamışız daha. Bir hazırlık, bir hedefe götüren kapı, başlangıç noktası. Ama denge henüz ortada yok. Nefsimizin kalbine ruhumuz birinci gök katına ulaşıncaya kadar %7 fazıl nuru giriyor. İkinci bir %7 fazıl nuruyla ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın yolu üzerinde yedinci gök katına çıkıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor. Ümmü kitabı geçiyor. Kudret denizini geçiyor. Divan-ı Salihini geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Ondan sonra Divan-ı Salihini geçiyor. Ondan sonra zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada da zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte 7 tane gök katının aşılması her gök katı için o kişinin nefsinin kalbine mutlaka %7'lik nur birikimini gerektirir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Böyle bir sistemin tahakkuku sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah'ın en güzeli ikram etmesidir. İşte nefsimizin kalbine 7 tane gök katını aşınca giren %7'den %49'luk fazla birikiminin karşılığında nefsimizin kalbinde kalan karanlıklar da gene %49'dur. İşte bu Allah'ın denge unsurudur. %49
karanlığa karşılık %49 nur. Fazıl nuru. Allah'a bizi ulaştıran nurlar, fazıl nurlarıdır. Ama onlar %49 oranında nefsimizin kalbine girer. Allah Teala öyle bir denge unsuru koyuyor ki, başlangıçta nefsimizin kalbine %2 rahmet nuru göndererek geriye %98 bırakıyor. %98'i oluşturan birinci kanat %49 fazıl birikimi, ikinci kanat %49 karanlık. Öyleyse dengeyi sağlamak istikametinde kanat kelimelerini kullandık. Bir tarafta nefsin kalbinde baştan beri var olan afetler var, %49 oranında. Bir tarafta o nefsin kalbine %49 oranında fazıl nuru girmiş. Fazıl nurları nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin karşıt manyetik alanını oluşturduğu için son derece önemlidir. Onlar nefsin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak toplanırlar. İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan etrafında sadece fazıl toplayabilir. İşte fazılların %49'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki karanlıkta %49 kalmıştır. Öyleyse neden Allah Teala %51 fazıl göndermiyor da %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl gönderiyor? Çünkü Allah Teala'nın kanunu değişmez. Bir denge söz konusudur. Dokunulmaz bir denge. Bu dengenin insanı ayrıcalıklı kılan kesimi mürşide tabiyetten sonraki kesimdir. Mürşide tabi olmadan evvel kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin göğsünü yararak mutlaka %2 rahmet nurunu gönderir. Rahmet nuru hiçbir zaman %3'e, 4'e, 5'e, 6'ya ulaşamaz. O %2'de kalacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayan anahtardır. %2 rahmet nurundan sonra kalbe 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi, fazılların %49'a ulaşmasını ifade eder. Ve fazılların %49 nuruna karşılık nefsin kalbinde kalan karanlıklar %49'dur. İşte %2 rahmet nurunun kalbe öncü bir güç olarak girmesi, ama sonra Allah'ın dengesinin, nur ve karanlıklar dengesinin fazıl nurlarıyla gerçekleşmesi. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanununun temel verilerini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başlangıçtaki %2 nuru da fazıl nuru olarak verebilirdi. O zaman denge sağlanmazdı. %51'e karşılık %49 olurdu. Ama öyle yapmıyor. Mürşide ulaştıktan sonraki kişinin kalbine girecek olan nurlar %49 ile birinci dengeyi %49 fazıl nuruna karşılık %49 karanlık. Ondan sonra fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbinin
%100 nurlarla dolması ve %49'luk dengenin yerli yerine oturması. %49 fazıl nuru, aydınlık, %49 afetler, karanlık. Böyle bir dengenin kurulabilmesi mutlaka başlangıçta %2 rahmet nurunun kalbimize girişini gerekli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin mutlak olarak bir sebebi vardır. İşte bu nedir? Nefsimizin kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla aydınlıkların daha fazla olduğu bir ortamda bu dengenin sağlanması, zıttıyla kayyum kılarak dengenin sağlanması Allah-u Teala'nın bizlere bir nimetidir. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman eğer kalpten bir dilekse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, Allah'ın kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşayü dilediği kişiyi. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona kendisine men kişiyi yunib. Allah'a münaki olmayı dileyen, münip olan kişiyi. Ve kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek diyor Allah Teala. O ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Bunu sadece diler. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, insan vardır, zikri hiç sevmez. İnsan vardır, namazdan nefret eder. Ama bu zikri sevmeyen, namazdan nefret eden insanlar, eğer Allah'a münaki olmayı dilerlerse, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı şuradan kalpten bir dilekle dilerlerse, Allah-u Teala onların elinden bunun iradi yapısını alır. Allah devreye girer ve Allah devreye girdiği anda şeytanı devreden çıkartır. Şeytan, o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir şekilde ona tesir edemez. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Evvela o kişiye mürşit sevgisi verir, hacet namazını kıldırır, hacet namazında gördüğü mürşide sevgiyle, huşuyla, gözyaşları içinde tabi olan bu kişinin ruhunu Allah-u Teala Allah'a doğru yola çıkarır. Ve 7 tane gök katını her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu aşar. 7. gök katında 7 tane
alemi aşarak Sittetül Münteha'ya ulaştırır. Ne oldu? Bir dikey, bir yatay gidiş. Ondan sonra da bir daha dikey. Aslında başlangıçta da bir yatay daha var. Herhangi bir dergâhta mürşidine tabi olan bir insan ruhu vücudundan ayrıldığı zaman o ruhun gideceği yeri takip ederse görür ki o ruh devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun yolculuk devrin imamının dergahından başlar. Altın kapı sonsuza açılan, 7 tane gök katını aşan insanların gideceği, o yolculuğa çıkacakları altın kapı sadece bir tekerlidir. Devrin imamının dergahında. Ve 7. kata çıkabilen bu insanlar, 7. katta bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Bu kapı devrin imamının dergahının dergahındaki altın kapıyla aynı görüntüdedir. İkisi de altındır. Üzeri baklava dilimlidir. Kapı tokmağı yoktur. Kapı otomatik olarak açılır. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın 7 kademede 7 tane gök katını açmasının karşılığında nefsinin kalbinin Allah-u Teala tarafından %51, %49 artı 2 nurla doldurulması o kişinin mutluluğun yarısını mutlak elde etmesini sağlar. Bu o insana Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve o kişiye %51 nur birikimini hibe eder, hediye eder. O kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya başlar. Hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. Cennet mutluluğu ise Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu an ikinci cennet, ikinci kat cennet ve ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman da 3. kat cennete kişiyi sahip kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz şeyin sadece hayranlık olduğunu bir defa daha hatırlatmamız lazım. İşte bu muhteşem dengeler sistemi içerisinde Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu bir öncü kuvvet olarak gönderdikten sonra dengeyi 7 tane kata dayalı olarak ondan sonra sağlıyor. %49 nur birikiminin neticesinde kalpte kalan karanlıklar da tam %49'dur. İşte Allah'ın o muhteşem dengesi her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratması bu muhteşem olaya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor ve dünya mutluluğunun yarısını bütün insanlara hibe ediyor. Sadece bir dilek karşılığı. Ve de cennetler mi? Gene o bir dilek karşılığı 3. kat cennete kadar cenneti Allah-u Teala o kişiye hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, söyleyin o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara hemen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Korkmasınlar. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor sizinle. O biziz. Bütün kardeşlerimiz de bizim gibi ruhsuzdur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir nebzecik mutluluğun bu dizaynını sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah Teala ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ve de çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an-ı Kerim'den kopan kavramlardan ulul elbab kavramı konusunda konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lüpler. Lüplerin sahipleri. Lüp çift beyle yazılıyor. Beş duyumuzla ulaşamadığımız onun daha ötesindeki bir şeylere sahip olan demek. Bu gözlerin ötesinde kalp gözüne sahip olan bir kişi. Bu kulakların ötesinde kalp kulağına sahip olan bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine kalp gözüyle fiziğin ötesini gösterdiği bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiklerini anlattığı ve kalp kulağına söylediği kişi. Öyleyse kim ulul elbab olur? Herkes olabilir. Ne zaman olur? Ruhunu ve çini ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman olur. Yani kaçıncı basamakta kişi ulul elbab olur? 26. basamakta ulul elbab olur. Lüplerin sahipleri olur. O noktada nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Böyle olduğu için kişinin nefsinin kalbinde tamamen nurlar dolduğu için hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin ikinci özelliği afetlerin kalmamasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılmış olmasıdır. Beşinci özelliği bu dört esas sebebe dayalı olarak bunların neticesinde kazanılmış olan ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür etmek, müzakere etmek imkanının sahibi olmaktır. Diğer bir sahip olunan husus ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Bu kişi her an uykudayken de devamlı derecat kazanan birisidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için zikir her saniye bize derecat kazandıran bir müessesidir. Bu kişi de daimi zikrin sahibidir. İşte kişinin son özelliği, ulu'l-elbab olan kişinin son özelliği ehli hikmet olmaktır. Ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezmesi söz konusudur. Aynı zamanda böyle bir insan hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için adaleti mutlaka tahakkuk ettirmesidir. İşte ulu'l-elbab budur. Bu standartın sahibi olan kişi ulu'l-elbab'tır. Öyleyse nasıl ulu'l-elbab olur bir insan? Başlangıçta herkes kör, sağır ve dilsizdir. Ulu'l-elbab olan kişi de başlangıçta öyledir. Ulu'l-elbab olan kişi de
başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak başlarlar. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninde basamakları birer birer geçip ulelbap olunan noktaya birlikte gelelim sevgili kardeşlerim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar da olayları yaşar. Bu birinci basamaktayken ölmüş olan birisi cennetine giremez Allah-u Teala'nın. İkinci basamaktakiler de giremez. İkinci basamakta olayları yaşayanlar, olaylar karşısındaki tavırlarını ortaya koyarlar ve davranış biçimlerini sergilerler. Allah-u Teala her yıl 2-3 defa insanları musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlerle imtihan ettiği kişilerden sadece bir grup Allah-u Teala'ya şöyle diyenler: musibetler kendisine isabet edince ben muhakkak ki Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım diyenler, bunlar ulu'l-elbab olabilir. İşte böyle söyleyen kişi, her kimse, o kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Ben Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişi mutlaka ikinci basamağı aşar. Çünkü o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Bunlar mutlaka Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. İnsanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir ve seçilenlerden bazıları, büyük kısmı %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Ama küçük bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve üçüncü basamağa ulaşmak, yedinci basamağa ulaşmak anlamına gelir. Çünkü dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birkaç saniye içinde teşekkür eder. Birkaç saniyelik bir işi biz herhalde dakikalarca anlatmak durumundayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve derhal Rahim Esma Hazreti tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder.

Hak ve şükrederiz ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz ve bütün dileğimiz hepinizin ulul albab olmanızdır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne yapar? Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Burası dördüncü basamak. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi. Yusuf suresinin 3. ayet-i kerimesi gereğince ne olur? Bu tecelliyi kör, sağır ve dilsiz olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Bu kör, sağır ve dilsiz dediğimiz insanlar aslında gözleri gören, kulakları işiten, kalpleri de normal standartlarda anlayan, idrak eden insanlar. Fakat irşat makamının söylediklerini, devrin imamının söylediklerini işitemeyen kulakların sahipleri, devrin imamının söylediklerini idrak edemeyen kalplerin sahipleri, devrin imamının söylediklerini, devrin imamını devrin imamı olarak görmeyenlerin gözlerini, kulaklarını ve kalplerini bir etkiyle etkiler. O kişi o noktaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar devrin imamının devrin imamı olduğunun farkında değildir. Söylediklerinin farkında değildir. İşitmez ve idrak edemez. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kadarcık dileğin sahibi olması için yeterli idrakin sahibi ise kişi yeter Allah'a. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ve de o kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirir. Görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastasının mührünü açar. Kalplerindeki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Ekinnet, idraki önleyen bir elektronik sistem, bir kompütür sistemi, ilahi kompütür. İhbatsa gene bir ilahi kompütür. Fakat birincisi idraki önlüyor, ikincisi idraki gerçekleştiriyor. Ve kişi o güne kadar irşat makamına karşı, devrin imamına karşı kör, sağır ve dilsizken o günden itibaren birdenbire onun sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Onun söylediklerini kalbine indiriyor. İdrak ediyor söylediklerini. O zaman gözleriyle de onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlıyor. İşte onlar işitenler, bilenler ve görenlerdir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah Teala açmıştır bunları. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bu noktaya kadar geldi kişi. Bu yedi tane Furkan'ı verirken Allah Teala her birinde o kişiye öyle derece kazandırıyor ki yedi defa bunları art arda sıraladığı zaman verdiği dereceleri kişinin kaybettiği günahlarla bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye bu yedi tane Furkan'ı verirken bahşettiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah Teala. Ne oldu? O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Daha kişi Allah'a ulaşmayı

diledi. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi o kadar ama cennetin de sahibi oldu birinci kat. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbine öyle bir tesirle bir hüviyete sokar ki o kişinin kalbi Allah'a döner. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi girince Allah diyor onların kalplerini Allah'a çevirir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kalbe ulaşması 8. basamak. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbi Allah'a çevirmesi 9. basamak. Allah'ın göğsü yarması ve göğüsten kalbe nur yolu açması 10. basamak. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. O kişiyi teslime ulaştırmak için. O kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Böylece kişiyi bütün kademelerde daha üst seviye İslam yapmak için. İslam teslim olan demek. Ve böylece göğsü yarılan bu kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihle Allah'ın ismini zikrediyor. Ne olur? Bu Allah kelimesinin böyle bir insan tarafından Allah'a ulaşmayı dileyip de göğsü yarılmış, göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan ve kalbine kalp şartları oluşturmuş olan yani kalbin kapısı Allah'a dönmüş olan bir kişi de bu kelime Allah kelimesi bir sonuç hasıl eder. Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki nur zikir boyunca o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine nur sızmaya başlar kişinin. Bu nur rahmet nurudur. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın zikriyle kalbine gönderdiğimiz nur sebebiyle olan kalbinin durumuyla göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbindeki durumla kalbi kasiyet bağlamış, sertleşmiş ve kararmış olan bir insanın kalbi aynı değildir diyor Allah Teala. Ve kişinin kalbindeki nur o kişi zikrini biraz arttırınca artar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişiye ise Allah Teala mürşidini göstermeyi garanti eder. Mürşit farzdır. Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete Maide 35. Ey amen olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve bu olabilmek için de sizi Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu istemek hacet namazıyla olur ve sadece Allah Teala bunu huşu sahibi olanlara gösterir mürşidini. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Estaînû bis sabr ve salâte innehâ lekebîretun ilâ lehâşîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla
Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Sorun Allah-u Teala'dan. Bu zor bir, büyük bir iştir. Kime? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi. Yüzlerce defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez, hiçbir şey duyamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterir. Dilediği kesin mi bunların, gösterilecek olanların? Evet. Bu büyük bir iştir diyor Allah-u Teala. Zor bir iştir diyor. Onları göstermeyiz diyor. Ama diyor Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, onlar huşu sahipleridir diyor. Onlar hariç. Onlara gösteririz diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamak. 13. basamakta Allah mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi gider mürşidine tabi olur. Mürşid farzdır. Tabi olduğu zaman kişi o noktaya kadar zaten Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. Mürşidine tabi olduğu noktada bir, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, kalbinin içine iman yazılacaktır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Bu ruh, o kişinin gelen ruh, yani devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi der, vücudu terk et, devrin imamının dergahına ulaş emrini verir. Evvela kime tabi olmuşsa onun dergahına gidecektir. Ondan sonra da devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu söylediklerimiz var ya size, bunların hiçbirini bizim sevgili din adamlarımız, sevgili profesörlerimiz bilmezler. En azından büyük kısmı diyelim. Çünkü bir kısmının dikkatle takip ettiklerini, inceledikleri zaman söylediklerimizin hepsinin doğruluğunu öğrendiklerini ve buna kesinlikle inandıklarını da biliyoruz. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, rahmetli Abdülhakim Hazretlerine gelen bir general diyor ki, sen mürşit misin diyor. O da öyle söylüyor diyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi söz konusu. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Diyor ki, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakını söylemesi için, söyleyerek onu uyarması için. Yevmi talak, mülaki olma günü. Allah'a ruhun mülaki olmak üzere yola çıkma günü. Vaktin geldiğini ifade ediyor devrin imamının ruhu. Vücudu terk et diyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahındaki diğer ruhların arasına katılıyor. Ve kısa bir orada kalıştan sonra devrin imamının dergahındaki onarlık sıralara, onarlık ruhların sıralamasına katılıyor. Her birinin önünde bir rahle var. Her birinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ve de
ruhlar bir eğitimden geçiriliyor. Yine kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka ne olur? İki işlem oldu. Kalbe iman yazıldı. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Üçüncüsü o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama tabi olup da mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar cehenneme gitmezler. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Sonra o güne kadar Allah Teala o kişiye bir derecelik kazancına karşılık 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katına çıkarıyor ve ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta her gök katını açtıkça 100 artıyor bu. Bire 100 iken bire 200 oluyor ikinci gök katında, üçüncü gök katında bire 300 oluyor, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bire 700'e kadar yükseliyor. Bu kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kişi Allah Allah Allah diye zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurlarından fazıllar kalbe giriyor. Kalbin iman kelimesi bir pozitif kutup, fazıllar da negatif kutbu oluşturuyor. Ve karşı iki kutup bunlar, fazıllar iman kelimesinin etrafına gelince yapışıyor ona. Böylece fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor, nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak. Bu nurların kalbi işgalidir. Nefs tezkiyesidir adı. Ve bire %2 rahmet nuru zaten o kişinin kalbinde var. Ama iman kelimesine yapışanlar rahmet nurları değil, fazıllar. Ve fazıllar nefsin kalbini doldurmaya başlıyor. Bununla beraber o kişinin iradesi güçleniyor afetlere karşı. Çünkü fazıllar yerleşince nefsin %100 afetlerle kaplı olan kapkaranlık kalbi adım adım aydınlanmaya başlıyor. Ve de o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor. Zemin kattaki ana dergâhtaydı. Oradan birinci gök katına ulaşıyor. Diğerleri ikinci, üçüncü katlara çıkıyor ama o sadece birinci kata kadar çıkabiliyor. Nefsi emmare. Demin söylemiştik Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. Rem kınamak demek, kişi nefsini kınıyor. Ruhu ikinci gök katında. Sonra Allah'tan ilham almaya başlayacak kişi ruhu üçüncü gök katına ulaştığı zaman ulaşıyor nefsi mülkime. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve masevaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene, o nefse takvası da fücarı da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve ilham kademesinden sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fecr 27 ve 28. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a geri dön.
İşte radiye kademesi 5. gök katını ifade eder. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Mardiye kademesi 6. gök katını ifade eder. Ruh 6. kata ulaşmıştır. Nefsin kalbinde her birinde %7 nur birikimi artıyor, fazıl birikimi artıyor. 5. defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı. 6. defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da ondan razı. Fecr 27 ve 28. Ve 7. gök katında nefsi tezkiye oluşuyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor ve Allah'tan razı ol diyor, Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye bu standartların ifadesi. Tezkiye kademesi için Allah Teala'nın söylediği Fatır Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden kendisi için yapmış olur? Çünkü ezelde o kişi Allah'a nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. İşte bu sebeple nefsini tezkiye eden kişinin bunu kendisi için yaptığı ifade ediliyor. Ve ilallahil masir diyor. Allah'a döner. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %49 fazıl, %2 de rahmetle dolduğu noktadır. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan o kişinin nefsinin afetleri bu noktadan itibaren %51 nurla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyeti başlangıçta hiç nefsin kalbinde fazıl yokken, rahmet yokken, nefsin kalbi %100 afetlerle kaplıyken, şeytanın hakimiyeti bütün nefsin kalbinde hüküm ferma iken, şimdi nefsin kalbinin %49'una şeytan tesir edebiliyor. Şeytanın nefsin afetlerine tesir etmesi zor bir olay değil. Neden değil? Çünkü nefsin afetleri ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler, emrettiklerinde işlemek istemezler. Şeytan da bu sebeple nefsin afetlerine dediğini yaptırmak için ne telaşlanır ne de gayret sarf etmesi gerekir. Sadece onlara özendirir. O insanlar da nefsin afetlerini isteseler de istemeseler de harekete geçirirler. Ve de talepleri olması gerekmez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemek isteyecektir. Şeytan onlara Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmalarını ister, özendirir. Veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak istemezler. Onu da yapmayın der iblis. İnsanlar da yapmazlar. Zaten nefsleri istemiyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası velayet kademesidir. Fena makamı burada tahakkuk eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olan makam, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olduğu noktadadır.
fena makamıdır. Allah Teala diyor ki Nebi 39'da zalike yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba, işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meap olur. O kişinin ruhu için meap olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Burası evvap olma makamıdır. 22. basamağı ifade eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır kişinin. Bu makamda, fena makamında %61'e kadar bu nur yükselecektir. Zikri arttıkça kişinin %61'i aşarsa o zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide Allah Teala'nın huzurunda bir taht. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah Teala'nın indinde taht ihsan edilir. Burası da beka makamıdır. %61'in ötesindeki nurlar burada oluşur. Sonra bu rakam %71'e ulaşamaz. O kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe. Yani zühd sahibi olmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühdden bahsediyor Allah Teala. Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlara Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Çünkü Yusuf'a karşı değer vermiyorlar. Ama pozitif zühtte o kişi her gün 12 saatten fazla zikir yapıyor. Yani zikirsizliğe karşı zahit. Dünyaya karşı zahit. Her gün kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zamanı Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle Allah'a ayırıyor. İşte bu makam zühd makamıdır. Bu noktada %71'i nefsinin kalbindeki nurlar kişinin aşar ve artmaya devam eder. Ve de ne zaman %10 daha artar da nurlar %81'i bulursa, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama var olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. %19 afeti kale almaz. Onu adamdan saymaz. Tesir sahasını yok kabul eder. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslim ettiği, teslim olduğu nokta. Allah Teala bu noktaya kadar olan bütün hususları üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ne görüyoruz? Bütün sahabe takva sahibi olmuşlar. Allah Teala
bütün sahabenin takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarım müjdeli diyor. Kullarım diyor. Artık sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyet, konuşmamızda söyledik. Maide 35'e göre farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor. Diyor ki Allah'a, Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Men yehdillahi fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşırsa o zaman o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ullene bap oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran 20. Habibim oymilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Yasin 60-61'de, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınızı dair ahd almadım mı? Şeytan size apaçık düşmandır. Bana kul olmaksa o sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan bütün insanlara apaçık bir düşman ve Allah Teala Adem olur dediği, Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlara açıkça söylüyor, bana kul olun diyor, bana teslim olun diyor. Hepimiz Allah'a teslim olmakla vazifeliyiz. Bakıyoruz bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Üzerimize farz, hepsi gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Daimi zikre ulaşmak çok kolay bir konu değil.
ve Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir. Kişi gayretin sahibi ise mutlaka hedefine ulaşır. Vazgeçmezse, ahd ederse, cehd ederse, bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Her kim daimi zikre ulaşırsa onlar ulul elbaptır. İşte ulul elbab makamına ulaştık. Allah Teala buyuruyor ki ulul elbab olmanın farz olduğu konusunu evvela ulul elbabın ne olduğuna bakalım. Li ulul elbab diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, o ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yan üstü zikrediliyorsa daimi zikrin sahipleri. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir diyor. Üzerimize farz mı? Nisa 103 Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim şeklinde. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Ve gördük ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Evet, bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 19, 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyordu. Ondan sonra da bütün sahabenin ulul elbab olduğunu da aynı ayet-i kerime ifade ediyor. Daha sonra bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Öyleyse nedir bu ulul elbab? Ulul elbab lüplerin sahipleri. Ulul elbab kimdir? Başlangıçta söyledik. Daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah mutlaka kalp gözünü açmıştır ulul elbabın. Dördüncü özelliği kalp kulağını da mutlaka açmıştır. Bu dört esas sebep onlara üç vasıf özelliği kazandırır. Bir, ehli tezekkür olmuşlardır Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir ulul elbab. Ve Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul elbab ehli zikirdir. Aynı zamanda bunlar ehli hayır olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Uykudayken de derecat kazanıyorlar. Hem de her saniye başka işleri yapanlar 1'e 10 kazanırken veya tabi olanlar 1'e 100 kazanırken, 200 kazanırken bunlar 1'e 700 kazanıyor. Uykudayken de kazanıyor. Tabi olmayanlar ibadet ettikleri zaman da 10 katını kazanabiliyorlar. Bu kişi uykuda da 1'e 700 kazanıyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır ve bir de ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in yalnız lafzını değil, 7 tane ruhunu da öğrenmiş olan bir kişi söz konusu. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu değil, 5. ruha kadar onu öğrenirler. İhlas'ta 6. ruh, Salah'ta da 7. ruh öğretilir. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hangi ayete bakarsa o ayetin 28 basamaktan nereye ait olduğunu bulur. Eğer o ayet
Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamakla ilgiliyse. Aynı zamanda bu kişi ehli hükümdür. İster hakim olsun, ister hakim olsun, kararlarını verirken mutlaka Allah'a soracağı için mutlak olarak kıstla, adaletle hükmeder. Öyleyse Ulu'l-Elbab birçok vasıfların sahibi. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Size Allah Kur'an'ı indirdi diyor. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Ama müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, başka insanların arasına fitne sokmak için müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevhide tabi tutarlar. Ama onlar onu tezekkür edemezler. İlimde kökleşmiş olan rasihun serrusuh sahipleri ise, din ilminde kökleşmiş olanlarsa derler ki, Allah'ın müteşabih ayetleri de vardır, muhkem ayetleri de vardır. Ama diyor Allah Teala, müteşabih ayetleri rüsuh sahipleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Neden? Çünkü ulul elbab sadece Allah'a sorar. Sorar, Allah Teala cevabını lütfederse cevabı Allah'tan alır ve de konuyu A'dan Z'ye öğrenir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulu'l-elbab olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ulu'l-elbab olabilmesi ehli zikir olması demektir. Ve de bilmeyenleri Allah Teala neden ehli zikre sorduruyor? Çünkü ehli zikir kendiliğinden cevap vermeyecek. Allah Teala'ya soracak. Allah'tan aldığı cevabı nakledecek. İşte sevgili kardeşlerim, soruyorlardı. Biz de Allah Teala'dan soruyorduk. Cevap alıp onlara iletiyorduk. Problemler birer birer çözüldükçe bize olan sevgi, saygı büyük ölçüde arttı. Ve de gerçekten çok çok çok mutlu günler geçirdik. Herkesin saygısını, sevgisini kazandık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir kavramlardan, unutulan kavramlardan ulu'l-elbab kavramını sizlere açıklamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini nasip etmesini gönülden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın, kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve lezikrullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin, ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin. Ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler,

Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam, kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o, ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz, Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu, insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o, kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar bir başkasının yükü

0: Günü günahını yüklenmez ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur ve onun yaptığı çalışma amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir ve münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh aleyhisselamın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve O'na kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir? Yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sekarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda, sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar, ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara, kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, İbrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin? Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, İliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafiydiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et.
1: Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakenizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de
0: böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık. Ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik. Ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç getiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde, kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Biliyorsunuz Kur'an'ın bir lafzı var. 7 tane de ruhu. Lafız başlangıcı ve ruhun dışındaki kesimi ifade eder. Ruh ise her kademede farklı bir yapı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileme faslında farklı, mürşide ulaşma faslında farklı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi konusunda farklı, nefsin teslimi konusunda farklı, irşade ulaşma konusunda farklı ve iradenin teslimi konusunda farklı bir ruh. Ruh giderek derinleşir, daha derin manalar ifade eder. Ve Mümin Suresinin 61. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezi ceale lekumul leyle li teskûnu fihi ven nehâre mubsîrâ innallâhe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun. Allahu Allah ellezi ki o cari kıldı, yaptı, yarattı. Lekum o sizin için. Elleyle gece. Nites günü sükun bulmanız için. Fihi onda. İçinde. Ve ennehare gündüz mübsiran gösterici, aydınlatıcı. Biliyorsunuz basar görme hastası. Mübsiran gösterici, aydınlatıcı, görmeyi temin edici. İnne muhakkak Allah'a Allah ve mutlaka elbette zu fadlin, fazlın sahibi. Ala ennâsı, insanlara, insanlar üzerinde. Ve lakinne, ve lakin fakat, eksere, çok ekseriyet, ennâsı, insanlar la yeşkürün, şükretmezler. Allah Teala buyuruyor. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici, aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazl sahibidir. Velakin insanların çoğu şükretmezler. Niçin şükretmezler insanlar? Fazlın farkında olmayanlar şükretmezler. İnsanlar ikiye ayrılır. Küfürde olanlar, şükürde olanlar. Değer İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onları yollara ulaştırırız. Yollara hidayet ederiz. Yani birisi sırat-ı müstakim, birisi sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı müstakim üzerine ulaşmıştır. Dilemeyenlerin hepsi dalalettedir ve sırat-ı cehim üzerindedirler.
dileyene kadar da sırat-ı cehimden kurtulmaları söz konusu değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah rahim esmasını tecelli eder. O kişi de 7 tane furkan vermek suretiyle görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlar. Ondan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra gerekli şartların sahibi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelecektir. Ve fazıllar kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Ve işgal ettikleri yeri terk etmeyeceklerdir. Karanlıklar kalbe tekrar döndüklerinde orada yer bulamazlar kendilerine. İşgal edilen kesim kadar. Bu sebeple fazıl bir kalbin aydınlanmasının temelini teşkil eder. Aydınlanma tamamlandığı zaman, nurlanma tamamlandığı zaman bunun %98'i fazıldır, %2'si rahmettir. İkisi de nurdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onun üzerinde Rahim Esması'yla tecelli eder. Fazılsa sadece Rahim Esması'nın tecelli ettiği insanlara ulaşır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, ömrü boyunca zikir yapsa o zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'tan ne rahmet gelir ne fazıl gelir. Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştir. Allah da Rahim esmasını tecelli etmemiştir ona. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah-u Teala ona Rahim esmasını tecelli edecek. Ondan sonra fazıl gelecek. O zaman Allah-u Teala'nın fazlı insana ulaşmasa, Allah o kişinin göğsünü yarmasa, fazlın içine girmesi için, kalbine iman kelimesini koymasa, fazlın oraya gelip yapışması için, o kişinin hiçbir faydası olmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Öyleyse Allah insanlar üzerinde fazıl sahibidir, mutlaka fazıl sahibidir deyince Allah Teala bunu kastediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir hususu. Ve İnsanların çoğu şükretmezler deyince de küfredenlerin içinde kalırlar manası var burada. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir. Allah'a inanması onu mümin yapmaz. Küfürde kalacaktır. Mümin olabilmek için mutlaka o kişinin üzerinde Rahim esmasının tecellisi şarttır. Mümin olabilmek için kişinin görmesi, işitmesi, idrak etmesi gerekir. Bunun için de o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah onda gerekli değişiklikleri yapsın Rahim esmasıyla. İşte insanların bir kısmı şükürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı küfürdedir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Birinin gideceği yer Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, diğerlerinin gideceği yer ise cehennemdir. Müminin suresi 62. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbikum haliku kulli şeyin la ilahe illa huve fe enna tufekun. Zalikum, işte bu. Allah'ı Allah, Rabbikum sizin Rabbiniz.

sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Diyor Allah Teala. Allah yegane yaratıcıdır. Her şey Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. Hiç kimse yaratamaz. Bir insan bir mikrobu bile yaratamaz. Herhangi bir varlık herhangi bir şeyi yaratamaz. Yaratma fiili sadece Allah'a aittir. O Halik'tir. Bizse o Halik'in yarattığı yaratıklarız, yani mahluklarız. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur, sadece Allah vardır. Başka bir ilah yoktur. Ve bütün bunlara rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ilim sahibi olarak geçinip de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir takım insanların sebebiyle sıkıntı söz konusu olur insanlarda. Allah'a ulaşmayı o insanlar sebebiyle düşünmezler, gerçekleştirmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin Suresi 63. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yu fe kullezine kânu bi âyâtillâhi yechadûn. Kezalike işte böyle yufeku döndürülürler. Ellezine onlar kânu oldular bi ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri ni yechadûne bilerek inatla inkar ederler.

inkar edenler. İşte böyle döndürülürler. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler işte böyle döndürülürler diyor Allah Teala. Yani onların dönmesine Allah Teala engel olmuyor. İnsanlar seçim hakkının sahipleri, hür iradenin sahipleri, cüz'i iradeleriyle, kişisel iradeleriyle diledikleri her şeyi yapmaya yetkili kılınmışlar. Ama her davranış biçiminin de ya derecat kazandırması ya da derecat kaybettirmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki derece kaybedip de kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşanlar için gidilecek.

melekler cehennemdir. Böylece kişiler serbest iradelerini diledikleri gibi kullanma konusunda serbest bırakılmışlar ama sonunda ceza var veya mükafat var. Gene bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ama kendi iradesiyle o dilemiştir. Öyleyse Allah Teala serbest iradeye büyük değer veriyor. Serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 64. ayet-i kerime. Mümin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahül lezi ceale lekumul arda kararen ve semae binaen ve sevverakum fe ahsene suverekum ve rezekakum minet tayyibati tayyibat zalikumullahu rabbukum fe tebarekallahu rabbul alemin. Allah'ı Allah ellezi ki o ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum sizin için size el arda arz yeryüzü kararen karar yeri yerleşme yeri ve es semaya ve sema gökyüzü binaen bina olarak oluşturdu. Ve saverekum ve sizi tasvir etti, suret verdi, şekil verdi. Fe sonra ahsene ahsen kıldı, en güzel şekli verdi. Suverekum sizin suretleriniz.

ve rızıkakum ve sizi rızıklandırdı. Minden et tayyibati temiz helal zalikumu işte bu. Allahü Allah Rabbikum sizin Rabbiniz. Fe işte tebareke mübarek yüce Allahü Allah Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Diyor ki Allah Teala o Allah ki yeryüzünü sizin için karar yani yerleşme yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti.

Sonra sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı. Güzel kıldı, güzelleştirdi.

ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir.

zalikum Allah'ı, işte bu Allah Rabbikum, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. Öyleyse karar yeri, içinde bulunulacak yer, yerleşilecek yer dünyadır. Bu sebeple Allah Teala karar yeri diyor. Evler, binalar bu karar yerinin arzın üzerine yerleştirilir. Orada sabit kalınır. Herkesin kalacağı yerler karar yerlerinin işaretidir. Bütün evler birer karar yeridir. Allah Teala kainatı yaratıyor, dünyayı da yaratıyor ve dünyanın bir karar yerleşme yeri olduğunu ifade buyuruyor. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir buyuruyor Allah Teala. Her şeyi yaratan, bizleri temiz şeylerden rızıklandıran Allah ve Allah alemlerin Rabbidir. Biliyorsunuz 6 günde 3 asıl, 3 de zıttı olmak üzere 6 alem yaratmıştır. Tabii bu günler Allah'a göredir. Sizin oradaki 1000 yıl diyor Allah Teala, buradaki bir güne eşittir. Allah'ın katındaki bir gün dünya için 1000 yıldır. 1000 yıl mesabesindedir. Ve 65. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Hüvel hayyu la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddine elhamdü lillahi rabbil alemin. Huve, o, elhayyu, hay, diri, hayatta. La ilahe, ilah yoktur, illa huve, ondan başka. Fe öyleyse uduhu, ona dua edin. Muhlisine, muhlis olarak, halis kılarak, lehu, ona, eddine, din. Elhamdülham, li Allahi, Allah için, Allah'a mahsus. Rabbi, Rab, el alemin, alemler. O, haydır, hayattadır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse, dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah Teala zatını burada kastediyor. Haydır diyor Allah. Ondan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illahu. Sadece La ilahe illahu. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Dini ona, Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Dini ona, Allah'a halis kılarak Allah'a dua edin. Dinin Allah'a halis kılınabilmesi kişinin ihlasına bağlıdır. İhlassa bir insanın istediği zaman sahip olabileceği bir şey değildir. Zamana ihtiyaç gösterir. Bir insanın ihlasın sahibi olabilmesi ancak yerlerin ve göklerin melekutunun ona gösterilmesiyle mümkündür. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Nefsin kalbinde %51 nur birikiminde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a ulaşır ve Allah'a teslim olur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbi halis olamaz. Halis olmadığı sürece o kişi dini Allah'a halis kılamaz. Mutlaka karışık vardır muhtevada. Karışıklıktan, katışıktan kurtulmak. Hani yağ vardır, halis zeytinyağıdır. İçinde hiçbir başka yağ, çiçek yağı mesela karıştırılmamıştır. O halistir. Eğer çiçek yağınla, susam yağınla bir başka yağlar grubuyla veya bir başka yağla karıştırılan bir zeytinyağı varsa o halis değildir. Öyleyse halis olmak, saf olmak manasına geliyor. Saf, bütün katışıklardan arınmış demek. İşte nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe nefsinizin kalbi halis olamaz. Siz de muhlis olamazsınız. Hiç kimse olamaz. Öyleyse muhlis olmak, kalpten samimiyetle bir şeyi dinlemek anlamından ötede bir kavram ifade eder. Dini Allah'a halis kılanlar, nefslerinin kalbi halis olabilenlerdir. Onlar nefslerinin kalbini halis kılmışlardır. Daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları andan itibaren nefslerinin kalbi halis olmuştur. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Zülmani kapı kapanmıştır. Artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Kalbe giren nurlar kalbi %100 işgal ederler. Nefsin kalbi artık fazıllar tarafından %98, rahmet nuru tarafından %2 işgal edilmiştir. Ama nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, pintilik, cehalet ve buna benzer 19 grup afetin hepsi nefsin kalbinden atılmıştır. Saf, pırıl pırıl bir nefs kalmıştır geriye, nefs kalbi. Burada sadece fazıllar vardır. 198, 2 de rahmet. Yani nefsin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir
hüviyete ulaşmıştır. Halis olmuştur. Katışıksız, pırıl pırıl, tertemiz bir kalp. Ruh ile paralel bir seviye kazanmıştır. Nefs, ruhun bütün afetleri yok olmuştur. Affedersin, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve dolan fazıllar ruhun hasletleriyle paralel bir seviyeye ulaşmıştır. Artık o kişinin nefsinin kalbindeki bütün faktörler %100'ü nefsin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir sonuçla karşı karşıyayız. Burada halis olmak söz konusudur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye. Onlar emre olmadılar. Allah'a halis, onun dinini halis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse dinin halis kılınabilmesi, halis kul olmak, nefsin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olmasıyla mümkün olan bir vetiredir. Başka türlüsü mümkün değildir. Ve Mümin Suresinin 66. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz inşallah. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim kul inni nuhitu en abu dellezine ted'une min dunillahi lemma ca'eni yel beyinat min Rabbi ve umirtu en uslime li Rabbil alemin. Kul de, söyle inni, muhakkak ki ben nuhitu, nehyedildim, men edildim en avidu kul olmam. Ellezine onlar

En abudu kul olmak. Ellezine onlar tedune siz tapıyorsunuz. Minden dunillahi Allah'tan başka lemma olduğu zaman cahiniye bana geldi. El beyinatü beyineler deliller minden Rabbi benim Rabbim ve umirtu ve ben emrolundum en üslüme teslim olmak.

li için Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Şöyle oluyor mana, de ki muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Nehyedildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Demek ki müşrikler Allah'tan başka putlara tapanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la konuşuyorlar. O da onlara diyor ki ben sizin taptıklarınıza kul olmaktan, putlara tapmaktan men edildim. Çünkü bana Rabbimden beyineler geldi, deliller geldi. Bana vahiy olunuyor diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rabbim bana hakikatleri öğretiyor diyor. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ruhumu, fizik vücudumu, nefsimi ve irademi teslim etmekle emrolundum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse alemlerin Rabbine teslim olmak, teslim olmak bir bütündür. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim edebilmek ancak 22. basamakta mümkün olur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 27. basamakta nefs teslim olur. 28. basamak 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin 5.sinde irade Allah'a teslim olur. İşte böylece bütün teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmak. İşte bu iradenin de Allah'a teslimi söz konusuysa böyle bir teslim, teslimi külli ile teslimdir. Kişinin Allah tarafından kendisine verilmiş olan her şeyi onun sahibine bir tamam teslim etmesini içerir. Ruh, veç, nefs ve irade. Dördü de Allah'a teslim olduğu zaman ancak teslimler tamamlanır. Nefsin kalbindeki afetlerin bitmesi yetmez bunun için. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun görülmesi ve Allah'ın zatının görülmesi iradenin teslimi için temel şarttır. Yerlerin, göklerin melekutunun görülmesi daimi zikre ulaşmış birisi tarafından ancak gerçekleştirebilir. Bu nefsin teslimidir. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması halinde gerçekleşebilir. Ötesi, iradenin teslimi daha da ötede bir olgudur. Kalbin bütün afetlerinden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. Ancak o tezyinden sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edebilir. Ve 67. ayet-i kerime. Hüvellezî halakaküm min turabin sümme min nutfetin sümme min alakatin sümme yuhricukum tıflen sümme li tebliğu eşiddekum sümme li tekunu şuyuha ve minkum men yuteveffa min kablu ve li tebliğu ecelen müsemme ve li alekum takulun. Ve o, ellezî ki o, halakâküm sizi yarattı, minden toprak, turabın,
sümme sonra minden nutfetün nutfe bir damla su sümme sonra minden alaka alakatin alaka bir noktaya asılı damla embriyo sümme sonra yuhricukum sizi çıkarır tıflen çocuk sümme sonra li için tebliğu ulaşırsınız erişirsiniz eşüttekum sizin en kuvvetli çağınız sümme sonra li için tekunu siz olursunuz şuyuhan şeyhler yaşlılar ihtiyarlar ve minküm ve sizden men kim kimse yüteveffa vefat ettirilir öldürülür min kablu önceden ve li için tebliğu ulaşırsınız erişirsiniz ecelen ecel süre müsemmen isimlendirilmiş belirlenmiş ve lealekum umulur ki siz böylece takulun akıl edersiniz.

O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmını daha önce, yani ihtiyarlamadan

sizden bir kısmı daha önce, yani ihtiyarlamadan vefat ettiler. Öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.

Öyleyse Allah Teala ilk insanı topraktan yaratıyor. Sonra bir nutfeden. Yani bir damla sudan. Sonra bir alakadan emriyor. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Allah Teala bütün evreleri burada almış. Ve sizden bir kısmı daha ihtiyarlamadan önce

Sizden bir kısmı daha önceden ihtiyarlamadan sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir. Öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için.

Öyleyse insanlar var, daha çocuk yaşta ölüyor, genç yaşta ölüyor, ihtiyarlıyor, ihtiyar içinde ölüyor, bir kısmı da çok ihtiyarlıyor, çok uzun bir ömrün sahibi oluyor. Bütün bunları öğrenerek diyor Allah Teala, umulur ki akıl edersiniz. Bütün bunları bilin ki diyor sizi yaratan Allah'tır. Ve Mümin Suresinin 68. ayet-i kerimesi Hüvellezî yuhyi ve yumît yumîtu fe izâ kâda emren fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun feyekun hüve o ellezî ki o yuhyi hayat verir, yaşatır ve yumîtu ve öldürür. Fe o takdirde o zaman izaka da hükmettiği zaman emren bir iş. Fe o takdirde o zaman innema sadece yekulu söyler der lehu ona kun ol. Fe o takdirde o zaman hemen yekunu olur. Hayat veren de öldüren de odur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve o hemen olur. Öyleyse hani bir takım din alimleri var. Ruh insana hayat verir derler. Ruhunuz vücudunuza ayrılırsa ölürsünüz derler. Allah Teala burada öyle olmadığını bir defa daha belirtiyor. İnsana hayat veren ruh değildir diyor benim. İnsanı öldüren de ruhun vücuttan ayrılması değil, benim öldürme talebimdir diyor Allah Teala. Ben dilersem dilediğim anda kişi ölür. Herkese Allah Teala belirli bir kader tayin etmiştir. Herkes belli bir zaman parçası yaşayacaktır. O zaman parçası sona erdiğinde o kişi mutlaka ölecektir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Hiç kimsenin hayatı kimsenin elinde değildir. Ömrü belli bir noktaya kadar tayin edilmiştir. Hem zaman koordinatı bellidir, hem mekan koordinatı bellidir. Nerede ve ne zaman kişi ölecektir? Ezelden Allah Teala onu tayin etmiştir. Öyleyse birileri bir başkasını öldürmek istiyor. Kişinin ömrü ne zaman bitecekse o kişi o zaman ölür. Eğer birisi bir başkasının ölümüne sebep olmuşsa bilsin ki eğer o öldürmeseydi bir başka sebeple o kişi aynı anda ve aynı yerde mutlaka ölecekti. Kimsenin ölümü hiç kimseye ait değildir. Kader tayin edilmiştir. O gün orada o kişi ölecektir. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki, münafıklar dediler ki, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Hayır, diyor Allah Teala, onlar oraya götürülecekti ve orada ve aynı dakikada öleceklerdi. Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de oraya gelip orada ve o dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse hayat veren de öldüren de Allah'tır. Mü'min Suresi 68. ayet-i kerime. Hayat veren de öldüren de Allah'tır.
Mümin 58, 68. Bu insanların iddialarının hiçbir şeye, hiçbir asla dayanmayan kuru iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu Allah-u Teala her ayetle ayrı ayrı ispatlıyor. Bir takım din öğreticileri var sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyor adam. Allah'ın üzerine 12 defa farz kıldığı bir hususa inanmıyor. Ve diyor ki hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Ve sadece bunu düşünse kendine alakadar eden bir konu. Tamam, Allah'a ulaşmayı dilemez, cehenneme de gider. Ama bu insan bir öğretim üyesiyse ve insanları bunu öğretiyorsa o zaman orada büyük problem var. Demek ki Kur'an'ı hepimiz öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'ın hakikatleri Kur'an'da bütün boyutlarıyla vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah-u Teala.

Allah Teala buyuruyor 69. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Elem tera ilellezine yücadilune fi ayatillahi enna yusrafun E mi? Lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Yücadilüne mücadele ediyorlar, tartışıyorlar fi hakkında ayeti Allah'ı, Allah'ın ayetleri hakkında. Enna nasıl? Yusrafune döndürülüyorlar. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler. Onlar nasıl döndürülüyorlar diyor Allah Teala. İblis tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından, tağut tarafından döndürülüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Aleyhim galim abdur aleyhim ve lalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ja, du.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere inşallah istiğfarı, mağfireti anlatmak istiyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek söze başlarız. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah sizi en çok sevendir. Ve sizler Allah için ve bizim için çok kıymetlisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah Teala açıkça diyor ki onların çoğu evliyadır. Yani sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çoğu evliyalık payesine ermiş durumda. Zaten 5-6 aylık bir süre sizin evliya almanız için yeterli süredir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. mağfiret evliya olmanın nefs tezkiyesinin başlayacağı kademedeki son noktadır. Mağfiretle birlikte başlar nefs tezkiyesi, evliya olma müessesesi mağfiretle başlar. Aslında nefsinizi tezkiye etmeseniz evliya olamazsınız. Evvela şunu açıklığa kavuşturalım. Cennete girmekle evliya olmak aynı şey değildir. Evliya olmadan evvel ölmüştür kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da cennete girecektir. Birinci kat cennete. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş. Birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, ondan sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuş, ondan sonra ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etmiş, beşinci kat cennet. İrşada ulaşmış, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş, ölmüş, yedinci kat cennet. Bu yedinci kat cennete kadar gidecek dizaynı anlatmaya mağfiret müessesesini esas alarak başlarsak, Kur'an'da iki mağfiretten bahsediliyor. İki defa günahlar sevaba çevriliyor. Yani sizlere Allah iki defa mağfiret edecek günahlarınızı, affetmekle kalmayacak, sevaba çevirecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilemeyenlere sözümüz yok zaten. Onlar bizim dışımızda. Kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Biz sadece ikaz edebiliriz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala rahim esması da tecelli etti. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. kalbinizin mührünü açtı, kalbinizin içindeki ekinleti aldı, kalbinizdeki küfür kelimesini aldı, kalbinize ihbat koydu, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize göğsünüzü yararak nur yolunu açtı. Sonra zikir yaptınız. Nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi sağlandı. Huşu oluştu. Bu huşudan sonra Allah size mürşidinizi gösterdi. Mürşidinize ulaştınız. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsanla, 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren o kişinin Allah'tan aldığı 7 tane nimet söz konusudur. İşte bu nimetlerden bir tanesi mağfirettir. Ama mağfiretle af birbirinin eşit anlamında da kullanılır. Mağfiretin affın iki katı olması da söz konusudur. Bir defa affedilmek, arkadan bir defa daha affedilmek. Şimdi böyle bir skala üzerinde evvela günahların nasıl affedildiğine bakalım, nasıl örtüldüğüne bakalım. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde tesiri başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır Allah Teala. Aynı zamanda basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveyi alır. Gışavet isimli perdeyi alır. Ne oldu? Allah Teala iki defa o kişinin günahlarından indirme yaptı. Yani sevaphanesine rakamlar yazmaya başladı. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı aldı ve kulak ve işitme hassasının üzerindeki mührü açtı. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açtı. Kalbindeki ekinneti aldı, kalbindeki küfür kelimesini aldı, kalbinin içine ihbat koydu. Her birinde kişinin sevaphanesine dereceler yazıyor Allah-u Teala. Sonra ne yaptı? Kişinin kalbine ulaştı. Nur kapısını, kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdi. Gene derecat kazandı kişi. O kişinin göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi gene derecat kazandı. Bu ard arda olan derecat kazanmalar 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Ve kişi bu olayların her birinden kazandığı derecelerle kaybettiği derecelerden daha öteye geçer. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceleri aşar. Bu kişi amine olan biridir ve Allah-u Teala amine olanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu söylüyor her şeyden evvel. Yunus suresi 7 ve 8. ayetine la yercune nikayna, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır diyor. Dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bunlar nefslerini hüsrana düşürenler. Mümin 103 şöyle ifade ediyor olayı. Kıyamet günkü mizanların tatbikatı neticesinde insanlardan bir kısmının kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Yani günahları fazla, sevapları az. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar, nefslerini hüsrana düşenler, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olur. Ama amin olan kişinin kazandığı dereceler kaybettikleri derecelerden mutlaka fazladır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani Allah'a yönelmişse, onlar hüsranda olanlar değillerdir. İşte ayet. Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Yani âmen olanlar hüsranda değillerdir. Yani onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezîne eştenebû tâgûte an yâbudâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cennettir. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Kimler cennete girer? Günahları sevaplarından fazla olanlar değil, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a kul olanlar, kimdir kul olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlar cennete girecek olan, sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Nasıl yapıyor Allah Teala? Demin saydığım statü içerisinde ard arda işlemler vücuda getiriyor kişi üzerinde. Çünkü kişi iradesini kullanmış. O iradi yapısıyla Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Böyle bir muhteva sergiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmiş, Allah'a münib olmuş kişi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştıracağını zaten söylüyor Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer.

Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve müjde aldıklarına göre mutlaka cennete girecekler. Öyleyse mutlaka sevapları günahlarından fazla. İşte bu statü altında Allah-u Teala onlara ard arda yaptığı o işlemler boyunca öyle dereceler veriyor ki kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Günahlarını örtmüyor. Yani günahları kadar sevap vermiyor. Sevaplarını da hesaba katarak sevaplarıyla sonradan ilave ettiği dereceler günahlarını mutlaka aşıyor. Buna Allah-u Teala günahların örtülmesi diyor. Sevap tarafı günah tarafını örtüyor, daha öteye geçiyor. Peki bu mudur mağfiret? Hayır. Burada günahların sevaplarla mükafatlandırılmak suretiyle örtülmesi var. Bir başka ifadeyle bunun manası günahların affedilmesi. Garanti mi? Garanti. Kim Allah'a yönelirse mutlaka bu müjdeyi alır, mutlaka günahları örtülür. Böylece 10. basamakta günahları örtülen kişi bundan sonra huşuya ulaşıyor, Allah'ın mürşidini gösteriyor ve 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirirse ne olur? 1. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal yerleşir. 2. Kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler, yedirilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Böylece kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı yeni bir devre giriyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an artık küfürde değildir. Çünkü kalbindeki küfür kelimesi kalbinin mührü açılarak alınmıştır. Kalbindeki ekinetin alınmasının yanında kalbindeki küfür kelimesi de alınmıştır. Artık küfürde değildir. Hiçbir kalbinde küfür yazılı olan kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki her yeni gün Kur'an'da biraz daha ileri gidiyoruz. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in yarısını çoktan aştık. Ve o güne kadar dikkatimizi çekmeyen ayetlerin hepsini teker teker inceleyerek gidiyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği ilimle, açıklamalarda. O zaman daha inceliklere giriyoruz. Ve nüanslar en ince detaylara doğru gidiyor. Hakikat bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor. Yeni ayetler bize yeni bir ufuk gösteriyorsa o ufka göre o güne kadar öğretimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Unutmayın ki Allah'ın sizlere öğretisi ortalama seviyenizle paralel gider. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in tefsiri emredildi. Bunun için Allah-u Teala bize, biz de size Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu öğretiyi yapıyor diye. Öyleyse mağfiretin oluştuğu bir nokta.

Veya giriyoruz. Kim huşu sahibi olursa Allah ona mürşidini gösteriyor. O mürşide ulaşıyor. Başın üzerine derhal devrin imamının ruhu yerleşiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O kişiye yevmit talakı Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. O konuda uyarıda bulunmak için. Devrin imamımızın ruhu başımızın üzerine geliyor. Diyor ki muhafız olarak ben geldim. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön emrini veriyor ruha. Devrin imamının ruhu o ruha Allah'a ulaşma emrini veriyor. Ruh emri alıp yola çıkıyor. Kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor Allah? O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse nereden biliyoruz? Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayet-i kerimeleri şöyle söylüyor. Furkan 69, cehenneme gidecek kişilerden bahsediyor. Onların günahlarının arttığından bahsediyor. Furkan 70, ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler diyor. Tövbe et de mümin olmak bu demek. İrşad makamının önünde tövbe edip de kalbinin içine iman yazılanlar, tövbe edip de mümin olanlar. Öyleyse bu tövbe edip mümin olanlar, onlar aynı zamanda amel-i salihat yaparlar diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa işte onlar müminlerdir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Onların günahlarını hasenata çevirir. Yani konumuza girdik. Onlara mağfiret eder. Ne yapmıştı? Günahlarını zaten örtmüştü. Ama Allah Teala bunu hesaba katmıyor. O kişinin ne kadar günah varsa o kadar daha derecat veriyor günahlarını örtüyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Yani günahlarını sıfırlıyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Allah onların seyyiatini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Kişiler ölmüyor. Evet, ölmeden evvel ruhları Allah'a dönüp ulaşıyor. İşte buradaki günahların sevaba çevrilmesi olayı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi tövbe edip Allah'tan günahlarının
mağfiret edilmesini, affedilmesini dileselerdi, sen de onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani nefslerine zulmeden sahabe o zamana kadar Allah'ın güzellikleri nedir? Hiç yaşamamışlar. Her türlü kötülüğü yapan insanlar. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde onlar yepyeni hüviyet kazanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, putperestler tek bir Allah'ın farkına varıyorlar. Kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömen bu insanlar dünyadaki en üstün insanlar oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Nisa suresinin 64. ayet kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Sahabenin talebi üzerine günahlarını affediyor. Günahları kadar derecat ilave ediyor amel defterlerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha ilave ediyor. Yani günahları tam Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi günahları sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret. Allah'la kul arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret değil, şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Allah Teala şefaat edebilenlerin birinci özelliğinin Allah'a şehadet edenler olması olduğunu söylüyor. Mutlaka o kişi Allah'ı görmüş olacak. İkinci özelliği Allah Teala'dan bu konuda ahd almış olacak. Yani şefaate Allah Teala tarafından yetkili kılınacak. Şefaatin üçüncü özelliği, şefaat bu dünya üzerinde gerçekleşir. Kişi hayattayken mürşidine ulaştığı an gerçekleşir. Öyleyse Allah Teala bu istikamette açık hüviyette çok şeyler söylemiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Şefaatin hidayetçinin önünde el öpmekle el öpüldüğü anda gerçekleştiğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şefaatten bahsediyor. Diyor ki ellezine yahmilunel arşe. Onlar arşı tutanlar, arşı tutan melekler ve men havlehu ve onların etrafındaki kişi. Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.
Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, tıpkı Furkan 70'teki gibi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse. Ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Vefat edenler, hidayetçiler. Kişi hidayetçinin önünde tövbe ettiği zaman günahları sevaba çevriliyor ve Allah böylece onlara şefaat etmiş oluyor. Enbiya 28'de diyor ki, ya lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Ve la yeşfeune illa li men irteda. Kimse onlara şefaat edemez. Sadece Allah'ın rızasına ermiş olan ve onlar ve hüm min haşyetihi müşfikun. Onlar onun haşyetinden korkarlar. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Hangi rıza bu? 14. basamaktaki Allah'ın rızası. Mürşide ulaşma rızası. Neyle belli rıza? 13. basamakta Allah gösteriyor mürşidini. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İstihaneyi, yani mürşidini öğrenmek istiyor, Allah-u Teala'dan mürşidini istiyor. Ve Allah'ın rızası var ki ona mürşidini göstermiş. Bu rızanın gereği olarak Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip o mürşidini de el öpüyor, tövbe ediyor. Ve devrin imamı orada hazır bekliyor. Arşı tutan meleklerle birlikte şefaat dileğinde bulunuyor. Başın üzerine gelince, yerleşince, tabiyet anında arşı tutan melekler ve devrin imamının şefaati o insanlara. Enbiya 26'da Allah Teala şunları söylüyor. Ve kalutte hazer rahmani, Allah edindi veleden evlat edindi dediler. Sübhane, o sübhandır, münezzehtir. Bel ibadun mükremun. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Kimler? Peygamberler ve üst seviyede melekler. Bu melekler arşı tutan melekler. Ve 27, ikram edilmiş kullar kimler? Melekler ve devrin imamları. Şimdi ifade ediyor Allah Teala, yesbekûnehu bil kavli. Onlar söz ile onun yani Allah'ın önüne geçmezler. Ve hum bi emrihi yâmilûn. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah Teala burada devrin imamlarından bahsediyor. İkram edilmiş kullar, devrin imamları, tasarruf altındadırlar. Söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Ondan sonra diyor Allah Teala, onlar Allah'ın rızasına erenlerden başkasına şefaat etmezler. Şefaat edenler Allah'ın emriyle hareket edenler. Şefaat müessesesini ve dolayısıyla mağfiret müessesesini anlatıyor. Bundan sonra ne oluyor?
kişi bu mağfirete muhatap olunca, günahları sevaba çevrilince zikre başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Nefs tezkiyesi ruhu kademe kademe Allah'a doğru yükseltiyor. 21. basamakta kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi. %81'i bulduğu zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. %100'ü bulduğu zaman kişi aynel yakinin sahibi oluyor. Ve sabikun oluyor. Böylece Allah Teala kişiyi daimi zikre ulaşıp da 7 tane gök katını gösterdiği zaman, 7. gök katının Sitre-i Müntaha'sını gördüğünde kişi, Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Burası İhlas makamının bitişini, yani 27. basamağın bitişini, 28. basamağa adım atışı, salah makamına adım atışı gösterir. Kişi ihlas makamını burada bitirmiştir. Kalp 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ulul-elbab makamında 7 sebep dolayısıyla 7 defa müzeyyen olan kalp, hangi 7 sebep? Kişinin daimi zikrinin sahibi oluşu 1. Bu sebeple kalbinde hiç afet kalmaması 2. Kalp gözünün açılması 3. Kalp kulağının açılması 4. Kişinin ehli tezekkür olması 5. Ehli hayır olması 6. Ve nihayet 7. Kişinin ehli hikmet oluşu. Hikmet ehli oluşu. Bu 7 defa müzeyyen olmak. Ondan sonra göğün 1. katı gösteriliyor. Ondan sonra bütün gök katları gösteriliyor. Ve 7. katın 7. aleminin sonundaki Sitre-i Müntaha gösterilince kişi 2. defa 7 mertebede kalbi müzeyyen oluyor. İhlas makamı tamamlanıyor. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edildiği anda ihlas makamından salah makamına geçiyor. Tövbe-i nasuh, salah makamının 1. kademesi. Kişi mürşidin önünde tövbe etmişti. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan ben pişmanım. İnşallah bir daha yapmayacağım diyerek mürşidin önünde tövbe etmişti. Bu tövbeyle günahları, daha evvel örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmaya dilediği zaman örtülmüş olan günahları bu sefer de sevaba çevrilmişti. Sonra ne oluyor? Sonra bu sevaba çevrilen günahların akabinde o kişi için farklı bir olay teşekkür ediyor. Buradaki müessese çok net bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın buradaki, bu kademedeki muhtevasına dikkatle bakalım. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi, salah makamının ilk 4 kademesinin muhtevasını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Evvelce mürşidin önünde yaptığı bir tövbenin benzerini Allah-u Teala Allah'ın önünde yapıyor. Allah'tan artık kişi vahiy alıyor ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet ediyor ve Allah'ın sözlerini tekrarlayarak tövbe-i nasuhunu tamamlıyor kişi. Bu
Salah makamının birinci kademesidir. Tahrim 8'de sonra ne var? Diyor ki Allah Teala, Allah o gün nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Daha evvel Allah Teala tövbe-i nasuh yaptırdığı kişiler için diyor ki Allah onların günahlarını örter. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar nurları, Allah onların günahlarını örter. O gün onlar günahları örtülmüş olanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ve onlar ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla ve günahlarımızı mağfiret eyle derler. Diyor Allah Teala. İşte burada salah makamının 4 mertebesi açık bir şekilde anlatılmıştır. Birincisi Allah Teala o kişileri tövbe-i nasuha davet ediyor. İkincisi onların günahlarını örtüyor. Yani bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman zaten günahları daha evvelce örtülmüştü. Üstelik günahları bir de sevaba çevrilmişti. İşte o noktadan sonra, o noktada artık günahları tamamen sevaba çevrilen bu kişinin o günden sonra işlediği günahları da var. Çünkü mürşidine ulaştığı zaman kişinin nefsi tezkiye olmuş değil, tasfiye olmuş değil. Nefs duruyor, kişi hatalar yapıyor. Ondan sonra yaptığı hatalar da dahil olmak üzere bütün günahlarını Allah salah makamında bir defa daha örtüyor. Yetmez. Ondan sonra, burası salah makamının ikinci kademesi. Ondan sonra Allah Teala onların başlarının üzerine, onların nurumuzu tamamlama talebi üzerine salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde salah makamının kişi ve ondan sonra da o kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Yani o kişiye mağfiret ediyor. Salah makamının 4. kademesi. Bu kademeye gelen kişi irşada ulaşıyor. Görülüyor ki mağfiret olayı bir defa oluşmuyor. Mağfiret olayı iki defa oluşuyor. Bir, 14. basamakta mürşidin önünde yapılan tövbeyle, 2, 28. basamakta Allah'ın önünde yapılan nasuh tövbesiyle. Kişinin günahların örtülmesine gelince, birinci tövbeden evvel günahların örtülmesi var. İkinci tövbeden hemen sonra gene günahların örtülmesi var. Görülüyor ki mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların affedilmesinin çok ötesinde bir şey, iki defa affedilmesi anlamına gelir. Günahlarının iki defa örtülmesi ve iki defa günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişi iradesini Allah'a teslim edene kadar.
iradesini Allah'a teslim eden kişi ise Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir, irşada yetkili kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan ömrü belli bir zaman parçasını ifade eder. Vakit geçmeden, ömrünüz sona ermeden, sevgili izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler, 5 dakika sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz. Bu sözlerim Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlara. Dilerseniz bu bir kurtuluştur. Mutlaka günahlarınızın örtülmesine yol açar. Ve otomatik olarak Allah size irşat makamını gösterir. Tabiyetinizde ise bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bunun için sadece bir tek dileğiniz yeter. Mağfiretiniz için, günahlarınızın sevaba çevrilmesi için sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Öyleyse insanlar düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük günahlar işlemişlerdir. Gece gündüz Allah'a dua ederler. Ya Rabbi benim günahımı bağışla, benim günahımı affet. Çok da ümitli değillerdir. İşte size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, günahınız ne olursa olsun, ne kadar büyük günah işlemiş olursanız olun, aranızda böyle birisi bulunamaz tabii ama yüzlerce insanı öldüren bir insan kasabı düşünün. Bu kişinin Allah'tan af ve mağfiret dilemesi çok zor bir iştir. Kalbi, adamın kas katı, yüzlerce insanı öldürmüş, kasap gibi adam doğramış. Ve böyle bir insan da Allah'a ulaşmayı dilese, dilediği anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tövbeni 100 defa bozsan da, ne kadar günahkar olsan da, gel, gene gel. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Ne demek istiyor? Tövbeni bozsan da, yeniden tövbe edeceksin. Bu sefer, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin, irşat makamının önündeki tövbesi. Kişinin günahları sadece affedilmeyecek. Günahları sevaba çevrilecek, onlara mağfiret edilecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızda 2 defa vücut bulacak olan bu mağfiretle bütün günahlarınızın 2 defa sevaba çevrilmesi söz konusudur. Düşünün ki Allah'ın cennetine gidebilmek için kişinin sadece sevaplarının günahlarından fazla olması yeterli. Bu hedeflere ulaştığınız zaman sizin sevaplarınız, günahlarınızı kim bilir kaç yüz misli aşıyor olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayırlarda yarışın. Allah'a teslim olmayı dileyin ve kademe kademe dileyin. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra irşat makamının bildirilmesini dileyin. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dileyin.
Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra irşada ulaşmayı dileyin. Sonra da iradenizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Eğer inanırsanız ki o dileği yaptığınız zaman Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Mutlaka ulaşırsınız. O imanın sahibi olduğunuz an bütün kademeler için geçerlidir sözüm. Allah'ı vekil tayin etmiş olursunuz. Ama şeytan böyle bir şeyin sizin için mümkün olmadığını söyleyerek devamlı sizi hedeflerden uzaklaştırmayı sağlamaya çalışacaktır. Ne yazık ki çok büyük ölçüde bunu başarır. Öyleyse bu defa şeytana pabuç bırakmayın. Bu defa öyle bir şey yapın ki her kademede tam bir imanın sahibi olarak Allah'tan size vekil olmasını isteyin. Bütün teslimleri gerçekleştirmeniz konusunda mutlaka olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Ama bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın, Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, adın cennetlerinin sahibi kılmasını, iki cihan saadetini en üst boyutlarda yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve sana. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz Kur'an'dan koparılan kavramlardan tövbe. Bu tövbe kişinin Allah'tan günahları konusunda tövbe etmesi değil. İrşad makamının önünde yapılan tövbe kişiyi Allah'ın Kur'an'daki koyduğu mertebelerin her birine ulaştıracak olan temel tövbe. Bu tövbe müessesesi mağfireti beraberinde getiren bir tövbe. Öyleyse insanlar suç işlerler ve de bu suçlarının affı için Allah-u Teala'dan devamlı talepte bulunurlar. Ya Rabbi derler, ben bir günah işledim, beni bağışla. Ama böyle bir konuda Allah-u Teala'nın bağışlayacağı konusunda bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, sakın iblis sizi benim günahları affedeceğim konusunda kuşkuya düşürmesin. Öbür taraftan da diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümit kesmesinler. Bu statüde bulunan insanlar Allah-u Teala'dan tövbelerinin affını dilediklerinde bu tövbenin kabul edileceğinden hiçbir zaman emin olamazlar. Allah-u Teala da zaten emin olmaları konusunda bir şey söylemiyor. Affedebilirim diyor ama affedip etmeyeceği konusunda kesin bir teminat vermiyor. İnsanlar günahlarını hep işlerler. Nefs kişiyi devamlı günah işlemeye götürür. Arkasından duyulan nedamet hissi, pişmanlık hissi ve bu nedametin kişiyi götüreceği yer tövbedir. Allah'tan günahları konusunda kişinin tövbe etmesi ve günahların Allah'tan affedilmesini istemesi, Allah'ın günahlarını affetmesi konusunda Allah'a niyazda bulunması kişinin, bu tövbeyi ifade eder ve bu tövbenin garantisi yoktur. Allah Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Peki ama hani Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü içeriyordu? Hani Kur'an-ı Kerim'in halletmeyeceği konu yoktu? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü havidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Yani Allah Teala günahlarımızı affedeceğine dair bir teminat veriyor mu? Gayet tabii. Allah Teala hem de günahlarımızın bir kısmını, son işlediğimiz günahı falan değil, günahlarımızın hepsini örteceğine dair garanti veriyor. Yetmez, daha öteye geçiyor. Onları sevaba çevirmek konusunda da garanti veriyor. İşte ilmin değeri buradadır sevgili kardeşlerim. İlim, ilim bilmektir diyor Yunus, ilim Allah'ı bilmektir. Yunus, ilim kendim bilmektir diyor.
Ama bir insan Allah'ı bilerek kendini bilir. Allah'ın aynasında kendisini gördüğü zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ve kendisini en güzel standartlara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse gelin Mevlana'ya bakalım beraberce. Ne diyor Mevlana? Ne kadar tövbeni bozmuş olursan ol, gene gel diyor. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba neye dayalı olarak söylüyor Yunus bunu? Tövbeni 100 kere, 1000 kere bozsan da gene gel diyor. Öyleyse Yunus'un bir bildiği var. Mevlana'nın bir bildiği var. İşte o bildiği şeyi size söylemek için buradayız. Onların bildiği o şey başka bir tövbe. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe yer alır. Birisi alelade tövbe. Yani bir insanın bir günah işledikten sonra Allah'a yalvarıp yakarıp o günahını Allah'ın affetmesi konusunda Allah'tan talepte bulunması hali. İkinci tövbe, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk günahları örtüşü, sonra da mürşidin önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi ve nasuh tövbesinde günahların bir defa daha sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, bunlardan birincisi kişinin tövbe talebine bağımlı olarak gelmiyor. Tövbe talebi olsa da olmasa da Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarını mutlaka örtüyor. Ama bu kişi Allah'a inanıyor ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin özellikleri var. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bir insanın ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir, ulaşır konusunda bir inancı var kişinin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor bu kişinin. Bu 3 tane inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bunun akabinde ruhunun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, günahlarının, mevcut günahlarının affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlak sonuç alacaktır. Bunun ne kadar karlı bir alışveriş olduğuna dikkat edin. Allah Teala bir ticaretten bahsediyor insanlarla Allah arasında. Dereceler açısından bir ticaret. Onun hayatı diyor ona bir şey kazandırmadı diyor Allah Teala. O bir şey kazanamayan insanların hepsine dikkat edin. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ticaretleri onlara çok şeyler kaybettirmiştir.
kaybettiklerini geri alamazlar. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar. Ve de Allah-u Teala benim günahlarımı nasıl olsa affetmez. Benim kurtuluşum yok, benim gideceğim yer cehennem. Öyleyse ibadet etsem de, etmesem de, Allah'ı sevsem de, sevmesem de Allah beni cehennemin alacağına göre ne diye uğraşayım ibadetlerle diye düşünen ne yazık ki milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde, milyarlarca. Oysa ki bilseler ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bütün günahları örtülecek. İrşat makamına ulaştıkları zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecek. Daimi zikre ulaştıkları zaman bir defa daha günahları örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim, insan lehine. Allah Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilesin. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı diler de böylece takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir diyor. Ve günahlarınızı örter diyor. Kişinin böyle bir hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemesi yeter sevgili kardeşlerim. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ne olur? Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alır ve kişinin görme hassasının üzerinde bulunan kışavet isimli mührü alır, engeli alır. Görmeyen kişi görmeye başlar ve bu noktada Allah Teala gışavet için o kişinin günahlarının yedide biri kadar onun sevaphanesine sevap yazdırır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca hemen aynı anda alır. Bir yedide bir, günahlarının yedide biri daha sevap yazılır. Sonra kulaklarındaki vakra alınır kişinin. İşitmeyi engelleyen engel. Sonra İşitme hassasının üzerindeki mühür açılır ve iki defa yedide bir günah daha örtülür. Sevaphanesine iki defa yedide bir daha yazılarak. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekinleti kalbinden alır. İki defa yedide bir daha sevap yazılır kişiye, o kişinin sevaphanesine günahlarının yedide biri kadar. Ve neticede Allah-u Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İhbat koyduğu zaman bir yedide bir daha günahları örtülür. Yedi tane yedide bir, bir bütün oluşturur. Ve kişi ne kadar günah varsa o kişinin günahlarının hepsi örtülmüş olur.
Bunun manası o kişinin mutlaka sevaplar olacağı için olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevaplar olacaktır. Öyleyse bu kişinin günahları sıfır olduğuna göre sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Cennete girmenin temel hedefine bu kişi ulaşmıştır. Müminin suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ölçü bu kadar. Sevapların günahlardan fazla olması. Bir sonraki ayet-i kerime kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, tövbe müessesesi daha gerçekleşmeden Allah Teala günahlarınızı örtüyor. Size 7 tane furkan vererek günahlarınızı örtüyor. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olacağı için gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Daha siz günahlarınız için mağfiret de dilemediniz Allah Teala'dan, tövbe de dilemediniz, tövbe de etmediniz günahlarınıza henüz veya ettiniz ama bu işlemi yapmadıkça Allah Teala'nın kabul edip etmeyeceği konusunda hiçbir fikrin sahibi olamazsınız. Hiçbir garanti vermiyor Allah Teala. Büyük günahları işleyenler bile bizden ümidini kesmesinler demekten Allah Teala'nın muradı bu. Yani onlar eğer bana ulaşmayı dilerse ben onların büyük günahlarında, küçük günahlarında hepsini diyor günahlarının örterim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada açık bir olayla karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Allah Teala günahları örtüyor. Kişi tövbe talebinde bulunsa da örtüyor, bulunmasa da örtüyor. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği anda mutlaka cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu büyük hakikatlerden bahsediyor ve insanoğlunun cennete gitmesinin temelinde sadece bir tek temel faktör yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi tövbe talebinde bulunmuş olsaydı da Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş olsaydı o noktaya Allah'a ulaşmayı dilemekle vasıl oluyor. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her an bütün insanları kurtarmak için cehenneme gitmekten onları korumak için o kadar çok kolaylaştırmış ki Allah ile olan ilişkileri. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde sadece bir tek dileğin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri zaman Allah Teala'nın tövbe talebinde bulunsalar da bulunmasalar da Allah Teala onların bütün günahlarını örtüyor. Mutlaka onları Allah'ın cennetine layık kılıyor. Oysa bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi, tövbe edip de o tövbe ettiği günah affedilseydi bile Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olmayacaktı. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın cennetine hiçbir şekilde giremez. Öyleyse bakınız bir talep o kişinin bütün günahlarını örtmesine sebebiyet veriyor Allah-u Teala'nın. Peki kişi yoluna devam ederse ne olur? Burada kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine mutlaka birinci kat cennete girecektir. Peki devam edelim bakalım yolumuza. Sonrası nasıl? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin
şeytana dönük olan konumdan Allah'a dönük konuma gelmesine sebebiyet veriyor Allah Teala. Kalbi kendisine döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Göğsü yararak, göğsü şerh ederek kişinin Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine rahmetle faz ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. %2. Bu kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını kılıp mürşidini soruyor Allah Teala'dan. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi ulaşıyor mürşidine. Ne olur? Tabi olursa o kişinin günahlarını evvelce örtmüş olan Allah Teala bu defa da sevaba çeviriyor. Çünkü mürşidin önünde bir tövbe söz konusu. İşte kim bu standartlarda ise Allah'a ulaşmayı dilemiş de günahları zaten örtülmüşse ve Allah Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp

nimetlerden bahsediyor. Furkan 70'de de buyuruyor ki, ama kim tabi olursa ve ruhu Allah'ın yoluna girerse ve aminu olursa, ikinci defa amin olmak, ikinci defa mümin olmak, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Mümin olursa dedikten sonra, amin olursa dedikten sonra ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, burada nefs tezkiyesinin de başlaması söz konusu. Tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse, işte bu tövbe irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Allah onların günahlarını sevaba çeviriyor, seyyiatini hasenata çeviriyor ve tövbeleri affedilmiş olarak Allah'a yöneliyorlar. Ruhları Allah'a yöneliyor. Sonunda da Allah'a ulaşıyor. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Bunun adı mağfiret sevgili kardeşlerim. Günahların sevaba çevrilme olayının adı mağfiret. Allah-u Teala mürşidin de yapılan tövbeyle günahları, zaten örtmüş olduğu günahları bu sefer de sevaba çeviriyor. Yani o kişinin amel defterinin kazanç tarafına yeşil rakamlarla zahit olarak günahları kadar sevap daha ekliyor. Zaten günahlarını örtmüştü. Bundan sonra günahları kadar sevap daha ekliyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mağfiretin standartlarını veriyor. Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine o günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. Furkan 70 ile Nisa 64'ün tam bir tutarlılık içinde birbirini teyit ettiğini görüyoruz. Ne yapmış kişi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe ona ulaşmış, tabi olmuş. Tabi olmuş mu? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde,

Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş.

yani tabiyet olayı gerçekleşmiş. Sonuç mu? Hepsinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah'ın mağfiretidir günahları. Af başka bir müessese, günahların affı. Günahlara Allah'ın mağfireti farklı bir müessese. Fakat mağfirette mutlaka iki taraf oluyor. Birinci taraf günahları işleyen ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi. İkinci taraf irşat makamı. O zaman sahabe zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di kainatın en büyük mürşidi. Ona tabi olundu ve günahlar sevaba çevrildi. Sahabe ile Allah arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Öyleyse şefaati kim talep edebilir Allah-u Teala'dan? Kendisine şefaat yetkisi verilen devrin imamı. Sadece o bir nimet olarak kimin başının üzerine gelirse o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda daha kişinin başının üzerine gelmeden evvel talepte bulunuyor. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'a derler ki Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları böylece mümin olursa, ikinci defa ameli olursa, mümin olmanın ikinci kademesine ulaşırsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada onlara mağfiret et müessesesi, onların günahlarını sevaba çevir manasına geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde eğer ihsanla tövbe söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 12 tane ihsan almışsa, Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesine göre devrin imamı ve arşı tutan melekler orada mutlaka hazır bulunurlar. Ve söyledikleri şey sevaptır. Yani sevapların, günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Kim 12 tane ihsanla gelmişse, yani kalbine kimin iman yazılmışsa, o kişinin başına devrin imamının ruhu mutlaka yerleşir. Böyle olan bir kişinin bütün günahları sevaba çevrilir.
imamından ayrılır. Gene devrin imamın talebi gereğince sırat-ı müstakime ulaşır. Ama burada konumuz günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse burada da bir tövbe yapılmıştır. Bu tövbe o kişinin zaten affedilmiş olan günahlarını sevaba çeviriyor. Bir defa daha affedilmesine sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, burada bir tövbe müessesesi var. Bu tövbe Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunun vücudundan ayrılması için elzem bir tövbedir. Bu tövbeyi yapanlar için Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala. Bu devirde ne oluyor bu kişi? İmanı artmış bir mümin. Mümin olduğu nokta neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada ne oluyor? İmanı artmış bir mümin oluyor kişi. Öyleyse insanların kalplerindeki imanın artışı kalbine Allah'ın imanı yazmasıyla mümkün oluyor. Yani Allah Teala o zaman o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine nasıl giriyor? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince geliyor. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakın geldiğini söyleyerek onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah diyor, söylediği şey günahların sevaba çevrilmesi sebebiyle kişinin derecelerini yükseltmek. O olaydan bahsediyor. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin orada hazır bulunduğunu söylüyor. Onlarla beraber gönderilen devrin imamından bahsediyor. Resul'den bahsediyor. Ve ona der ki senin yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Allah'ın emrinden bir ruh. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın, Allah'a mülaki olma günün, yevmi talak, mülaki olma günü geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş, Allah'a doğru yola çık. Ve bu sözü söylemesi ve Allah-u Teala'dan o kişinin günahlarını sevaba çevirmek için talepte bulunması söz konusu devrin imamının. O kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, başın üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Ve o kişinin günahlarının sevaba çevirme talebi o mürşid tarafından yapılamaz. Sadece devrin imamının ruhu bu konuda bir yetkinin sahibidir. Allah-u Teala'ya bunu söylemek konusunda. O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini temin konusunda. İşte bunun adı mağfirettir.
kişi ne yapmıştır? Mürşidin önünde tövbe etmiştir. Pişman olduğunu söylemiş, tövbe etmiş, bir daha günahları yapma konusunda Allah'a söz vermiştir. Mürşidine söz vermiştir. Allah-u Teala da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Öyleyse arşı tutan melekler ve devrin imamı beraberce tövbe merasiminde bulundukları zaman o kişinin durumuna bakarlar. Acaba o kişi 12 tane ihsanla geldi mi? Gören, işiten, idrak eden birisi mi bu? Allah Teala kalp kapısını Allah'a çevirmiş mi? Göğsünden kalbine nur yolunu açmış mı? Kişinin kulaklarındaki vakra, gözlerindeki ekinlet, gözlerindeki hicab-ı mesture, kalbindeki ekinlet alınmış mı? 12 tane insanla gelip gelmediği derhal belli olur. Eğer gelmişse devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir ve o kişinin kalbine mutlaka iman yazılır. O kişinin bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Öyleyse bu nasıl bir tövbe ki kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor? Ne oldu? Kişi evvela sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüldü. Sonra ne oldu? O kişinin Allah o örttüğü günahlarını tövbe merasiminde sevaba çevirdi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi yoluna devam ediyor. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhu 7 kademede 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır 21. basamakta. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. 23. basamakta o kişi beka makamına ulaşacaktır. Taht ihsan edilecektir. 24. basamakta züht makamının sahibi olacaktır kişi. 25. basamakta ise fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktalarda yeni bir tövbe söz konusu değil. Kişi günah işlerse günahların affı için Allah-u Teala'dan talepte bulunabilir. Allah-u Teala bu günahları affeder veya affetmez. Ama kişinin yolu devam ederse aynı olaylarla bir defa daha karşılaşacağız. Fizik vücudun tesliminden sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra hikmet sahibi kişi ulul-elbab makamında yerlerin melekûtunu görüyor. Göklerin melekûtu başladığı zaman ulul-elbab makamını aşıyor. İhlas makamının sahibi oluyor. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını gösteriyor Allah Teala ona. Göklerin melekûtuna da sahip oluyor. Ve sitetil müntehaya ulaştığı zaman görüşü yeni bir tövbeyle bu kişi karşı karşıya. Nasuh tövbesi. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyle bir tövbeyle tövbe etkiliyor. Bu tövbeyi nasuh olsun, nasuh tövbesi olsun. Dönülmez bir tövbe olsun. Evvelki tövbelerden dönüş söz konusu mu? Evet sevgili kardeşlerim. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Öyleyse daha evvelki tövbelerden dönüş mümkün müdür? Ne yazık ki evet. Kişi mürşidin önünde tövbe ediyor, günah işlemeyeceğine dair. Ruha Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altında
Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir kısım insanlar ulaştıkları yerden aşağı düşüyorlar. Allah'ın iradesinin o kişinin iradesi üzerindeki koruyucu kalkanı kalkmıştır. İblis o kişiyle eskisinden çok daha fazla meşgul olacaktır. Niçin? Sırf o kişiyi tekrar Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Tekrar fıska düşürebilmek için. Tekrar dalalete düşürebilmek için büyük gayretler sarf eder. Bunu başardığı da çok olmuştur. Ve kişi velayete ulaştıktan sonra tekrar fıska geri döner. Ne olur? Bütün sistemler o zaman tersine düşer. Kişi ne olmuştur? Tövbesini bozmuştur. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden bu kişi, o işlediği günahları bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Allah Teala, yaptığım günahlardan ben pişmanım diyor. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım diye söz veriyor Allah Teala'ya. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar onun tekrar tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş durumda. Öyleyse tağut insanı nurdan zulmete götürür. Ve böyle bir düşüşte kişinin cennete girmesi kesinlikle önlenmiş olur. Bütün müesseseler geri döner. Ruh kişinin vücuduna tekrar gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinden alınır. Kalbinin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbe küfür yazılır. Artık kalp yeniden mühürlenir. Furkanlar hepsi geri alınır. O kişi gene kör, sağır ve dilsiz olur. Başa döner. Tövbenin o kişiye sağladığı bütün muhteva artık yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizayna ulaşmadan evvel de kişi yolunu daha üst noktalara doğru çevirebilir ve Allah'ın kendisine verdiklerinin üzerine yeni şeyler bina ederek fizik vücudunu da Allah'a teslim eder ve ondan sonra daimi zikre ulaşır, söylediğimiz noktaya ulaşır. Veya düştükten sonra aklını başına toplar, ikinci defa talepte bulunur Allah-u Teala'ya tövbe konusunda, Allah-u Teala yeniden müracaatını kabul edecektir. Eğer kabul ederse bu kişi tekrar mürşidine ulaşıp önünde tövbe edebilir ve ruhu tekrar Allah'a ulaşabilir. Bu muhtevada kişinin söylediğimiz kademelerden geçip daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olur? Bu kişi Ulu'l-Elbab makamını aşar. Bu Ulu'l-Elbab makamından sonra kişi ihlasa ulaşır. Muhlis olur. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtu gösterilir. 7 tane yer katı, 7 cehennem. Sonra da gök katları gösterilmeye başlanır. Birinci gök katından başlayarak 7 tane gök katı, o zaman kişi ihlas makamındadır. Bu kişi Allah Teala ne zaman 7. gök katının
indi ilahideki en üst noktası olan sitedir müntahayı gösterirse yeni bir tövbeye davet edilir kişi. Bu tövbeyi nasuhtur. Eski tövbede bozulma var mıymış? Varmış. Bozulma her zaman olabilirmiş. Ama bu tövbeye geldiğimiz zaman bu tövbe bozulamaz bir tövbe. Neden eski tövbeler bozulabiliyor da bu tövbe bozulamıyor? Çünkü eski tövbelerde kişinin nefsinde afetler duruyor. O kişinin nefsindeki afetler azalsa da afet olarak duruyorlar. İşte bu afet olarak duran nesneler bir kişiyi bir neticeye sürüklüyor. Ve kişi tövbesini bozabiliyor. Ama tövbe-i nasuha ulaşan kişinin kalbinde, nefsinin kalbinde artık afet yok. Afetlerin hepsi %100 yok olmuş daimi zikirle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiden tövbe istiyor. Bu tövbe nasuh bir tövbe. Yani değiştirilerek yerine mensuhun gelmesi mümkün değil. Kişi tövbe ettiği şartlar hangileri ise onları mutlak olarak yerine getiren bir özellikte asla aynı günaha bir daha dönmesi mümkün olmayan bir özellikte. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda nereye ulaşıyoruz? Tövbe-i nasuh, nefsin kalbinde bütün afetlerin yok olduğu noktada yetmez. Bu afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin kalbinin tezyin edildiği, müzeyyen kılındığı bir noktada. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamına geçildiğini gösteren bir kapıdır. Ve salah makamının birinci kademesidir. Salah makamı 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin birincisi tövbe-i nasuhtur. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Değişmez bir tövbe olsun. Neden? Çünkü nefsin kalbinde hiç afet kalmamış. O gün diyor Allah Teala nebileriyle beraber olanları Allah utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. E ya Rabbi derler. Nurumuzu tamamla. Salah makamına gelinceye kadar kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı. O ruhun da üzerinde, o ruha ait, yani devrin imamının başının üzerinde kendisine ait salah nuru vardı. Öyleyse üzerinde bir nur vardı. Salah makamına ulaştığı zaman bu kişinin talebi üzerine, nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala ona o nuru veriyor. Salah nurunu ve kişinin nuru önünde ve sağında oluyor. Önce onun günahlarını örtüyor Allah Teala, onu salah nurunu taşıyacak hale getiriyor. Yani kişi zaten daimi zikirde, zaten nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda ve 14 mertebe, 15 mertebede kişi kalbi müzeyyen olmuş durumda. Bu noktada Allah Teala'nın huzurunda Allah onun günahlarını örtüyor ve başının üzerine salah nurunu veriyor. Artık bu kişi
nurları önünde ve üzerinde, önünde ve sağında olmak üzere bu kişi o nurlarla yürüyor. Sonra Allah Teala bu üçüncü kademeden sonra dördüncü kademede o kişinin günahlarını bir defa daha sevaba çeviriyor. Öyleyse nasuh tövbesinde hem günahların örtülmesi var hem de günahların sevaba çevrilmesi var. Ya Rabbi bizim günahlarımızı ört ve günahları bize mağfiret eyle talebi var kişinin. Allah Teala günahları örtüyor. Daimi zikirde kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmiş ve sevaba çeviriyor. Öyleyse bir defa daha günahların örtülmesi, bir defa daha günahların sevaba çevrilmesi sebebi nasuh tövbesi. Bundan sonra ne olur? O kişinin son talebi yerine getirilmek üzere onun iradesi Allah'ın iradesine bağlanacaktır. Günahların buradaki sevaba çevrilmesinden sonra kişi sevaba çevrildiği zaman yeni bir makama ulaşıyor. Ne oluyor? İrşada ulaşıyor kişi. Kalbi 18 kademe, 18 mertebe müzeyyen olarak irşada ulaşıyor. Yani artık başkalarını irşad edebilecek olan bir seviyeye gelmiştir. Bir tek eksiği kalmıştır. İradesinin Allah'ın iradesine bağlanması, irade teslimi ve kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra başının üzerine Allah-u Teala o kişinin kendi ruhunu veriyor. O kişi ruh tayin mekanını gerçekleştirsin diye. Bu ruhunsa üzerinde salah nuru var. İşte o zaman bir evvelki kademedeki talebi kişinin Ya Rabbi ruhu nurları önünde ve sağında yürürken talebi Ya Rabbi nurumuzu tamamla hüviyetinde ve nur tamamlanıyor. Allah-u Teala o kişinin başının üzerine onun ruhunu getiriyor ve bu ruhla beraber başının üzerinde o iki nura ilaveten üçüncü bir nur oluşuyor. Gene bir salah nuru. Üçü de salah nuru. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nur tamamlanmıştır. Burada o kişinin günahları örtülmüştür. Burada o kişinin günahlarına mağfiret edilmiştir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tamamlanmıştır. Kişi Allah'ın indinde irşad makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse gördük ki ayrı ayrı standartlarda ayrı ayrı tövbeler kişiye onun ulaşabileceğinin çok daha ötesinde Allah'ın nimetini veriyor. İşte böyle bir dizaynla her tövbe birbirinden farklı sonuca ulaşıyor. Kişinin her günah için Allah'tan yaptığı tövbenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Allah'ın o günahı affedip etmeyeceği belli olmadığı halde kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bütün günahları örtülüyor. Arkadan irşad makamına ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevriliyor. Arkadan daimi zikre ulaştığı zaman tekrar örtülüyor günahları. Tekrar sevaba çevriliyor. Ve her tövbeyle o kişi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın bir üst nizamın sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi tövbe-i nasuhu gerçekleştiren irşada ulaşmış kullarından kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır, bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız, bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim,
Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve içi nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet Müessesesi, işte devrin imamı olmak. Bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah-u Teala'nın
Nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a teslim eden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazında huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın bu düzeni içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önünde sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir.
İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da Seyri Sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. O kişinin ruhu Sitre-i Münteha'dan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buranılan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi İnnel hüda hüdallah. İkincisi İnne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur.

Elveda hidayet, vidallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki vidallahi Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve işte o elfida hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah-u Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi hüvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor.

İşte Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı, Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kovuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onları bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hatlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı.
O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz. Düşmanlık yapamaz. Kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabuğu olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Öyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi
mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar ve aynı zamanda Kur'an'dan kopanlar. Zikir ve ehli zikir konumuzun adı. İslam'dan kopanlardan zikir ve ehli zikir. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman bize diyorlar ki zikir hatırlamaktır. Ehli zikir diye sorduğumuzda, yani nedir ehli zikir, kimdir ehli zikir? Allah'ı hatırlayan ehli zikirdir diyorlar. Ve ben Kur'an okuyorum diyor. İşte diyor, Kur'an bir zikirdir. Öyleyse ben Kur'an okuyan olarak ehli zikirim. Zikir ehliyim, zikir sahibiyim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kültüründen bu kadar yoksun insanlar, insanlara din dersleri vermekteler. Kur'an gerçekte, Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama asıl zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte eğer insanlar Kur'an'ı unutmuşlarsa, eğer din adamlarımız, din öğretenler zikri unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse, o zaman zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse evvela Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti hangisidir diye soralım ve cevabını verelim. En iyisi bu değil mi? Bir tane elimizde Furkan var. Doğruyu yanlıştan ayırt eden o Furkan, tek Furkan Kur'an-ı Kerim. Her şey onda yargılanır. Başka nesnelerle Kur'an yargılanmaz. Her söylenen söz, mesela hadisler, uydurma mıdır, mevzu mudur, değil midir, sağlam hadis midir, senetli midir, sepetli midir, her neyse, biz detayları bilmeyiz. Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri de gene açık bir şekilde, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar uydurma hadisin nasıl bir araya geldiğini anlamak gerçekten zor. Çünkü hadisleri alıp da Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman birçoğunun geçersiz olduğunu görüyoruz. Ve de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu çok iyi bildiği için kendi adına kim bilir ne kadar hadisin uydurulacağını evvelden bildiği için, Allah ona söylediği için, o da önceden söylüyor bunu. Benim hadislerim tartışılacaktır diye. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde
Gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan vahyedileni oku, tilavet et. Aynı zamanda anlat. Ve ekumu salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkar edildiği standartlar. Fuhuş da nefsimizin afatına tabi olduğumuz her olay. Nefsimizin afetleri bizi hangi noktada yere yıkmışsa, hangi noktada yenmişse, hangi noktada nefsimize tabi olup günah işlemişsek, işte onların her birisi fuhuştur. Orada ne yapıyoruz? Orada ne yaptığımızı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Rab mevkiinde Allah var. Emredici, emrine itaat edilen mürebbiye, terbiyeci. Bütün insanları en güzel standartlarda en güzele ulaştıracak olan Allah'tır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar ne yapıyorlarmış? Allah Teala'nın emirleri var. Rabbin emirleri. Onları yerine getirmiyor. Peki neyi yerine getirmiş oluyor? Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa, o anda nefsinin hangi afetiyle alakalıysa o olay, o afetin talep ettiği şeyi gerçekleştiriyor. Hevasını, yani nefsinin afetlerini o olayda kendisine ilah edinmiş oluyor. Yani Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden çekip alıyor o olayda, nefsinin afetini Rabbin yerine getiriyor. Onun emrini yerine getiriyor. İşte Allah Teala böyle insanlar için, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinen insanlar. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bu alim geçinen insanların büyük çoğunluğu kendilerine insanların yazdığı kitaplarla ilim öğretilenlerdir. Asırlardan beri insanlar açıklamalar yapmışlar. İtikadi konularda, muamelatta, akaidde, kelamda, her türlü dini konuda hep insanlar yazmışlar, çizmişler, bugüne kadar ulaşmış, genel kabul görmüş olanlar, az kabul görmüş olanlar, reddedilenler ayrı ayrı gruplar tarafından, bir grubun reddettiğini öbür taraf kabul ediyor. Böylece bir karmaşa dinde hüküm sürüyor. İşte ilimleri üzere Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Câsiye 23'e göre. Bu insanların işareti, Allah onların görme hastalarına, basarlarına gıçavet isimli bir perde çeker diyor. Sonra ne diyor? Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semmi isimli işitme hastasını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar o kadar çok şeyi unutmuşlar ki kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden
şeytan onları allem etmiş, kallem etmiş, ellerini, ayaklarını çektirmiş. İşte bunlardan birisi de zikirdir. Zikir, hatırlamak manasına gelir. Bir, Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak manasına gelir. İki, tekrar etmek manasına gelir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek manasına gelir. Üçüncüsü, bir mefhumun, bir kelimenin daha evvel geçtiğini, kullanıldığını ifade etmekte de kullanılır. Yukarıda mezkür olan bu kelime, mesela cümle. Yukarıda zikredilmiş olan demek, yukarıda yazılmış olan hatırlatılıyor şimdi. Zikir, Allah-u Teala'nın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarının da adıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretme müessesesi farz mıdır? Evet. Bu zikir devamlılığı açısından zikir adını alır. Bu günün bir kısmında Allah'ı ara sıra zikretmektir. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor, veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Bir defa zikrin Allah kelimesini kullanarak gerçekleştirilmesi konunun temelidir. Ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'a ulaş, her şeyden kesilerek Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaş. Ve bu ulaşmanın zikirle gerçekleşeceğini Allah Teala anlatıyor Müzemmil 8'de. Ve öyleyse Allah'ın ismini zikret, Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi El-İlah. El-İlah kelimesi Türkçemizde Allah olarak değerlendirilir. Arapçada da öyledir. El-İlah, Allah, yani Türkçemizdeki Allah kelimesi. Öyleyse Allah-u Teala Allah kelimesinin tekrarıyla zikretmemizi istiyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ancak bu yolla ulaşabileceğini anlatıyor ve bu yolda bir faktörün kullanılacağını, onun adının da zikir olduğunu söylüyor. Yani bir insanın ruhunu Allah'laştırabilmesi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini arda arda tekrarıyla mümkün. Gördük ki ara sıra zikretmek farz. Hem de bu farz ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çoğalan bir hüviyet kazanıyor Müzzemmil 8'de. Peki günün yarısından fazla zikretmek, yani her gün Allah'ı çok zikretmek, zikirsiz geçen zamandan daha fazla zikretmek üzerimize farz mı? Evet, o da farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezîne zkürullâhe zikren kesîrâ. Ya eyyühellezîne âmenü zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyle seviyede bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani günün yarısından daha fazla zikir olsun.
Peki yolun sonu nereye ulaşır? Yolun sonu daimi zikre ulaşır sevgili kardeşlerim. Ulaşmanız lazım gelen şey, hedef daimi zikirdir. O zaman insan olarak yaratılmanın o müstesna saadetini bütün boyutlarıyla yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Siz insansınız kainattaki en üstün varlıklar. Peki daimi zikirde üzerimize farz kılınmış mı? Evet. Allah Teala diyor ki veskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya bizim şu anda oturduğumuz gibi oturuyorsunuz. Ya bulunduğunuz yere geldiğiniz gibi ayaktasınız. Geldiğiniz hal yürüyerek. Bir de gece yattığınız gibi yatıyor halde olabilirsiniz. Üç tane hal. Ayakta olmak, oturur olmak ve yatıyor olmak. Bir dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse bütün insanlar için çok zikir farz olduğu gibi neticede daimi zikre ulaşmak ve daimi zikrin sahibi olmak o da farz sevgili kardeşlerim. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur yanüstü ve yanüstü yatmamız emrediliyor. Acaba yanüstü yatmanın zikirle bir alakası var mı? Kesin. Yatağınızı öyle bir şekilde dizayn etmelisiniz ki kıble sağ tarafınızda kalmalı. Öyle bir şekilde uyumalısınız ki yüzünüz sağ tarafa doğru dönmeli. Yanüstü yatmalısınız. Yüzünüz sağ tarafa yani kıbleye doğru olmalı. Ve sağ kulağınız yastıkta olmalı. Birazcık sağ kulağınızı yastığın üzerinde sağa sola oynatmanız gerekiyor. Şimdi benim yaptığım gibi. Bunu oynatmaktan muradınız ne? Kulağınıza basınç sebebiyle kalbinizin atış ritmi ulaşacaktır. Bu yastığın üzerindeki o vaziyetinizi değiştirmeyin. Kalbinizde atan toplar damarın ve atar damarın ard arda vücuda getirdiği ses birbiri arkasından gelir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz tekrar etmektedir. İşte siz de içinizdeki sesle buna iştirak edeceksiniz. Uyumaya niyetlendiğinizden itibaren dilinizi kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız ve o sese paralel olarak dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizdeki sesle, kalbinizin sesiyle Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama diliniz kımıldamayacak. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama sesiniz çıkmayacak. İsterseniz şimdi dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Isırın dilinizi. Allah kelimesini defaatle söyleyebildiğinizi gördünüz. İşte ses çıkarmadan, dilinizi de hareket ettirmeden Allah kelimesini o zaman kalbinizin atışlarına paralel söyleyebilirsiniz. Ve kısa bir zaman sonra kalbinizin ritmiyle sesiniz
eşitlenir. İşte böyle bir olayı, kalbinizin sesini, iç sesinizde gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyuyun. Dilinizi kımıldatmadan, içinizdeki sesle. Bir gün uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceğiniz bir zaman parçası mutlaka oluşacaktır. Bir yere mutlaka ulaşacaksınız. İşte orası daimi zikirdir. Zikir yaparak uyuyan kişinin, kalbinden zikir yaparak uyuyan kişinin uyandığı zaman kalbindeki zikri duyuyor olması, kalbindeki zikrin devamını duyuyor olması. Bu demektir ki uyuduğu sürece o kişinin kalbinin sesi hep Allah, Allah, Allah diye dili kımıldamadığı halde devam etmiştir. İşte daimi zikir budur. Yatana kadar hep Allah-u Teala'yı zikretmek, yatarken zikirle yatmak, uyanınca da kalbindeki sesin devamını çok net bir şekilde hissetmek. İşte bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe daimi zikrinde sahip olmuşlar. Hem zikretmişler hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Gördük ki zikir de farz. Çok zikir de, günün yarısından fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Yine gördük ki zikir Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namazdan da daha üstün bir ibadet. Eğer size derlerse ki dinin direği namazdır, diyeceksiniz ki doğrudur, dinin direği namazdır. Ama Allah'ı zikretmek dinin çadırıdır. Öyleyse çadırsız bir direk yeterli olmaz. Allah Teala söylediğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde vele zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Neden? Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden daha büyüktür. Namaz adı verilen zikirden ondan da daha büyüktür. En büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor Allah-u Teala. Ha, bizim sevgili din adamları namazı da zikir olarak kabul ettikleri için bu vele zikrullahi ekber kelimesini namaz en büyük ibadettir diye almışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı arasında biliyorsunuz ki zikir yok. Ona ayak uydurabilmek için böyle bir ayak oyunu yapmışlar ve Kur'an-ı Kerim'in bütün temel hükümlerini alt üst etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala nefsinizi tezkiye etmeyi üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla bu ulaşmayı Allah-u Teala kendisinin gerçekleştireceğini de garanti ediyor. Biz insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış.
İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani bu zikirle ulaşacaksın diyor. Öyleyse zikrin Allah'a bizim ruhumuzu ulaştırıcı bir kuvveti olması lazım. Nedir bu? Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katından gelen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'ın katına yükselen bu nesneler nötrinolar, enerji partikülleri. Bunlar Allah'ın katından gelirler, enerji yüklenirler, elektrona ulaşırlar, elektronu döndürürler, ona spin verirler ve tekrar geriye dönerler. İşte bu sebeple Allah Teala diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın adını tesbih eder olmasın. Ama siz bunu anlayamazsınız diyor Allah Teala. Bu en küçük zerrenin adı bugünkü tabirle elektrondur. Bu elektronların her birisi mutlak olarak döner. Dönerler, kendi spinleri vardır. Bu spin sayısınca dönerler. Ve dönerken her dönüşlerinde kendi lisanlarıyla Allah kelimesini tekrar ederler. Ama biz onun Allah kelimesi olduğunu anlamak yeteneğinin sahibi kılınmamışız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a geri dönen şey nötrinolar. Öbür taraftan rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç ayrı nur. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah tezkiye eder diyor. Söylediği şey ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Acaba Allah Teala nefsi tezkiye etmek demekle neyi kastediyor? Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolmasını kastediyor. O nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde nefsin tezkiyesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah rahim esma size tecelli ediyor. Ve kör, sağır ve dilsiz bir insanken insanlar gören, işiten ve idrak eden oluyorlar. Kimi gören? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayan. İşiten onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak yerlerine oturtabilen ve idrak eden kalbine indirip onun manasını yerlerine koyan kişi, yerlerine oturtan kişi. İşte Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor. O kişiyi teslimlere, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Nur yolu açınca Allah'ın katından ikişer ikişer nurlar gelecek. İşte Allah'ın katından bu nurları nefsin kalbine celbedecek olan, getirecek olan ibadetin adı zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadetidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir. Zikirlerin en büyüğünü, en büyüğü. Öyleyse Allah Teala kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Nefs tezkiyesi şeytanın musallat olmaması açısından son derece önemli. Nukayyid lehu şeytanın. Ona şeytanı musallat ederiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan zikir müessesesi ne sağlar? Eğer kişi bu safhalardan geçmişse, Allah onun göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolu açmışsa, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, Enam suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Femen yuridallahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü yarar, şerh eder teslim için, o kişinin Allah'a teslimi için o kişinin göğsünü yarar, şerh eder. Şerh etmek, yarmak niçin yarıyor? Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarının iki çift nur o kişinin kalbine ulaşması için. Allah Teala
bu ulaşmayı sadece bir çift nurun geldiği noktadaki ulaşmayı şöyle açıklıyor. Zümer 22, o kişinin göğsünü Allah-u Teala göğsünü yardığı ve göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbi zikir sebebiyle zikirle kasiyet bağlamış olan bir kişinin durumu aynı mıdır diyor Allah Teala. Zümer 23'te de Allah kitaba müteşabih olarak ihtas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Biri rahmetle farz, ikincisi rahmetle salavat. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda da nur hüviyetindedirler. Fazıl ve salavat ise uçakların taşıdığı hamuledir, yüktür. O kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek, yarıktan girerek kalbe ulaşıyor. Ve kalbin içine sadece %2'ye kadar rahmet sızabiliyor. Kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah işlemlerini gerçekleştirmiş, göğsünü yarmış, göğsünden kalbine nur yolu açmış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, kişiyi mürşidine ulaşacak hale getirmiş. İşte bu noktada bu kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, nurları değil, sadece rahmetle faz isimli iki nur, o kişinin göğsüne geliyor, göğsünü yaran, göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine rahmet nuru girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi oluyor. İlk %2 nur rahmet nurudur. Gelen nurların öncüsü rahmet nurudur. Neden? Çünkü bu işlev Allah'ın rahim esması tecellisiyle tahakkuk etmiştir. İşte Yunus suresi 53. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte ne zaman o kişinin rahim esmasıyla tecellisi başlamışsa Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi o zaman rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli 7 tane furkan oluşturur kişide. Bu 7 furkanda o kişinin kör, sağır ve dilsiz olan o kişinin görmesi mümkün olmuştur, işitmesi mümkün olmuştur ve idrak etmesi mümkün olmuştur irşat makamını. Buradaki körlük, sağırlık ve dilsizlik ve idraksizlik manevi alandaki olaylara yöneliktir. Ve kişinin kalbine %2 nur, rahmet nuru girdiği zaman o kişi mürşidine ulaşmak için gerekli olan standarda sahiptir.
huşu sahibi olmuştur. Ve hacet namazını kılar, bu noktada olan kişiye Allah mürşidini mutlaka gösterir. Kime gösteriyormuş Allah Teala mürşidini? Bu 12 tane Allah Teala'dan ihsan alan kişiye. Allah'ın gösterdiği bu mürşid söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşan kişi o mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor. Başının üzerine de o kişinin devrin imamını gönderiyor. Neden? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün yevmit talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. İşte Allah'ın sana verdiği temel emir budur. Sen bir emanetsin. Allah'ın zatına dönmek mecburiyetlisin. Senin görevini biz üstleneceğiz. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İşte bu noktada kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Bu kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sessiz zikretsin, ister sessiz zikretsin ama elindeki tesbihle zikre başlayınca beyaz bir örtünün altında bunun adı virttir. O kişinin üzerine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Mürşide ulaştıktan sonra bu nurlar göğüse gelirler. Göğüsten şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar ve kalbin içine girerler. Ama Allah Teala kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbin içine imanı yazar ve üzerine

ulaşır. Orada kısa bir zaman kaldıktan sonra ana dergaha ulaşır ve ana dergâhtaki onarlık sıralardan birinde yerini alır. İşte kişi zikri arttırmaya başlar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikince ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katın yedi tane alemine geçer soldan sağa doğru. Ve sitetin mintaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ulaştığı 21. basamaktır. Yok olması 22. basamaktır. Allah Teala buraya kadar olan bütün konuları kim Allah'a ulaşmayı dilemişse garanti etmiştir. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Ben ulaştıracağım sizin ruhunuzu kendime. Ama bunun için zikir yapmanız şart. Eğer zikri sevmezseniz, namazı sevmezseniz, orucu sevmezseniz bunları ben size sevdireceğim diyor Allah Teala. Çünkü garanti ediyor. Garanti ettiğine göre mutlaka sevdirecek. Çünkü Allah'ın başarmaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte 14. basamakta başlayan bu olay, nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimiyle emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiyemar diye ve tezkiye kademelerini 7 tane gök katını aşarak insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak ulaşma. 22. basamak teslim. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadaki zikir 33 bin zikirdir. 7 tane gök katı aşılmıştır.

bu kişinin birinci gökyüzüne kadar olan zikri 15.000'dir. Ondan sonra ikişer bin ikişer bin yükselir. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.000 zikirde ruh Allah'a ulaşır. Bu teslimlerden birincisidir. Kişi henüz 33.000 zikirdedir. Zikrini arttırabilirse o kişi mutlaka günün yarısından daha fazla zikre ulaştığında züht sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimini sağladığı zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir form kazanır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Bu kişi zikir ehli olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha çok zikredecektir, kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Hani demin söylemiştik sözlerimizin başlangıcında, li Ulul Elbab yeskürullâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Ulul Elbab dediğimiz kişiler daimi zikrin sahipleridir. Gördük ki daimi zikir farz. Gördük ki daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab. Öyleyse bunların adı ne? Bunların adı ehli zikir.

Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte Allah-u Teala'nın bu ifadesi, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi aslında çok önemli bir şey. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Yedi özelliği vardır. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? O kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Çünkü Rabbani kapı açıktır. Oradan giren rahmet nurları, fazlalar ve salavat nurları kalbi her an pırıl pırıl aydınlık tutarlar. Ve rahmet, fazla, salavat nurları zülmani kapıya kadar inen Rabbani kapıdaki mührün zülmani kapıyı kapatmasını sağlar. Arda arda onun üzerine baskı yapar rahmet, fazla, salavat nurları. O kapıyı kilitleyecek noktaya onu ulaştırır. Bu zikirlerin neticesi olan nurların oraya baskısı sebebiyle kalbin zülmani kapısı devamlı kapalıdır. Kalpte %100 nurlar da dolmuştur. Zülmani kapı kapalı olduğu için tekrar oraya geri dönmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O kişi hayatta olduğu sürece daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Öyleyse kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbi %100 pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla doludur. 2. 3. Allah onun kalp gözünü mutlaka açar. 4. Allah onun kalp kulağını mutlaka açar. O kişiye Allah Teala kalp gözüyle birçok şeyler gösterir kişinin durumuna göre. Bu 4 temel şart, 3 tane de vasıf şartı kazandırır kişiye. Sonuç şartı da diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu her zaman konuşabilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı zikretmektedir. Devamlı derecat kazanmaktadır. Hiç derecat kazanmadığı bir nokta yoktur. Hem de daima bir 700 kazanacaktır. Ve bu kişinin üçüncü özelliği ehli hikmettir. Hikmet ehlidir kişi. Ayetlere baktığında eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağından herhangi birine tekabül ediyorsa onu derhal görür, hangi basamağa ait olduğunu derhal söyler. Bu yetkinin sahibidir. Eğer bu kişi hakem veya hakim olursa o zaman da mutlaka kararlarını adaletle verecektir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak neticeye girer. İşte ehli zikir olan kişi odur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la talemun diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Adı, zikir ehlinin adı ulul elbab. Zikir ehlinin Kur'an'daki adı ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, mozaiğin bütün kareleri cuk oturuyor yerli yerine. Her şey yerli yerinde. İşte böyle bir dizaynda kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur. Allah ile her zaman konuşur. Şimdi bu hüviyetin neyi içerdiğine bakalım. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki işte o Allah'tır ki sana kitabı indirdi. Onda hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri eğip bükerler ve başkalarının fitneye düşmesine sebebiyet verirler. Başkasına negatif istikamette tesir etmek için bunu yaparlar.
teviline giderler, başka insanların fitnesine sebebiyet verirler. İlimde derinleşmiş olan rasuhun, bugünün din adamları, kendi ilimlerinden derinleşmiş olanlar, onlar derler ki, bütün bu ayetler inandık ki Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Tezekkür edebilenin, ehli zikir olanın sadece ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte o ulul elbab, daimi zikrin sahipleri bunu tezekkür edebilir. Neden? Çünkü onlar ehli tezekkürdür. Ehli zikirdir. Allah'tan soracak, cevabını alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da unutulan iki kavram, hem zikir kavramı yok olmuş, hem de ehli zikir kavramı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu zavallı insanlara ilim versin diye dua ediyoruz inşallah. Ve asıl önemlisi hidayet versin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, zikir ve ehli zikir müessesesini Kur'an'dan kopan bir büyük hakikati beraberce tezekkür ettik. Bizim öğretim kadrolarına baktığınız zaman şu üniversitelerimizdeki daimi zikrin sahibi olan hiç kimseye rastlayamazsınız. Hatta zikredenler nadirdir. Sevgili kardeşlerim, sanki Kur'an-ı Kerim onlar için inmemiş. Sanki Allah Teala onlara daimi zikre ulaşın dememiş. Biz diyorlar görevimizi yaparız. Sen bize karışma. Bizim karışmamız onların söylediği manada bir karışma değil. Biz Allah'ın emirlerine davet ediyoruz ki bu emirlerden birisi de zikirdir ve daimi zikirdir. Öyleyse Allah davet ediyorsa biz Allah'ın davetini açıklamakla vazifeli olan kişiyiz bugün. Hidayeti Allah Teala bizim uhdemize verdi. Öyleyse bundan sorumlu olan biziz. Sevgili kardeşlerimin önümüzdeki çok değil birkaç yılda hidayetin yalnız bu ülkede değil, Türkiye'de değil, bütün dünyada öğrenildiğine şahit olacaksınız. Güç devre tamamlandı. Hidayet çağına giriş tamamlandı. Artık gelişme çağındayız. Allah-u Teala'nın hepinizi ehli zikir yapması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak, mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin İstikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk,
Sıkıntı, acı, işkence, hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir işkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah-u Teala insanları seviyor ki, o insanların sadece bir tek dileği, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır, ikinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a milaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Ve birinci kat cennette, ikinci kat cennette, üçüncü kat cennette bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Karşılıksız demekte haklı mıyız? Çünkü sadece bir tek dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte bak, kalbimden sana bir talepte bulunuyorum. Beni de felaha erenlerden kıl. Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah-u Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah-u Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a milaki olmayı dilerse
Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka alır. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a milaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yaratmış. İşte o 7 tane gök katını ruhunuzun açmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi 3. kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse 1. kat cennetini otomatik olarak sahip olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a milaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Gene bir mümin düşünün. Bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminodur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminodur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere
Kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yedinci şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadiste var üstelik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya bir bedeviyle konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunların hepsini yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Cevap, evet girersin. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse bu beş şartı yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Yoksa o kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, münib ol yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha iyi bir takva varsa ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki insan olarak yaratmış bunun için size. İnsan demek kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan.
Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir varlık da yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevrilmek değildir. Peki günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa. İşte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar onlara nimet verir diyor Allah Teala.

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kaybetmiştir. Günahlarda artış yapmayız. Kaybedilen derecelerde artış yapmayız diyor Allah-u Teala. Ama diyor kim bir derecelik bir sevap kazanırsa onu diyor onun 10 katını veririz diyor. Muradı ne? En çok sevdiği mahluk olan insanın cehennemden kurtulması. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes o mutluluğu yaşasın. Ama bir taraftan da bütün insanları bir nefsle yaratıyor, ruhundan da öpürüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine. Kiramen kâtibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi oldu. Tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'tan mürşidini ister. Mürşidine tabi olur. Ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Sitre-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen
Bir derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir puan veriyor. Herkes kazandığı bir derece karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına ulaştığı zamana kadar, yani mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyetle beraber başlayan 1'e 100 kazanç, 1'e 100 kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derecat sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de, kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. 1'e 10 iken 1'e 100 olur. Mürşidine tabiyetinde bu 1'e 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derece kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gök katı 1'e 100'ü, ikinci gök katındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır. Ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunun da yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 1'e
nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %7-7 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak Allah'ın zatına, 7 tane gök katına, 7. katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa 7, %49 fazıl nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı, %49 daha, %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazıl nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 1. kat cenneti hak etmiştir. Mürşide tabi olmuştur. 2. kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi üstad zikri muhafaza edebilirse bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. 3. kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe, zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve bu kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennette geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar.
hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu aşmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman önemli olan o noktadır ki tahkik edecektir. Tahkik ettiği zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecek ve o zaman dinlemeyip de Kur'an-ı Kerim'i tahkik etmediği için yıllar boyu dalalette kaldığına çok üzülecektir ve büyük bir pişmanlıkla pişman olacaktır. Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın 5 şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette 4 kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın.
Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir, karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Esselamu aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda abd ve abid konusuna giriyoruz. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Öyleyse abd kelimesiyle abid kelimesi arasında farklılık var. Namaz kılan bir kişi namaz kıldığı sürece abiddir. Zikir yapan bir kişi zikir yaptığı sürece abiddir. Hangi ibadeti yapıyorsanız o ibadetin süresince abidsiniz. İbadet eden. Peki abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten gelmiyor mu? Evet, aynı kökten geliyor. Abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Arapça kökündeki üç temel harf burada da var. Abd kelimesinde de, abid kelimesinde de aynı harflerin toplandığını görüyoruz. İbadet kelimesinde de aynı kökün üç kelimesi sondaki T ekiyle gene var.

Mabut kelimesi kendisine ibadet edilen istikamette kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar abd ve abid kelimesini birbirine karıştırmış durumdalar. Allah-u Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla yaratmadık.

Sadece bize kul olsunlar diye abidun. Sadece bize kul olsunlar diye. Hepimiz Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Herkes doğar, doğduğu anda Allah'ın kulu mu olur? İnsanlar öyle zannederler. Oysa ki olmaz. Allah'a kul olamaz bir insan doğduğu anda veya Allah'a ibadet ediyor diye, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor diye, namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye, o kişi Allah'a kul olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olmak yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde biliyor ki vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî. Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan, abd olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanlar var, tağuta kul, insan şeytanlara veya cin şeytanlara veya başka tür şeytanlara kul ama şeytana kul. Tağut, insan şeytanları, cin şeytanları içeriyor. Sadece şeytanları değil, insanlardan da başka insanları yoldan çıkarmayı ya çalışanlar, şeytanın emrinde olanlar tağut müessesesinin içine giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Şeytana aptır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Allah'a kul olur. Ve Allah Teala bütün insanları hepimizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir defa daha söylüyoruz ayet-i kerimeyi. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun kelimesini ibadet etsin diye anlayan insanlar öyle Türkçeleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Oysa ki ibadet yaratılış sebebi değildir. İbadet hedef değildir. İbadet o hedefe ulaştıracak olan vasıtanın adıdır. İbadetler, namaz kılmak bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Ve İslam'ın 5 şartını saydık ve derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bu 5 şart
İslam'ın esasını teşkil eder. Biz bu beş şartın beşini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyor diye İslam olamaz. Aynı kişiler diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize teslim olmaktan bahsediyorsun. İşte biz İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyoruz. Bunun için de bizler Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla Allah'a teslim olamaz. Ve böyle söyleyenlere bir sualimiz var. Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Bir, fizik vücudunuzu mu? İki, nefsinizi mi teslim ettiniz? Üç, yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Bu dördü de üzerimize farz. Hangisini teslim ettiniz? O zaman cevap veremiyorlar. Biz Allah'a teslim olduk diyenler. Aslında teslim falan olmuş değiller. İbadet etmek, abid olmak başka şey, abd olmak, Allah'a kul olmak başka şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, kul, Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Böyle bir kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır, kişi tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kulluktur. 14. basamak. Ve bu ikinci kullukta tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaştığı yer, 3. kulluğa ulaşmak demektir, ruhun teslimi. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olur, 4. kulluk. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur, Ulu'l-Elbab makamında 5. kulluk. Sonra kişiye gök katları gösterilir, 7 gök katı boyunca o kişi ihlas makamındadır, 6. gök katındadır. Affedersiniz, 6. safhadadır. Ve 7. gök katının sitresinin müddasını gördükten sonra o kişiye Allah Teala tövbe-i nasuh çağrısı yapar. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu 28. basamak olan salam makamının 1. kademesidir. Sonra o kişinin günahları örtülür. Salah makamının 2. kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesi. Daha sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 4. kademesi. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim eder. Bu kulluğun sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. En herkesin ulaşabileceği standartlarda, yani Resul veya Nebi, Nebi Resul veya Veli Resul olmayanların ulaşabileceği nihai kademe, en son kademe burasıdır. İradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. kulluktur. Kulluğun en üst makamıdır. Kişi bir hakkın takvanın
hakkı tukati takvanın sahibi olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi yaratma maksadına baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir hakkın kulluğu hedef gösteriyor. Elbette herkes oraya ulaşamaz. Ama Allah'ın istediği temel hedef odur. Ve de bütün sahabenin bu kulluğa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki 7 tane kulluğa davetlisiniz. Böylece 7 tane kulluğun dizaynına bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveni içeriyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. O kişi olayları yaşadığı için Allah'ın kulu değildir. Kul olmamıştır henüz. İkinci basamakta olayları yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerini musibetlerle imtihan ettiği zaman tepkilerini ortaya koyarlar. Bu Allah için bir işarettir. İşte bu ikinci basamaktan sonra ya herkes ikinci basamakta kalır, Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi üçüncü basamağa ulaşamaz. İkinci basamakta kalırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birinci kulluğu ifade eder. Üçüncü basamakta olan kişi birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe tagûta, şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tagûta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a yönelen herkes Allah'a kul olmanın birinci safhasına adım atmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. O artık şeytanın kulu değildir. Bu ayet bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala orada onlar diyor tagut'a kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Tagut'a kul iken sahabenin insan ve cin şeytanlara, şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduğunu ispat ediyor ayet-i kerime, Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludurlar. Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın.
Çünkü şeytan onun adımlarına tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse kimlere emrediyor? Kullarına emrediyor. Allah'a kul olmayan herkes, demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, 17. ayet-i kerimesi gereğince şeytana kuldur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Allah'ın kulu olmayan herkesin şeytana kul olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu açıkça ifade etmiş oluyor Zümer 17'de. Yani sahabe de eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi şeytana kul olmakta devam edeceklerdi. Şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Allah'a kul olmakla şeytana kul olmak arasındaki ayrım, mümin ve kafir ayrımını da ihata ediyor. Allah'a kul olanlar mümindirler, şeytana kul olanlar kafirdirler. İşte Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnsanlardan bahsediyor. Allah Teala şeytandan bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler, şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini, ama geri kalanların hepsi şeytana kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu, ama geri kalan herkes şeytanın kulu. Ve müminleri oluşturan sadece bir tek fırka olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler sınıfında mütalaa ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, demek ki kendi irademizde karar vererek Allah'a ulaşmayı Rabbimizden dilediğimiz nokta. Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin binlerce evliyan, ermiş evliyan sana ulaşmayı dilediler ve sana ruhlarını ulaştırdılarsa, böylece Allah'a ulaşmayı diledik, sana ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlarsa, ben de şeytana kul olmaktan kurtulmak ve sana kul olmak istiyorum. Böyle bir talep Allah-u Teala tarafından anında işitilir ve bilinir. Bilince de Allah-u Teala derhal harekete geçer ve o kişinin Allah'ın kulu olması böylece tahakkuk eder. O ana kadar Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Dilediği an şeytanın kulu olmaktan mutlak olarak kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte burası kişinin Allah'ın kulu olduğu noktadır. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu konumuzun birinci safhası. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Allah'ın kulu olabilirler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var mı? Neden sevgili kardeşlerim, neden ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize bilin ki şu dünya ve ahiret hayatınızda yapabileceğiniz en büyük kötülük bu. Allah Teala sizden zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Kalbinizden Allah'a ulaşacak bir dilek. Ya Rabbi, ben senin nasıl binlerce evliyan varsa, ermiş evliyan, ruhunu sana ulaştırmış evliyan, ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Senin dostlarından birisi olmak istiyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi. Böyle bir talebi yapan herkes mutlaka şeytanın kulluğundan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlar dalalettedirler, küfürdedirler, gidecekleri yer cehennemdir, şeytanın kuludurlar, hüsrandadırlar, şirktedirler. Allah'ın kulu olmayan herkes bütün bu vasıfların sahibidir. Onlar birinci ve ikinci basamakta olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve Allah'ın kulu olmuştur. Bunun manası, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim asmasına tecelli edecektir. O kişiye ilk iş olarak Furkanlar verecektir. Gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Görme hastasının üzerindeki kışaveti alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kulaklarındaki vakrayı açacaktır, alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbine iman yazacaktır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbinde başlangıçta küfür yazmaz. Kalbindeki küfür kelimesini başlangıçta almak diye, bu noktada almak diye bir husus yok. O kişinin kalbindeki ikinliti alacaktır Allah Teala. O kişinin kalbinde küfür yazmıyor. Hiç kimsenin kalbinde küfür yazmaz. O kişinin kalbinin mührünü açacaktır Allah Teala tarzındaki bir ifade bu kademe için geçerli değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşır, sonra fıska düşer, Allah Teala ona bir defa daha Allah'a ulaşması için imkan verir. Kişi ikinci defa Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra gene fıska düşerse bu üçüncü fısk olur. Ne zaman ki kişi ikinci defa fıska düşerse, ruhunu Allah Teala'ya ikinci defa ulaştırdıktan sonra fıska düşerse, bu ikinci fısk değil, üçüncü fısk olur. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren fıskadırlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi fısktan kurtulmuştur. Bu onun birinci fısktan kurtuluşudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete erer, ama oradan sonra fıska düşerse bu ikinci fısktır. Sonra ruhunu bir defa daha Allah'a imkanı verilir kişiye. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Bundan sonra kişi fıska düşerse bu üçüncü fısktır.
Ve üçüncü fısktan sonra artık kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala o kişinin kalbini mühürler ve o kişi bir daha hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a kul olma standartlarında da bir kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı diledi, bu noktada şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Bu noktadan itibaren Allah Teala ona büyük yardım edecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişi böylece Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardımlarını ard arda göndermeye başlar. O kişiyi teçhiz eder Allah Teala. Cihazlandırır. Allah'a ulaşmayı dilemesi zaten o kişiyi cehennemden kurtarmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye 7 tane Furkan verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki gıcaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbine ihbat koyar. Kalbindeki ekinleti alır ve kalbine ihbat koyar. Bu 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği hediye, 7'si de Allah'ın ihsanıdır. Ve bu kişi bu seviyede Allah-u Teala'dan 7 tane İhsan aldığı bu seviyede yeni bir hamle daha yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Böyle bir şey için Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaşması konusunda hacet namazı kılması gerektiği kişiye tebliğ edilir. Bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse mürşidini gördüğü zaman bu kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğunda bu kişiye Allah Teala 7 tane nimet verecektir. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, o kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. 3. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. 4. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir.
Ve aynı zamanda Allah-u Teala o kişiye o güne kadar kazandığı bir tek derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlayacaktır. Öyleyse bu kişi aynı zamanda fizik vücudu nefsi nefs tezkiyesi yaptığı için fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Çünkü afetlerin giderek sayısı azalacaktır nefs tezkiyesi sebebiyle. Nefs tezkiyesi kişinin zikir yapmak suretiyle Allah-u Teala kalbine iman kelimesini yazdığı için mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren artık kalbine gelen zikir yaptığında Allah'ın katından kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi kendisine çekim gücüne sahiptir. Fazıllar o kişinin kalbinde toplanmaya başlayacaktır. İşte fazılların tabiiyetle birlikte o kişinin kalbinde toplanmaya başlaması o kişinin nefs tezkiyesi yaptığını ifade eder. Burası ikinci kulluktur. Mürşide tabiiyet kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu kişi şeytanın kuluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kulluğa ulaştı. Burası Allah'a ulaşmayı dileyip Allah Teala tarafından kalbinin mührü açılıp o kişinin bir yerlere ulaşması yedinci kademeyi ifade ediyor. Ve o kişi için Allah ile olan ilişkilerde on dördüncü basamakta mürşidine ulaşması söz konusu kişinin on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim bu tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci kulluk başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve bu yola çıkış sebebiyle kişinin ruhu yedi tane gök katını açacak. Nefsinin her %7 nur birikiminde bir gök katını açarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşınca kişi 3. kulluğa ulaşır. Mürşide ulaştığı zaman kişi ikinci defa Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi şeytana kul iken Allah'a kul olur. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kulluğu bir kademe yükselmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru nefs tezkiyesi ile birlikte kişi Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk yapar Allah'a doğru. Allah'a doğru yaptığı bu yolculuk sebebiyle kişinin ruhu neticede yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Burası üçüncü kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a kul olması üçüncü kulluktur. 22. basamak. 23. basamakta kişiye bir taht verilir Allah'ın katında. 24. basamakta
bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Kişi böylece zahit olur. Zühd sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'e aşar. Ve bu nurlar ne zaman %81'i bulursa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut bu noktada %81 nurla dolduğu için içi, geri kalan %19 afetleri hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Burası o kişi için üçüncü kulluktur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes affedersin, dördüncü kulluğun sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluk, mürşidine ulaşıp tabiyet ikinci kulluk, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi üçüncü kulluk, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü kulluk. Fizik vücudun nefsinin kalbinde %80'i aşan bir nur birikimi, o fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hedefe ulaşmasını sağlar. Burası dördüncü kulluktur. Kişi neticede daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bu kişi beşinci kulluğun sahibi olur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kalbe devamlı olarak Allah'ın nurları girmekte ve kalbi bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlık tutmaktadırlar. Ve kişi bu noktada daimi zikre ulaşınca ulul elbab olmuştur. Nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır kişinin. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Ehli hayır olmuştur. Devamlı derecat kazanmaktadır daimi zikri sebebiyle. Ve ehli hüküm, ehli hikmet olmuştur. Hem Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin hangi kademeye ait olduğunu derhal bilir kişi. Hem de bu bapta bir hakimlik veya hakemlik görevi kendisine verildiği zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka adaletli kararı verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerin bu noktasında ulu'l-elbab makamında yeni bir kulluk oluşur. Burası beşinci kulluktur. Sonra kişi gök katlarını görmeye başlar. Diğer katları ulu'l-elbab olduğu noktada kişiye gösterilir. Gök katları ise İhlas makamının işaretini taşır. Gök katlarını görmeye başladığı anda kişi altıncı kulluğa geçmiştir. Allah'a daha üst seviye bir kul olmuştur. Ve bu noktadan sonra o kişi için söz konusu olan şey salah makamına
geçiştir. 7 tane gök katı gösterilir İhlas makamında. 7. gök katının son alemi olan İndilahi'de ne zaman bu kişi Sıddet-ül Müntahi görürse o zaman Tövbe-i Nusuh'a davet edilir. Bunun manası İhlas makamı da tamamlanmıştır. 6. kulluk da tamamlanmıştır. 7. kulluğa geçecektir. Kişi Tövbe-i Nusuh'a davet edildiği anda 7. kulluğa adım atmıştır. Burası kişinin 7. defa Allah'a kul olduğu bir yeri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası öyle bir yerdir ki burada o kişinin bütün günahları örtülür, ona salah nuru verilir. Tövbe-i Nesuh'a davet edildikten sonra oluyor bunların hepsi. Sonra da o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bu işlevlerin sonunda o kişinin iradesini de Allah teslim alır. 7. kulluğun bütün insanlar için ulaşılabilen en üst noktası burasıdır. Kişinin Allah'a iradesini de teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a 7. defa kul olmasıdır. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. 1. kulluğun en üst noktasına ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki abd olma müessesesi bir bütünü içerir. Bu muhtevada kişinin Allah'a abd olması, abid olmasıyla ilişkili bir konu değildir. Abid olmak, Allah'a ibadet etmektir. Oysa ki biz insanlar ibadeti Allah-u Teala'nın emri üzerine gerçekleştiririz. Allah-u Teala hepimize ibadet emrini vermiştir. Ki o ibadetleri yaparak derecat kazanalım. Bir an evvel basamakları yükselerek Allah'ın üst seviye bir kulu olalım. İşte 7. kulluğun en üst kademesi, bütün insanlar için en üst kademesi, kimlerin dışındaki Resullerin, Veli Resullerin ve Nebi Resullerin dışındaki bütün insanlar için kulluğun en üst kademesi, iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmektir. Burası kulluğun son noktasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kulluk meselesi bu safhalardan geçerek neticeye ulaşıyor. Böylece konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve Allah-u Teala bizleri hamdolsun ki bu sohbetin sonuna ulaştırdı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Bu sevginin halisi içinde el ele gönül gönüle bir mutluluğu yaşamak üzere şu anda bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece Allah'ı düşünelim. Onun bütün insanlar için hedef gösterdiği en güzel şey olan mutluluğu beraberce düşünelim. Onu en güzele ulaştırmaya çalışalım. Mutluluk. Allah Teala'nın size hedef gösterdiği en güzel hedef. Hedeflerin en güzeli. Unutmayın ki Allah Teala sizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Her şey sizin mutluluğu yaşayabilmenize göre dizayn edilmiş durumda. Bütün güzellikler Allah-u Teala'nın dizaynı, her şey hep sizin mutluluğu, saadeti yaşamanıza hedeflenmiş, odaklanmış, indekslenmiş. Allah insanlardan ne ister sualinin kesin cevabı. İnsanların sadece mutlu olmasını ister. O kadar. Kainatta en üstün kıldığı, insanın dışındaki bütün mahlukatına ona secde etmesini emrettiği insan olmanın o müstesna yerine sahip çıkın. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsansınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsanların içinde Allah'a yönelmiş olanlar bulunduğunuz için. Sizler insanların içinde özel bir yere sahipsiniz. Sizler Allah'ın size ne emrettiğini bilenlersiniz. Ve o emri yerine getirmek için var olanlarsınız. Bütün güçleriyle arabanın atları olarak bütün insanları mutlulaştırmak için seferber olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağı bir mutluluk seferberliğidir. Bütün insanları saadete çağıracak olanlar sizlersiniz. Onlar bilmiyorlar. Bu sebeple sizler çok özel bir imkanın sahibisiniz. Çok özel bir ihsanla, çok özel bir nimetle mükafatlandırılanlarsınız. Hidayetin vazifelileri. Hidayeti bütün dünyaya ulaştırmakla vazifeli olanlar. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan sevgili kardeşlerim. Hepiniz dünyaya ayrı bir örnek olmalısınız. Hidayet çağının yıldızları. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedefe yönlendiğiniz için tebcil ettiğini ve mukaddes kıldığını bilmenizi isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda
hepiniz birer kilometre taşısınız. Hakikatleri bilenler olarak Allah'ın yolunda hedeflere gidecekler olarak ve öğrendiklerini en güzel tatbik edenler olarak, uygulayanlar olarak. Öyleyse bu bapta sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz en güzel örneklersiniz. Allah sizden ne istiyor? Mutlu olmak. Siz mutlu olmayı başaracaksınız. Başka insanlara demek ki bu dünyada Allah ile yakınlaşılınca mutluluk yaşanabiliyormuş mesajını ve imajını ulaştıracak olanlarsınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, eğer onunla bir olursanız, beraber olursanız, onunla bütünleşirseniz, ona tevekkül ederseniz, her şey, mutluluk bir anahtarla kaim. Mutluluğun anahtarı Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül etmenin ise anahtarı Allah'ı zikretmektir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah'a o kadar tevekkül eder. Allah'a tevekkülü o ölçüdedir. O kişi mütevekkiliğinden biri olur. Allah'a tevekkül edenlerden. Öyleyse tevekkül bir güven duygusudur. Mutluluk da Allah'a güvenenlerin işidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Allah'a

İleyhi men yunib. Allah'a kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaştırmayı Allah'ın dilediği insanların hepsini mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kimlerin ulaşmasını der? İnsanların %90'dan fazlasının. Sadece Allah'a asi olanlar, kimler bu asiler? Asi olup da Allah'a ne yapacaklar? Allah'a hiçbir şey yapamazlar. Ama Allah'a asi olanlar, Allah'ın yoluna girmeyip başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlardır. Bu sebeple Allah Teala onlara yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Onlar seçilmezler. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yani tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Hedefleri başka insanların mutluluğuna mani olmak. Onlar hariç herkes seçilir. O seçilenlerden ki insanların %90'ından fazlası seçilmiş durumdadır. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok. Allah'a ulaştıktan sonra problem başlıyor. Neden Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah da sizin kalbinizdeki bu talebi mutlaka görecektir, işitecektir, bilecektir. Aynı anda. Oluştuğu anda Allah sizin içinizdeki bu talebi görecektir, işitecektir ve bilecektir. Bu talep var olduğu anda Allah sizi kendisine ulaştıracağı konusundaki sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Buradan başlar. Gördüğü, dilediği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda kalbinizdeki talebi bir garanti altındasınız. Allah Teala ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz sadece bir talebiniz üzerine. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Ve sonra ne olur? Sonra, vuslattan sonra ne olur? Vuslata kadar emniyettesiniz. Vuslata kadar tevekkülün genel çerçevesinde zikrinizi her geçen gün arttıra arttıra 33 bine ulaştınız. Vuslat genel çerçevede 33 binde gerçekleşir. Ondan sonra mutluluğunuzun devamı tevekkülünüze bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevekkülünüz ise her şeyden evvel zikrinize bağlı. Öyleyse zikriniz Allah'a ulaştığınız nokta olan 33 binden yukarılara çıkıyor mu? 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bine doğru yükseliyor mu? Yükseliyorsa Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Yükseldikçe zikrinizin, günlük zikrinizin miktarı yükseldikçe tevekkülünüz artacaktır. Daha ötesi kalp zikridir. Tevekkülünüzün en üstün boyuta ulaştığı yer kalp zikrinizin kesintisiz olduğu noktadır. Daimi zikre ulaştığınız noktadır. Öyleyse kim zikrini arttırıyorsa, 33 binde kalmıyorsa, yukarıya doğru gidiyorsa, 47 bine kadar virdini ulaştırıyorsa ve 47 binde virdi devam ediyorsa, onun dışındaki zamanlarında da kişi içindeki sesle, kalbindeki sesle uyum sağlayarak Allah-u Teala'yı daha çok daha çok zikretmeye çalışıyorsa, bu kişi Allah'ın yolunda velayet kademelerinin hepsini yaşayacak olandır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıktan sonra eğer zikriniz artacak yerde,

alıyorsa, işte o zaman tevekkülünüz gerekli seviyede değil demektir. Kendinizi bununla ölçün. Ne olur tevekkül eksikliği sebebiyle? Tevekkül eksikliği sebebiyle yavaş yavaş şevkiniz kaybolacaktır Allah yolunda. İbadetler size namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak eskisi kadar tat vermeyecektir. Zikriniz artacak yerde eksilecektir. İnsanlara yaklaşımınız onları mutlu edecek, dolayısıyla onlardan da size mutluluğu geri döndürecek davranışlar yerine onların sözlerinin size battığı, sizin sözlerinizin onları rahatsız ettiği bir hedefe doğru yürüyecektir. Bu eksilme giderek grafiğin aşağı doğru inmesi size devamlı performans kaybettirecektir. Bu performans kaybı Allah'tan şüpheye veya Allah'ın ayetlerinden şüpheye veya mürşitten şüpheye ulaşmadıkça fıska düşmezsiniz. Ama her gün biraz daha mutsuz bir insan olursunuz. Sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında veya sizin dışınızdaki sebeplerin hangisi olursa olsun onların hiçbirinde sakın aramayın. Sizi aşağıya doğru çeken şeytanın size olan hakimiyetidir. Tamamen size ait bir bozunum, tamamen size ait olan bir ışıma kaybedilme olayı. Parıltılar adım adım yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için diyoruz ki zikrinizi hep arttırmaya çalışın. Sizi Allah ile olan ilişkilerinizde bulunduğunuz seviyeden her seferinde daha ileriye götürebilecek olan yegane müşevik unsur, tahrik edici unsur, harekete geçirici unsur, motive edici unsur o zikirdir. Hayatınızın en önemli ibadeti. Elbette şimdiye kadar olduğu gibi gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd, sabah namazı ile öğle namazı arasında da kuşluk sünneti. 7 vakit namaz. Elbette borçlarınızı kılacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz Allah için. Elbette oruç tutacaksınız. O Allah'ın yoluna girdiğiniz ilk zamanlardaki gibi acaba oruç tuttuğunuz zaman gerçekten acıkmıyor musunuz? Sigaraya müptela olanlar sigara içmeyi gerçekten istemiyor musunuz? Yoksa her geçen gün biraz daha ışımanızı kaybettiniz mi? Öyleyse arkasında en büyük etken sizin zikri azaltmanızdır. Yakın bir geçmişte sizlere bir şey sağlık vermiştik.
çalan, ses çıkaran cep saatleri alın ve onu 52 dakikaya ayarlayın. 52 dakikada size zikri hatırlatsın ve her 52 dakikada zikretmeye başlayın. Ne kadar yapabilirseniz devam edin. Bir hafta. İkinci hafta 51 dakikaya ineceksiniz. Bir haftada 51 dakikadan gideceksiniz. Üçüncü hafta her 50 dakikada zikre başlayacaksınız. Bir sene 52 haftadan oluşur. Bir sene içinde saatin çalmaları, sinyalleri sıklaşacak, sıklaşacak, sıklaşacak. Eğer vazgeçmezseniz sizi daimi zikre çok büyük ölçüde yaklaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, çok kişiden başlangıçta hep güzel haberler aldık. Ve sonra aynı neticeyi gördünüz. Hiçbiriniz daimi zikre ulaşamadınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda zafere ulaşmak bir devamlılık gerektirir. Sabit kadem olmayı, ayağını yere sağlam basmayı gerektirir. Öyleyse bunu yapın. Ayağınızı yere sağlam basın. Zikriniz sizin ışığınızdır. Arabanızdır, uçağınızdır. Sizi 7 tane safhaya birer birer ulaştıracak olandır. Zaten birinci safa otomatik olarak siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Birinci safhadasınız zaten. Geriye 6 tane hedef kalıyor. Daha çok zikir, daha çok zikir, daha çok zikir. Neyi sağlar? Tevekkülü sağlar sevgili kardeşlerim. Her geçen gün Allah'a olan imanınız ve Allah'a olan güveniniz her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Allah'la kul birbirine çok yakın bir ikili oluşturacaktır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynda Allah'ın hedefinin sadece mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah sadece sizlerin, hepinizin mutlu olmasını ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk ve Allah'ın vuslatına ulaştıktan sonra, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra bütün kapılar sizin mutluluğunuza açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, yolunuza aynı güçle, aynı iştiyakla devam edin. Zikir sarsılmaz bir kaledir. Onu arttırdıkça takviye edeceksiniz kalenin burçlarını. Öyleyse İslam kalesinin burçlarından hepsinin
yedi burcun da çökertildiğini biliyorsunuz. Bunun arkasında insanların zikirden ayrılmaları var. Ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 14 asır geçmiş. Ne olmuş? İnsanlar artık zikretmiyorlar. %90'dan fazlası zikretmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanlar mürşide inanmıyorlar. Tabi olmuyorlar. Tabi bu ikisi yoksa ruhun Allah'a ulaştırılması diye bir şey de yok. Ve insanların çok büyük bir kısmı zaten ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaptılarsa, 7 tane safayı nasıl yaşamışlarsa, o 7 safadan hiçbirisi artık bugün İslam'da insan kitlelerinin %90'ından fazlasında yaşanmıyor. Ve insanlar Allah'tan tamamen kopmuşlar. İşte sizler böyle bir devrede dünyaya geldiniz. Ve hidayet çağı bu devrede Allah-u Teala tarafından açıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bilin ki Allah'a tevekkülünüz zikrinize paralel bir müessesedir. Mutluluğunuz da öyle. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Eğer sebat ederseniz, şeytanın yenildiğini göreceksiniz. Sebat ederseniz, Allah'tan daha çok yardım aldığınızı göreceksiniz. Güçlükler çoğaldıkça Allah'ın yardımı daha çok artacaktır. Bütün o güçlüklerin üstesinden gelmeyi size sağlayacak olan Allah'ın yardımıdır. Ama Allah'ın yardımı sizin liyakatinizin üzerine bina edilir. Ne kadar gayretin sahibiyseniz o kadar Allah'tan nusret alırsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın yardımıyla ulaştığınız her yükselişte Allah-u Teala kendi yardımıyla değil de sanki siz kendiniz onu gerçekleştirmişsiniz gibi o sebeple sizin liyakatinizi arttırır. Artan liyakatinizin mükafatı o seviyeye göre verilir. Sevgili kardeşlerim, siz bir ünite gayret sarf edin, Allah-u Teala size 100 katını verir Allah'a doğru yola çıktığınız zaman. Sonra 200 katını, sonra 300 katını, sonra 400, 500, 600, 700 katını verir. Ve sanki o 700 katı siz kazanmışsınız gibi oraya ait olan liyakati de size verir. Onun, Allah'ın nimetiyle beraber ulaştığınız yerin mükafatını Allah-u Teala size verecektir. Bunun için mükafatı alabilmeniz için liyakatin o noktaya ulaşmış olması lazım. İşte böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi sizin gayretinize bağlı. Ama mükafat Allah'ın yardımları da sayılarak o yardımları da sanki siz oluşturmuşsunuz gibi toplam üzerinden verilir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Siz
bu zamandaki, bu devirdeki ışıklarsınız, meşalelersiniz, nurlarsınız. Bütün insanlara hidayeti anlatacak olanlarsınız. Onları mutluluğa taşıyacak olanlarsınız. Hiçbir şeyden yılmayın. İnsanlara güzellikleri hep anlatın, anlatın, anlatın. Tartışma hüviyetinde değil ama tebliğ hüviyetinde onlara çok şeyler söylemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri bile olmadığını göreceksiniz. Alışılmış bir din anlayışının sahibi olan üniversitelerde, imam hatip liselerinde öğrenilen din eğitiminin standartlarına sahip olan insanlar sizin söylediklerinize tepki göstereceklerdir. En hazini, en hüzün verici yanı hayatlarını buna adıyorlar. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar, dekan oluyorlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. İşte onların hepsine dinlerini öğretecek olanlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden çekinmeyin. Hiç kimseyle kavganız yok. Siz sulh ve sükun için varsınız. Onların bilmedikleri şeyleri insanlara öğretirken onları tedirgin edecek olan sözler sakın söylemeyin. Sakın sen bilmiyorsun, ben biliyorum şeklinde nefsinizin tuzağına düşerek insanlara üstünlük sağlamaya çalışmayın. Üstünlük taslamaya çalışmayın. İlminiz sizi sadece insanların hizmetinde onlara yardıma ulaştırmalıdır. Allah'ın yoluna sizin öğretinizle giren herkes geleceğini teminat altına almıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi ölse gene birinci kat cenneti garanti etmiştir. Hiç ameli olmasa da bu garantiye sahiptir. Ve bu sizin ona yaptığınız öğretiyle gerçekleşmiştir. Lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Size öğrendikleriyle mukabele edenlerin haklı olduklarını düşünün. Neden haklılar? Çünkü onlara öğreten öğretmenler de aynı öğretiyi öğrenmişler. Kitaplardan öğrenmişler, insanların yazdığı kitaplardan. Akıllarına gelmemiş. Acaba Kur'an-ı Kerim'le bizim öğretimiz birbirine paralel mi diye bir husus akıllarına gelmemiş. Öğrendiklerinin doğru olduğundan eminler. Öğrendiklerini doğru sanıyorlar.
İşte büyük yanlışlık, trajedi buradan başlıyor. O öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, siz çok sevinmesi gereken insanlarsınız. Mehir camiasının içinde olanlar, onlara sempati besleyenler, sizler Allah'ın seçkin kullarısınız. Çünkü bu koskoca dünya üzerinde 7 milyar insanın içinde her biriniz birer yıldızsınız. Onların bilmediği ama onları mutlaka saadete ulaştıracak olan şeyler sizin dağarcığınızda var. Öyleyse hayatınızı başka insanların kurtuluşuna adayın. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Kitaplardan değil, Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Onların İslam'ın 7 safhasını da yaşadıklarını o bilmeyen insanlara sabırla göz nuru dökerek anlatmanız gerek. Bununla amil olasınız. Göreviniz budur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda insanları eğitmek, doğruları onlara anlatmak her şeyden evvel bir sabır işidir. Yanlış bir kültürü almış olan, İslam'ın 7 tane safhasından ve bu 7 safhanın sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber mutlak olarak yaşandığından haberi olmayan, bunu öğrenmemiş olan insanlar var. Ve bu onların hatası, onların kabahati değil. Çünkü öğretim böyle oluşmuş. 14 asırda adım adım insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitap insanları şeytanın hedeflediği bir yöne götürmüş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtan başlayarak sonuna kadar her şey yanlış ve hakikatler yok edilmiş iblis tarafından. İslam müessesesi, yani insanları mutluluğa götürecek olan basamakların sayısı 28. Bu 28 basamakta birinci merhale, her şeyin başlangıcı, cehennemden cennete götürecek olan temel anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemiyor insanlar. Dilemedikçe Allah-u Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikineti almayacaktır. Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmeyecektir. Göğüslerini işaret ederek göğüslerinden kalplerine nur yolunu açmayacaktır. Onlar huşuya ulaşamayacaklardır. Onlara irşat makamı gösterilmeyecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah-u Teala'nın tarifiyle kördür, sağırdır ve dilsizdir. Onların görmelerini, işitmelerini, idraklerini sağlamak için yılmayan bir gayretin sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, üstün olan sizlersiniz. Biliyorsunuz ki bu devirde hidayetin mührü bize teslim edilmiştir.
mühür bizdedir. Öyleyse bu çağa Allah-u Teala isim veriyor. Asr-ı Hidayet. Bütün dünyanın hidayeti öğreneceği bir dizayn içinde yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağında hidayetin bekçileri, hidayetin meşaleleri, dünyayı hidayetle aydınlatacak olanlar sizlersiniz. Lüzumsuz tartışmalarla zamanınızı harcamayın, insanlarla kavgalı bir şekilde anlaşmazlığa düşmeyin. Unutmayın, göreviniz kabul ettirmek değildir, tebliğdir, sunumdur. Sadece onlara arz edeceksiniz, kabullerine sunacaksınız. Hakikatleri anlatırken onların kulaklarına kar suyunun kaçmasını temin edecek açıklamalar yapacaksınız. Elinizde kainattaki en sağlam deliller var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin irşat makamına ulaşıp tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nefslerini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. İrşada ulaştıklarını söylüyor. Ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve mürşit olduklarını, irşat makamının sahibi olduklarını söylüyor. Hepiniz aynı yolun yolcusunuz. Aynı olayları yaşayacaksınız. Aynı hedeflere ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahipleri olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir çerçeve içerisinde bakın olaylar dizisine. Güçlü olan kim? Güçlü olan bu ilahi ilmin sahibi kılınmış sizlersiniz. Elinizde kainattaki en sağlam belge var. Allah'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah'ın söylediklerini, İslam'ın, kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını onlara anlatacaksınız. Ayet ayet gözlerinde Kur'an'ı canlandırın. O unuttukları Kur'an'ı. Olay ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Olay ne? Olay insanların Kur'an'ı unutması. Kitaplar karanlık, öylesine Kur'an'ın yerini almış ki İnsanlar artık Kur'an-ı Kerim'e bakmak gereğini hiç duymuyorlar. Ders ders ayırmışlar konuları, o derslere bakıyorlar. Derslerde ise Kur'an ayetleriyle bir sağlam ilişkinin kurulması hiç oluşmamış. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki insanların çok büyük bir huzursuzluğu yaşadığı, birçok ülkede kaosun hakim olduğu, her tarafta insanların birbirine saldırdığı, hiç yüzünden birbirlerini öldürdüğü bir dünyada yaşıyorsunuz. Öyleyse böyle bir
dünyada yaşantınız siz mutluluğun temsilcilerisiniz. Bütün dünyaya mutluluğun yayılacağı ana ocaktasınız. Güneş burada. Mihir Vakfı, Güneş Vakfı bütün dünyaya ışık salmak üzere 1989 yılında Allah'ın emriyle kuruldu. ...1997'de de International Mihir Foundation, Uluslararası Mihir Vakfı kuruldu Amerika'da. İki kardeş. Mihir Vakfı, Uluslararası Mihir Vakfı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bizi temsil ediyorsunuz. Unutmayın ki hidayeti temsil ediyorsunuz. Davranışlarınız başkalarına sadece huzur veren davranışlar olmalı. Davranışlarınızın insanlara ulaştırdığı yer mutlaka sizinle konuşmaktan huzur duymaları. Öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle size çatanlar olabilir. Onları ciddiye almayın. Bir atımlık barutları var. Orada biter olay. Bu onlara saldırmanızı gerektirmez. Sözle saldırmaktan bahsediyoruz. O da size yasak kılınmıştır. Hedefiniz başkalarına bilmedikleri şeyleri öğretirken onlara hadlerini bildirmek değildir. Hedefiniz hangi tutum ve davranışın içinde olurlarsa olsunlar onları kurtarmaktır. Sizlerden başka onları kurtaracaklar yok. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. Bir insanın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde olduğunu, bunun 7 safhada tamamlanacağını, bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını, bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların bütün devirlerde aynı şeyi yaptıklarını bilmiyorlar onlar. Onlar sizin düşmanlarınız değil. Onlar inananlar. Ama neye, niçin, hangi standartlarda inandıklarının şuurunda değiller. Her şey şeytanın özel gayretiyle şirazesinden çıkmış. Onlara sorun, Allah'a inanıyor musun? Evet cevabını alacaksınız. Peki arkasından gene sorun, mümin misin? Evet cevabını alacaksınız. Onlara sorun, neden müminsin? Mümin olmanın sana göre şartı nedir? Cevap verecek size, çünkü ben Allah'a inanıyorum. Sorun herkese diyecektir size, herkese sorun, Allah'a inanan mümindir. O zaman siz onlara ayetleri söylemek mecburiyetindesiniz. Doğru söylüyorsun diyeceksiniz. Gerçekten herkes sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Allah'a inanan mümindir diyorlar. Böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama bu ne yazık ki Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çelişiyor. Öyleyse eğer beraberce ayetlere bakmamız için bize müsaade verirseniz, bakınız Allah-u Teala neler söylüyor bu konuda deyin.
Ondan sonra da onlara Allah'a inanmanın mümin olmaya yetmediğini anlatacaksınız. Allah'a inanmaya, inanmayı mümin olmak zannedenler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Ağızlarıyla mümin olduklarını söyleyip de kalpleri mümin olmayanlar var ya, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Size cevap vereceklerdir. Ama biz kalbimizle de inanıyoruz. Diyeceksiniz ki doğru, hakikaten inancınız kalbinizden geliyor muhakkak. Ama söylemek istediğimiz o değil. Kalbinizde şu anda bunu üzülerek söylemek mecburiyetindeyiz ki küfür kelimesi yazılı. Sevgili kardeşlerim, onlar diyecekler ki bizim de kalbimizde aynı şey yazılı. Çünkü biz inanıyoruz. O zaman biraz daha detaya girmek mecburiyetindesiniz. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz. Allah size mürşidinizi gösterdi mi? Göstermedi. Bir o mürşide eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz 10 tane ihsan alacaktınız. Allah size mürşidinizi gösterecekti. Ona ulaşıp tabi olacaktınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin sahibi kılınacaktınız. Ama Allah'a inandığınız halde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandığınız halde, bunun üzerinize farz olduğuna inandığınız halde ve Allah-u Teala bu konuda söz verdiği için mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracağınıza inandığınız halde, sadece birinci kat cenneti elde edebilecektiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ve Allah size 10 tane ihsan vererek irşat makamına ulaştıracaktı. Tabiyetinizle 10 tane de nimet alacaktınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki bize lütfen kızmayın. Sizin söylediklerinize ters düşen şeyler söylediğimiz için kızmayın. Lütfen öğretiye dikkatle bakın. Biz size öğretilmemiş olan ama sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan ve onlarca yaşamış olan 7 tane safayı anlatmak istiyoruz. Böyle bir 7 tane safa müessesesinden size bu ilimleri, din ilmini öğretenlerin ne yazık ki bilgileri yok. O zaman bunu bizimle tartışmak yerine gelin beraberce delillere bakalım. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Biz size insanların yazdığı kitaplardan öğretmiyoruz. Biz size Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz. Biz öğretiyi size aktardığımız zaman göreceksiniz ki gerçekten bunları bilmiyorsunuz. Sözlerimizin size ağır gelmemesi için biz size direkt olarak bir şey söylemiyoruz. Ama hidayetin başladığı yer, mümin olmanın başladığı yer, kurtuluşun başladığı yer,
Her birisi 28 basamaklık İslam merdiveninin belli noktalarında tahakkuk eder. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 tane safhasını da yaşadılar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayanlar olarak onlara, onlarla kavga etmeden ve bıkkınlık getirmeden anlatmak mecburiyetindesiniz. Bir kısmı size yalan söylediğini söyleyecekler. İspat etmek istediğiniz zaman kaçacaklar. Ve sizi yalancılar zannedecekler. İkinci kısmı size gene yalan söylediğinizi söyleyecekler. Ama anlattıklarınızı dinleyecekler. Onlara bu uydudan bahsedin. Hangi suali sormak istiyorlarsa bize ulaştırabileceklerini söyleyin. Hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorlarsa sitemizde onların hepsinin mevcut olduğunu söyleyin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Siz biliyorsunuz, onlar yanlışları biliyorlar. Sağlamayı yapmak hiç akıllarına gelmemiş. Acaba bizim bu öğrendiğimiz ilim Kur'an-ı Kerim'de de aynı ilim mi dememişler. İblisin onları nasıl korkunç bir tuzağa düşürdüğünün hala farkında değiller. Onlara Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz dediniz. Onlar da cevap verdiler. Hayır, dilemiyoruz. Ne demek şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Dedikleri zaman eğer siz onlara, siz madem ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz, öyleyse siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diye onları küçültecek bir şey söylediğinizde olayı bitirirler. Hemen oradan ayrılırlar. Ve siz onlara Allah'ın güzelliklerini söyleyemeden onların kalplerine ilk onların kurtuluşunun tohumlarını ekemeden size gücenip oradan ayrılırlar. Maksadınız onlardan farklı şeyler bildiğinizi onlara ispat etmek olmamalı. Maksadınız sadece onları kurtarmak olmalı. Öyleyse onlar size hakaret edeceklerdir. Onlar sizden kaçacaklardır. Onlar sizi küçük göreceklerdir. Söylediklerinin, bildiklerinin doğru olduğuna inandıkları için. Ama şeytan onları devamlı etkilemeye çalışacaktır. Hakikatleri öğrenmeleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu insanlara bu güzellikleri anlatabilmekte arayın. Onlara uyduyu sağlık verin. Yüzlerce konudan hangisini diliyorlarsa oraya sadece tıklamalarının o konunun bilgisini almak için yeterli olduğunu söyleyin. İslam'ın 7 safhasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin bunların hepsini yaşadığından, sizlerin de yaşamakta olduğundan bahsedin. Çağımızın hidayet çağı olduğunu da göğsünüzü gere gere, alnınız ak,
yüzünüz pak olarak açık ve kesin şekilde anlatın. Hidayet çağının güneşleri, hidayet çağının yıldızları, sizleri Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz ruh. Hala birçok insanın ruh ve fizik vücut olarak iki tane vücudu vardır zannederler. Her konusu zanlar üzerine kurulmuş olan bir din öğretimi bütün dünyayı kontrol altında tutar. Aslında kontrol altında tutan şey o din eğitimini insanlara öğreten ve her şeyi şirazesinden çıkaran iblis. Sevgili kardeşlerim, insan iki vücuttan oluşmaz, üç vücuttan oluşur. Fizik vücudu vardır, zahiri alemin varlığıdır. Nefsi vardır, berzah aleminin varlığıdır. Ruhu vardır, emr aleminin varlığıdır. Biliyorsunuz ki Allah Teala 6 tane alem yarattı. 3 asıl, 3 de zıttı. Allah Teala diyor ki biz 6 yevimde, yevim gün demek ama Allah'a göre gün. Ne kadar zaman parçasını kaplar, bu Allah'a ait. 6 yevimde 3 asıl, 3 de onların zıttı olmak üzere 6 alem yarattık diyor Allah Teala. 7 alemden bahsediyoruz. 7.sine her ne kadar alem diyorsak da aslında yokluktan bahsediyoruz. Zahiri alem, birinci alem, fizik vücudumuzun alemi. Emr alemi, ikinci alem, ruhumuzun alemi. Ve üçüncü alem, gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem. Üçü de fizik standartlardadır. Ruh hem fizik olabilir, hem de fiziğin ötesi olabilir. Dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, farkına bile varmazsınız. Dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, farkına bile varmazsınız. Öyleyse üç tane esas alem, fizik vücudunuz alemi, zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, fizik vücud, zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayıptır. Ama cinlerin alemini isimlendirmek gerektiği için oraya gayb alemi diyoruz. Ve emr alemi, ruhların alemi. Bunların zıttı, zahiri alemin zıttı, onun berzah alemi. Yani insanlar öldükten sonra nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Ne zaman
rüyanızda fizik standartların içindeyseniz, yani bardağı aldığınız zaman içindekini içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Bardağı tutabiliyorsunuz, içindekini içebiliyorsunuz, fizik standartlarda yaşıyorsunuz nefs olarak, orası bütün nefslerin yaşadığı alem, berzah alemi. Gördüğünüz zaman gördünüz ki bu dünyadaki hayata son derece benzeyen bir hayat orada da devam ediyor. Sonra ruhunuzun alemi, emr alemi. Onu Allah-u Teala yetki vermeden göremezsiniz. Kalp gözünüz açılmadan ne birinci katı, ne ikinci katı, ne de 3, 4, 5, 6, 7. katları göremezsiniz. Her kattaki ruhların yaşantısını göremezsiniz. Ancak o yetkiye kavuştuğunuz zaman göreceksiniz. Daimi zikirden evvel o yetkiye de kavuşamazsınız. Öyleyse emr aleminin zıttı zulmani alemdir. Şeytanın hakimiyet alanındaki alem, yerler, yedi kat yerler, yerlerin melekûtu. Gayb aleminin zıttı, onun berze alemi, yani cinlerin nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem, fizik vücudumuzun zıttı da, fizik alemin zıttı olan berzah alemi, o da nefslerimizin yaşamakta olduğu alem, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı alem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkat edin muhtevaya. Üç asıl, üç de onların zıttı, altı tane alem. Altı alemin hepsi aynı bütünü kapsar ama hepsinde de bir kısmı kullanılır. Geri kalanı aynı özellikleri taşıyan alemin devamıdır. Yani kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Emr alemi bunun üst boyutunu, belden yukarısını ihata eder. Zülmani alem aşağısını ve yedi tane gök katı yukarıya doğru sıralanmıştır. Yedinci kat tam alnınıza rastlar, kader hücreleri de alnınızdadır. Öyleyse zahiri

ediyor. Gayb alemi de devam ediyor. Onun berzah alemi de devam ediyor. Bütün alemler altı tane alemin muhtevasıyla doludur. Ama her alem kendi ait olduğu bölümü kullanır. Öyleyse altı alemin altısı da insan vücudunun şeklindeki vücudun bütününü doldurur. Ama her alemde bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela emr alemi vücudunuzun yukarıki kesmini ifade eder. Aşağıki kesimini de doldurur emr aleminin maddesi. Adına madde diyelim. Ama orada zülmaniler yaşar. Onların kendi aleminde yaşarlar. Emr alemi de o uzantının içindedir. Ama emr alemi de geri kalan 4 tane alemde emr alemiyle beraber 5 olacak. Sülman alemini 6.yı oluşturacak. Emr alemiyle beraber 4 alem de Zülman alemin bütününü kaplarlar. Ama orada onlara ait olan varlıklar yaşamazlar. Orasını kullanmazlar. Orası kendileri için geçerli değildir. Öyleyse yıldızların hepsini aşmadan birinci gök katına ulaşamazsınız. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. İşte böyle bir dizaynda 7 tane alem söz konusu. Ruh nedir? Ruh bu 7 alemden bir tanesine emr alemine olan ait olan o alemi mekan edinmiş olan varlığın adıdır. Ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruh kalbinde sadece hasletleri barındırır. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbinde toplanmıştır. Sevgi oradadır. Cömertlik oradadır. İlim oradadır. İtaat oradadır. Negatif faktörlerin bütün pozitif karşılıkları oradadır, ruhunuzun kalbindedir. Hepsi ayrı bir cepheden bir haslettir. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini işgal eder. Bütün davranış biçimleri ruhunuzun Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri ise işlememek istikametindedir. Öyleyse ruhunuz hasletlerden örülüdür. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini tamamen doldurur. Fizik vücudunuzla nefsiniz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman fizik vücudunuz uyumadan, fizik vücudunuz bayılmadan, fizik vücudunuz ölmeden 3 halde nefs fizik vücudundan ayrılabilir. Bunların dışında nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Ama ruhunuz dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, hiçbir zaman onu hissedemezsiniz. Bu kadar büyük bir serbestliğin sahibi olan ruh, acaba niçin Allah-u Teala tarafından böyle bir serbestlikle vazifelendirilmiştir?

tekamüle ihtiyacı olmadığı için. O bünyesinde sadece hasletler yer aldığı için negatif olarak vücuda getireceğiniz, Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz, yasaklarını çiğnediğiniz hiçbir olayda sizin içinizde kalmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Olayı yakından gözler, elindeki mizan ona o olayda kaybettiğiniz dereceyi net olarak gösterir. Sonra günah faslı bittikten sonra vücudunuza tekrar döner. Hissedemezsiniz asla döndüğünü. Ve o olay sebebiyle Allah-u Teala size fizik vücudunuza azap verirken, azabı tattırırken, o olayın vicdan azabını siz yaşarken, nefsiniz de ruhunuz tarafından huzursuz kılınır. Ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Affedersiniz, ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Acaba neden Allah-u Teala ruha nefse azap yetkisini vermiştir? Çünkü ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a dönecektir. Ama dönebilmesi, yani siz şu dünya hayatını yaşarken ruhunuzun Allah'a dönebilmesi, nefsinizin tezkiye olmasıyla mümkündür. Yani nefsiniz tezkiye olmadıkça, afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmedikçe, afetlerin yarıdan fazlasının yerine faziletler gelip o nefsin kalbine yerleşmedikçe, kalbin vücudunuzda bir rehine olan nefsiniz görevini yapmamıştır. Ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşamamıştır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması noktası neresidir? Allah'a ulaşmak mecburiyetinde midir? Tam 12 defa Allah ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılmıştır. Birkaç tanesini sayalım. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a münib olun. Ulaşmayı dileyin, ona yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da teslim edin. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu da teslim edin. İkinci teslim. Nefsinizi de teslim edin. Üçüncü teslim. İradenizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeriyor. Ama hidayetin başlangıcı ruhunuzun Allah'a teslimidir. Birinci hidayet, ruhunuzun Allah'a siz hayattayken ulaşmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 5-6 ay içinde Allah'a ulaşır ve o kişi Allah'ın evliyası olur. Öyleyse ruhunuz
Nasıl sizde oldu ruhunuz? Allah Teala ruhundan size üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine, fizik vücudunun içine Allah Teala ruhundan üfürüyor ve ruh fizik vücudun %100 aynı hüviyete, aynı şekline giriyor. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin görüntüsü neyse fizik vücudun görüntüsü odur. Ruhunuzun görüntüsü neyse fizik vücudunuzun görüntüsü odur. Yani nefsiniz de ruhunuz da siz gelişme sürecini yaşarken fizik vücudunuzun şeklinde olarak yaşantılarını devam ettirirler. Yani fizik vücudunuzda hangi değişiklikler oluştuysa o değişiklikler mutlak olarak nefsinizde de ruhunuzda da oluşur. Çocukluğunuzda o kalıbın içinde olduğu için ruhunuz bir çocuk kalıbının içindedir. O hüviyette görünür. Nefsiniz içinde durum aynıdır. Öyleyse üç kopya. Bir asıl iki kopya. Fizik vücudunuz mekandır. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. Mutlaka fizik vücudunuzun şekline %100 eşit bir görüntü sergiler. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. O da %100 eşit bir kopya sergiler. Bu durumda fizik vücudunuzla nefsinizin, fizik vücudunuzla ruhunuzun görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı görüntünün sahibidir. Çünkü aynı kalıbı doldururlar, eksiksiz doldururlar. Ruhunuz, fizik vücudunuzun aynı görüntüye sahiptir. Şimdi ruhunuza Allah-u Teala'nın verdiği emir var. Mutlaka ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi gerek. Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetlerden bir tanesi ruhtur. Her şeyden evvel Allah'a teslim edilmesi lazım gelen ruhunuzdur. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala'nın emri farz. Gerçekten bu bir emir midir? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği bir şey var bizde. Onu ulaştırdığımız zaman ruhumuzun misakini yerine getiririz. Allah Teala Rahat'ı diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْتِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misak vardır. Onu bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Bu misaklerini bozmayanlar, onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'a
ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği bir şey var bizlerde. İşte o ruh, ruhumuz. Allah'ın veçine, Allah'ın zatına mutlaka ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz, aslında bizim bir dileğimizle Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir varlık ruhumuz. Peki, ne diyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek, her şeyden vazgeçerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Allah'a ulaş. İşte Allah'a ulaştıran müessesenin zikir olduğu kesinleşiyor. Zikirsiz bir temizlik ameliyesi mümkün değildir. Nefs tezkiye olmadıkça, onun tezkiye kademelerine göre ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapamaz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki %2 rahmet birikimini bir kenara bırakalım. Kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasının muhtevası ilk %7 rakamında ruhunuzun birinci gökkatına ulaşmasını icap ettirir. İkinci defa nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Ne zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir, ruhunuz üçüncü gökkatındadır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, nefsinizin kalbinde, fazıl birikimlerinde ruhunuz 7 tane gökkatını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 14. basamakla 21. basamak arasında seyri sülük atlı yolculuk gerçekleşir. Ruhunuz Allah'a doğru yükselirken her seferinde bir gökkatını aşarak Allah'a doğru yolcu olur. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz fani oldu, kayboldu. Oradan gelmişti. Allah ruhundan size üfürmüştü ve Allah'a ait bir emanet taşıyordunuz. Emaneti sahibine iade ettiniz. Neyle? Nefsinizin tezkiye olmasıyla. Olmasaydı ne olacaktı? Olmasaydı Allah'a ulaşmanız mümkün olmayacaktı. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması mutlak olarak buna bağımlıdır. Ne diyor Allah Teala? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Bu her şeyden kesilme kavramına dikkatle bakın. Ruhunuzun Rabbine ulaşmasında her şeyden kesilecek olan ruhunuz değildir. Ruhunuz zaten her şeyden kesilmiştir. Ruhunuzun hiçbir istikamette bir yanlışlığı yapması ihtimali söz konusu değildir. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmeye programlanmış hasletlerin sahibidir. Allah'ın bütün yasaklarına %100 riayet etmeye programlanmış hasletlerle süslüdür nefsinizin kalbi. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir
yanlış işlemesi mümkün değildir. Ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a geri dönemiyor. Dönebilmesi için Hanif dininin gereğini yerine getirmeniz lazım. Nefsinizi tezkiye etmeniz lazım. Nefs tezkiyesi yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Bunun için nefsinizle ruhunuz arasında son derece açık ve kesin bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki çerçevesinde her şey şekillenmiştir. Allah Teala nefsin için kül nefsin bir mâkesebet lehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettiği dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet, ama yemin sahipleri olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde bütün bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik söz konusu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ruhunuz bunun için zaten yanıp tutuşur. Allah aşkıyla yanar ruhunuz. Çünkü oradan gelmiştir. Asli vatanını devamlı özlemektedir. Allah'ın zatı ruhunuzun ilticagahıdır. Oraya iltica edecektir. Oraya sığınacaktır. Oraya gitmek zorundadır. Eğer siz dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, Allah'ın farzını yerine getirmemiş olursunuz. Kaldı ki böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dileğiniz bu hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kul dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Bu ulaştırır sözü bir katiyet ifade ediyor. Onu mutlaka kendisine ulaştırır anlamı var. Bir de bir seçim sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Muhteva ikisini de içeriyor. Öyleyse ruhunuz Allah'tan üfürülerek size verilmiş olan bir emanettir. Tekamülün en üst seviyesine göre yaratılmıştır. Asla hata işlemesi mümkün değildir. Ama nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönemez. Allah'a dönmesi üzerine farzdır. Allah Teala Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani vücudundan kaçarak Allah'a sığın.
Farz. Allah Teala fizik vücudumuza selam yurdu diyor. Yani selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Ama selamı genel olarak biz selam vermek istikametinde kullanırız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ama aynı zamanda Allah'ın teslim emrini yerine getirin anlamı da var burada. İkisi aynı manaya geldikleri için, aynı kökten geldikleri için. Selamet aynı kökten gelir. Ne demek? Selamete ermiş olan kişi kimdir? En azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Daha ötede selamet, fizik vücudun, daha ötede nefsin, daha ötede iradenin teslimini de içerir. Selamete ermek dediğimiz zaman cehennemden beri olmak manası var. Başlangıcı da daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o selamet üzeredir. Teslim başlamıştır. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelen, mutlaka Allah'a dönmesi gereken bir hüviyet taşır. Ama nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın zatından gelmemiştir. Allah'ın zatına geri dönmeyecektir. Fizik vücudunuzla beraber kıyamet günü imtihana çekilecektir. Ruhunuz için asla böyle bir şey söz konusu değil. Öldüğünüz zaman, eğer daha evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, mutlaka öldüğünüz zaman ölüm melekleri ruhunuzu sizden alırlar, kabz ederler ve yedi kat gökleri ruhunuzla birlikte çıkarlar, Sitretül Münteha'ya kadar. Melekler daha öteye yokluğa geçemezler. Her ruhunuz yokluğa geçerek Allah'a, Allah'ın zatına ulaşır. Ölümden evvel veya sonra ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ruhla nefsin aynı şey olduğunu zanneden zavallı kardeşlerimize ithaf edilir. Sevgili kardeşlerim, öylesine her şey çığırından çıkmış ki neredeyse her şey yanlış. Bütün Allah'ın güzelliklerini iblis insanların yazdığı kitaplarla örtmüş ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmişler ömürleri boyunca. Bu yanlışlıklar birer birer ortaya konmuştur. Bilgisayara müracaat eden herkes orada lüzumlu cevapları mutlaka bulacaktır. Tüm muhteva itibariyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuz pırıl pırıl bir yaratıktır. Hiçbir noktası lekelenmemiştir. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Siz bu hayatı yaşarken onu Allah'a döndürmeye bir çözüm getirmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemeniz de bu konu için yeterli. Hayatınızın mutluluğa
gelmesi, mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka böyle bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde her şey sizin için çok güzel olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Allah Teala diyor ki: Allahu yedu darussalamu yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani selamet yoluna, selamet yurduna davet eder. Yani kendi zatına davet eder. Ve kimi ulaştıracaksa, kimi dilerse, kimi hangi istikamete dilerse, kimi o selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakalım. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sen Allah'a doğru istikametlenmiş bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah'ın ahdini yerine getirmek ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Mümin olmak ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Neyin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması? Ruhunuzun. Nefsiniz kıyamet günü hesaba çekilecektir ama ruhunuz hiçbir zaman hesaba çekilmeyecektir. Cennete de gitmeyecektir. Cehenneme de gitmeyecektir. Allah'ın zatında var olacaktır hep. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim size derse ki ruh ile nefs aynı şeydir, İyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Nefs kötüyken de nefstir, iyiyken de nefstir. Ruh sadece iyidir, hiçbir zaman nefs olmaz. Hep ruhtur ve sadece iyidir. Yaratılışın tekamül safhasının en üstününü ifade eder. Öyleyse ruhunuz Allah'a susamıştır. Allah'ın zatından gelmiştir, oraya özlem çeker. Nefsinizin tezkiyesi onun için çok önemlidir. Çünkü Allah Teala rehine olan nefsinize tezkiyeye paralel olarak katların kapısını açmak yetkisi vermiştir. %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde, nefsiniz birinci gök katının kapısını açabilmek yetkisinin sahibidir. Açar ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazilet birikimi, birincisi nefsi emareydi, ikincisi nefsi levame. Ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, rehine üçüncü katın kapısını açar. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, Allah'ın size verdiklerinin size yeterli olduğu sonucuna ulaşırsınız. Ve olaylar dizisi böyle devam eder. Nereye ulaşıyoruz?
Mutmainne'den sonra dördüncü defa 107 nur birikiminde Nefs-i Râdiye'de olursunuz. Allah'tan razısınız. Ruhunuz beşinci katta. Nefs-i Mardiye'de Allah da sizden razıdır. Ruhunuz altıncı katta. Nefs-i Tezkiye'de ruhunuz yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. Tezkiye demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının %51'inin Allah'ın nurlarıyla kaplanmış olduğunu ifade eden bir manayı içermek demektir. Öyleyse 7 defa %7 fazıl birikimi, 2'de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi 49 artı 2 %51 nura ulaşır. Burası nefsiniz için bir kurtuluş yoludur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması böyle sağlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dilemektir. Hepinizin üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak, ikisi de bir arada mütala edilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Öyleyse ruhunuz için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın zatına geri dönüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamet günü fizik vücutlarınız ve nefsleriniz hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü mizanlarınızın olacağı, neşredilen, yani havada, boşlukta oynayan bir hayat filmini seyredeceksiniz. Otomatik olarak hepiniz kendi hayat filminizin bulunduğu sisteme ulaşacaksınız ve doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün devreyi göreceksiniz. A'dan Z'ye her olayı göreceksiniz. Üstelik her olayda düşüncenizin ne olduğu da görünecek, fiilinizin ne olduğu da görünecek. Yani hangi fiili hangi maksatla işlediğiniz kesin olarak ortaya çıkacak ve mizan, size teslim edilen mizan ona göre çalışacak. Otomatik olan bir kompütür sistemi o gün göreceksiniz ki size karşı en ufak bir haksızlık asla yapılmamıştır. Size asla zulmedilmemiştir. Nefs-i ruhu aynı şeyi zannedenler, bu hakikatlerden hiç haberdar değillerdir. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an'da Allah-u Teala bütün hakikatleri yazmasına rağmen insanlar hala batılla amel ediyorlar. Batılla düşünüyorlar. Neden? Kitapları yazanlar öyle yazmış diye. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'ın sizdeki emanetidir. Yaşayacağı yer sizin vücudunuz değildir. Mutlaka Allah'ın zatına geri dönüp orada yaşamak ister.
Ne kadar genç yaşta ruhunuzu Allah'a gönderebilirseniz, o kadar başarılı olursunuz. 7 defa %7 nur birikimi sağladınız ruhunuzu. Ruhunuz 7 tane gök katını açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatına ruhunuz yok olduğu zaman, yani Allah'a teslim olduğunuz zaman 3. kat cennet. İşte cennetler orada tamamlanır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu mutlaka onun Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi içinse cehennem kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, diyor Allah-u Teala Yunus 8'de, gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse hayatınızın en önemli olgusu ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dileğiniz yeter, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacak. Ama bunun için kişinin zikir yapması lazım. Ya yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikir yapmaması mümkün değildir. Zikri sevmemesi mümkün değildir. Orucu sevmemesi mümkün değildir. Zekatı sevmemesi mümkün değildir. Namaz kılmayı sevmemesi mümkün değildir. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Ona bunların hepsini Allah sevdirecektir. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Bu garantinin muhtevasına baktığımız zaman bir husus görüyoruz. Allah garanti etmiş, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ama bu garantiye rağmen sizin yapmanız lazım gelen şeyler var. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, namazı zevk haline getireceksiniz, orucu tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz, zekat verdiğiniz zaman mutluluk duyacaksınız, hacca gittiğiniz zaman da öyle, kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman da öyle. Böyle bir şeyin olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Çünkü bunların hepsini size Allah sevdirecektir. Neden sevdirecektir? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka sözünü yerine getirecek, kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse bu kabilleşme, sözleşme olayında Allah-u Teala kendine ulaştırmayı garanti ettiğine göre kişiye mutlaka namazı sevdirecek, mutlaka orucu sevdirecek, mutlaka bütün ibadetleri sevdirecek. Çünkü o ibadetler gerçekleşmezse, kişi mesela zikir yapmazsa nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değildir. O nurların birikimine göre katları çıkacak olan ruhunda Allah'a ulaşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz siz hayattayken mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetindedir. Ve hepiniz için bu üzerinize 12 defa farz kılınan bir müessesedir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, mutlaka Allah'a dönecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliya yapmakla kalmaması,
ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

الفاتحة مع السلامات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah bu akşamki sohbetimize başlamak istiyoruz. Konumuz mu? Faydasız ilim. İki ilim çeşidi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir faydalı ilim, bir de faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Allah Teala diyor ki, onların ilimleri bir eşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de faydasız ilim bu denli açık bir şekilde yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim müessesesinde bakınız Allah Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine delalette bırakır. İşte Allah-u Teala'nın net ve açık ifadesi. Allah onları onların ilmi üzere delalette bırakır. Onlar alim olduklarını zannediyorlar ama aslında delaletteler. O hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir şirk olayıyla karşı karşıyayız. Allah'tan başka bir şey ilah ediniliyor. Hevalarını, nefslerinin afetlerini, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, ve diğer afetler, bunların muhtevası hep hevalardır. İnsanın heva ve hevesi, nefsinin afetleri ve bu afetlerin onları sürükledikleri hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala faydasız ilmin sahiplerini yapıları itibariyle de burada devreye koymuş. Allah onların Basar isimli görme hastalarının üzerine kışavet çeker, perde çeker diyor. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Onların kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Kalplerini mühürler. Faydasız ilmin sahiplerinin özelliği ne? Kendisine ilim öğretecek olan kişiyi gözleri göremez, kördür. Onu düşman olarak telakki eder. Kendisine
ilmi öğretecek olan kişiyi düşman olarak telakki eder. Onun ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığının farkında değildir. Onun ilmine uymayan bir ilim sergilenmektedir. Öyleyse o ilim yanlıştır. Öğrendiği faydasız ilmi doğru ve kurtarıcı olarak adlandıran din adamları için kendileri gibi düşünmeyenler yanlış ilmin sahipleridir. Öyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeleri için sebep var mı? Elbette var. Asırlardan beri insanların elleriyle yazdıkları çok sayıda kitap. Her devirde yazılan kitaplar bir sonrakilere örnek teşkil etmiş, bir sonrakiler evvelkilere kendilerinden de bir şeyler ilave etmişler. Daha sonraki nesle ulaşmış, onlar da ilave etmişler. Bugüne kadar gelmiş bu insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplar ve sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. Her şeyin en kötü standartlarda ilim olarak insanlara sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer ilim din ilmi ise, o zaman din ilminin insanı felaha ulaştırması lazım. Kurtuluşa ulaştırması lazım. İrşada ulaştırması lazım. Allah'a ulaştırması lazım. Hep ulaştıracağı bir şeyler, bir yerler var. Ve eğer insan doğru ilmin, faydalı ilmin sahibi ise, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Arkadan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim eder. İrşada ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah'ın ilminde bir tamamiliğe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, asırlar asırları kovalamış. Her asırda insanlar kitaplar yazmışlar. Ve o kitapları satmışlar. Bugün de aynı kitaplar piyasalarda satılıyor. Ne var ki asırlardan beri yazılan bu kitaplar sonunda İslam'ı bütünüyle ortadan kaldırmış. Faydasız ilim nedir? İnsanı kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe kurtuluşların da bütününe ulaştılar. Şimdi beraberce bakıyoruz. Sahabe 14 asır evvel ne yaptı? 1. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki, onlar diyor, sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala kullarımı müjde ediyor.
Tağut'un kulu olan sahabe, Tağut'un kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve saft bu sebeple Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut'un kulu iken Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tağut'un kulu olmak ve Allah'ın kulu olmak. Arada bir köprü var. Amene olma köprüsü. Allah'a ulaşmayı dileme köprüsü. Dilemeyen Tağut'un kulu olmakta devam eder. Ama münib olan kişi, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtulur, felaha erer. İşte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne yapar Allah-u Teala? Onların üzerine rahim esması tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarındaki kışaveti kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarındaki mührü açar. Kalplerindeki ekinleti, kalplerindeki mührü açtıktan sonra alır. Kalplerindeki mührü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Böylece kör, sağır ve idraksiz olan bu kişi, gören, işiten ve müdrik bir hüviyete ulaşır. Müdrik, idrak eden demek. İdrak edebilecek olan bir noktaya ulaşır bu kişi. Bütün sahabe bu handikapı aşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah Teala derhal işitmiş, bilmiş ve görmüş. Rahim esmasıyla tecelli etmiş. Tecelli ettiği anda bütün sahabe Tağut'a kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe Tağut'a kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş mu? Kesin Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin müjdelediği insanlar bunlar. Bunlar sahabe. Burası 3. basamaktan 7. basamağa ulaştırdı sahabeyi. Sonra sahabe Allah'ın kendilerine, kalplerine ulaşmasıyla, kalplerinin Allah'a çevirmesiyle, göğüslerinden kalp

kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e ulaştılar ve tabi oldular. Olmuşlar mı? Kimsenin bir itirazı yok buna. Hep herkes biliyor ki sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların adıdır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. Sahabe, görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibime o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar kimmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ona tabi olanlar. Biz hepimiz basiretle Allah'a davet ederiz. İşte Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Sırat-ı kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim, bu bizim yolumuzdur. Sahabenin tarifi var ayette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Demek ki ikinci safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Kur'an tabiyeti, Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılar. Kur'an tabiyeti farz kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında olmazsa olmaz bir şart ortaya çıkar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Artık onlar faydasız ilmin sahipleridir. Kim ona öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek olmayan bir ilmin sahibi ise o faydasız ilmin sahibidir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Tağutun kulluğundan, tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Allah'ın kulu olamaz. Tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Tağuta dost olmaktan kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz. Her şey, sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olmakla başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a dost olamaz, Allah'a kul da olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, üstelik de ilim sahibi olduğunu iddia ediyorsa o sadece faydasız ilmin sahibidir. Allah Teala açıkça onların ilim sahibi olmadıklarını anlatıyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ. Onlar muhakkak ki bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize, yani Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Milaki olmak, ruhun Allah'a ilka edilmesi, Allah'a milaki olması. Ne zaman insanın ruhu Allah'a milaki olur? Yirmi birinci basamaksa milaki olur, ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın muhtevası içerisinde eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa

Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ferradu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennu biha, ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi ilmin, hangi titrin sahibi olursa olsun, o Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Her açıdan gafleti anlatan ayetlere baktığımız zaman, Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişiler aslında bir ilmin sahibi olduklarını iddia ederler hep. Hem de bu adamlar doçenttir, bu adamlar profesördür. Eskiden belki de ordinarius profesörlük devresinde ordinarius profesördüler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bakalım Allah Teala bu gafleti olanlar için neler söylüyor? A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Hazırladık. O cehenneme gidecek olanlar var ya diyor. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler. Neyi görmezler? İrşat makamını, ilmin sahibini irşat makamı olarak ve ilmin sahibi olarak görmezler. İki, onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. İlim sahiplerinin söylediği sözleri işitmezler manasına varamazlar. Tabiatıyla anlayamazlar ne söylendiğini. Çünkü kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple irşat makamının anlattıklarını kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Derinlemesine, onun manasına ulaşamazlar.

Öyleyse işte bu işitmeyen, görmeyen ve manasına varamayan insanlar ve ilmin sahibi olduklarını iddia ediyorlar bu insanlar, işte onlar faydasız ilmin sahipleridir. Şu dünyada ne yaparsanız yapın karnınızı doyuracak olan bir takım şeyleri mutlaka vücuda getireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bir yerlerde, bir işlerde çalışarak hayatınızı mutlaka kazanacaksınız. Ama ilim bunun ötesinde bir şey. O karnınızı doyuracak olan parayı kazandığınız ilim değil asıl ilim. Sizi cehennemden kurtaracak olan ilim. Düşünün ki bu senede bu dünyada 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Orada 200 milyar, 200 belki trilyon sene yaşamanız söz konusu. Cennet veya cehennem adı verilen o yerlerde. Cehennemde sadece işkence var, azap var. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öyleyse ilim kişiyi cehennemden kurtaracak olan ilimdir. İlim kişiyi bu dünyada mutlu kılacak olan ilimdir. İşte o ilim faydalı ilimdir. Ve de onlar, o ilmin sahipleri Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Şimdi Araf 179'a tekrar dönüyoruz. Onların diyor, kalpleri de vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar var ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şu dünyada insanların ilim kabul ettikleri şeyin neresine ulaşırlarsa ulaşsınlar, onlar bu insanları cennete ulaştıracak olan ilim sonsuza kadar bir hüznü, bir işkenceyi ifade ediyorsa veya kurtuluşu Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğu ifade ediyorsa, milyarlarca yıllık bir mutluluk, o zaman sevgili kardeşlerim asıl ilim odur. İşte Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İki ayeti birleştirdiğimiz zaman Câsiye 23 ile bu ayet-i kerimeyi ne görüyoruz? İkisinde de kişilerin görme hastaları kapalı, ikisinde de kişiler kör, sağır ve idraksiz. Allah'ın ilminden gafil olanlar ve ilimlerine rağmen Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Onları onların ilimleriyle delalette bırakırız diyor Allah Teala. İlimleri onları dalalet adı verilen çukurdan, cehennemden kurtaramıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilme baktığımız zaman
Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Demek ki Araf 179'da da gaflet meselesi var. Gaflette olanlar, faydasız ilmin sahipleri, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Bu sebeple ilim sahibi olmaları da zaten mümkün değildir. Hangi ilmin sahibi olmaları? Faydalı ilmin sahibi olmaları, onları cehennemden kurtaracak olan ilmin sahibi olmaları mümkün değildir. Bu insanların müşterek özelliği, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Şimdi bu açıdan bakıyoruz. Neden insanlar kör, sağır ve dilsiz bırakılırlar? Neden açılmaz gözleri, kulakları, kalpleri o insanların Allah-u Teala tarafından? Öyle olmayı hak ettikleri için. İşte kafirler için Allah-u Teala'nın dizaynı. Diyor ki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle. Söylesen de söylemesen de aynıdır, sonuç değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Özellik veriyor. Allah onların basar, görme hastaları üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semi hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürleyerek kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Öyleyse Bakara 6 ve 7'de Allah-u Teala hastalar üzerindeki işlevden bahsediyor. Hep aynı insanlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gaflette olan insanlar için söylüyor Allah-u Teala. Araf 179'da uzuvlar üzerinde engeller var. Bakara 6 ve 7'de hastalar üzerinde engeller var. Câsiye 23'te hastalar üzerinde engeller var. Ama Câsiye 23'te de Araf 179'da da Allah-u Teala onların ilimsiz olduklarını söylüyor. Araf 179'da Allah-u Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. Câsiye 23'te ise Allah-u Teala onların faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır diyor. İşte zamanımızdaki din öğreticilerinin genel durumu. Kur'an unutulduğu için İnsanlar din ilmini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrendiği için neticede bir sonuca ulaşmış insanlık. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da durum değişik değil sevgili kardeşlerim. Din üçünde de unutulmuş. Üçünde de çok az insan, o toplumun %10'undan daha az insan, ilmin sahipleri, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar, mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve sonra da iradelerini. Peki Allah-u Teala neden lüzum görüyor o insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini
görme, işitme ve idrak hastalarını engellemek gereğini neden hissediyor? Onlar Allah'ın temel hedefini saptırdıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve daha açık bir ifadeyle Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmadıkları için. Bu inancın sahibi olmayanlar, böyle bir şeyin yok olduğuna inananlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu Câsiye 23'te Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde insanların hastalarına koyduğu engellerden bahsediyor. Ve o engel koyduğu kişilerin Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Bir de Allah Teala'nın uzuvlarına engel koymaları var. Araf 179'daki engeller, uzuvlara konulan engeller, Allah orada da Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor o kişilerin. Ve uzuvlara konulan engellerin arkasında ne olduğuna bakıyoruz. Arkasında itiraz var. Arkasında Allah'ın söylediğine inanmamak var. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman Allah'a mülaki olmaya inanmayan o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız diyor. Yani onların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında gözlerin üzerine Allah engel koyuyor. Bir gizli perde koyuyor. Sonra niçin diyor koyarız? Seni tanımamaları için, görmemeleri için irşat makamı olarak. Onların diyor kalplerine ikinnet koyarız. Söylediklerini idrak edememeleri için. Bundan evvel onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Senin söylediklerini işitmemeleri için. Kalplerine ikinnet koyarız. Senin söylediklerini kalplerine indirerek idrak edemesinler diye. Böyle bir durumda bu insanların Allah'ın hedefine ulaşmalarının mümkün olmadığı neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki seni idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız. Fakih edemesinler diye koyarız diyor. Ve diyor sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Yani ona inanmamakla kalmamışlar. Aynı zamanda düşman olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan nefret ediyorlar. Öğretisi onların batıl öğretisine uymadığı için. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zail oldu diye söylüyor. Dikkat edin bu ifadeyle ne Tevrat ne İncil batıl olmamıştır. Çünkü Tevrat'ın da İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor Allah Teala. İnsanları hidayete ulaştıran bir nur olduğunu söylüyor. Ama sonra
onlarda değişiklikler yapılmış. Bir İncil 4 tane olmuş. Hatta Lukas, Yuhanna ve Markos olmak üzere 4 ayrı dizaynda dört tane İncil var ortada. Bunların ötesinde bir mağarada bulunan Barnaba İncil'i de var. Kur'an'a %100 uygun bir İncil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek oluyor ki Allah Teala'nın ilmi var. O ilmi kabul edenler var, inkar edenler var. İlmi inkar edenler irşadı insanın ruhunu ve cin nefsini ve iradesini Allah'a teslimini inkar edenler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayri hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, ayetlerimizi anlamaktan men edeceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah-u Teala. Ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler, onlara inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, insanı, ruhunu ve cini, nefsini ve iradesini Allah'a teslime götüren irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler.

Ve devam ediyor Allah Teala. Sırat-ı gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Ve en yere sebiler gayye yettehuzu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onları tekzip etmeleridir, yalanlamalarıdır. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte bir defa daha Allah'ın ayetlerini yalanlayanların faydasız ilmin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahipleri irşat yolunu görüyorlar, irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu görüyorlar, gay yolunu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onları diyor Allah Teala ayetlerimizi idrak etmekten ayıracağız, çevireceğiz. Onlar yanlış bir idrakin sahibi olacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yanlış bir ilim, yanlış bir öğreniş statüsü, sonuç eşittir faydasız ilim. Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar, irşat yolunu kabul edenler, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar, rüşt yolu. Ama diğeri gay yolu, cehennem yolu. Ve Allah Teala faydasız ilmin sahiplerini bu yol ayrımında bir defa daha ortaya koyuyor. Bakara 256 ve 257. Diyor ki La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları birbirinden ayrıldı. İşte iki tane unsur, gene rüşt yolu, gene gay yolu. Allah'a ulaştıran yolla, şeytana ulaştıran yol, cennete ulaştıran yolla, cehenneme ulaştıran yol. Rüşt yolu, gay yolu. Gay yoluyla rüşt yolu beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Biri cehenneme götürür, biri cennete götürür. Gay yolu cehenneme, rüşt yolu cennete. Gay yolu şeytana, rüşt yolu Allah'a. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuska enfisame leha. Allah Teala diyor ki kim tagutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, yani onlara kul olmaktan içtinab ederse, o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır, bir de insanlardan ipe sarılır.
bu mana çıkıyor Allah-u Teala'nın bundan sonraki sözlerinden. O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Bunlardan birisi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi Allah'laşmayı dilediği anda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O birinci sırat-ı müstakimdedir. Bunlardan ikincisi de insanlardan biri. Bütün insanların üzerine diyor Allah Teala zillet damgası vuruldu ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. İşte Allah'ın ipine sarılan kişi kimdir? Bu ayette de belirtildiği gibi Allah'ın dostudur. Amini olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açık, bu kadar net Allah'ın öğretisi ve insanlar, ilim sahipleri hala inkar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize faydalı ilmi öğretti. İnsanları kurtaracak olan ilmi. Bir insanın gözlerinin, kulaklarının ve kalbinin kapanmasına sebebiyet veren şey, o insanların Allah'a mülaki olmayı inkar etmeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, o faydasız ilmin sahibidir. Bundan sonra Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, onun alacağı bütün ilimler, onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Ve o kişiler cehenneme girmek ve ebediyen orada kalmak mecburiyetinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Görüyorsunuz ki Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Onların Allah'ın ilminden gafil olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu, Allah'ın ayetlerini bilmediğini söylüyor. Öyleyse insanlar kendilerini alim yerine koyarlar. Büyük gayretler içinde hazırlıklar yaparlar. İlim öğrendiklerini zannederler. Kur'an tefsirleri yaparlar. Ama Kur'an'ın ruhunu bilmezler. Ve yaptıkları Kur'an tefsirinde özellikle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, hayattayken Allah'a ulaşmasını gizlemeye çalışırlar. 23 tane Kur'an meali var ülkede, bizimkinin dışında. Ve bu meallerin hepsinde hidayet kavramı gizlenmiştir. Faydalı ilim, faydasız ilim haline getirilmiştir. Asıl olan Kur'an çemberi içinde insanların kurtuluşa ulaşmalarıdır. Dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna ulaşmalarıdır. Ve insanlar asırlardan beri öğrenilen yanlış din tatbikatı yüzünden bu hedefi kaybetmiş durumdadırlar. Hedeften çok uzaklara düşmüş insanlar. İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de olay böyle cereyan etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi bir şey ifade etmiyor. İnsanlar o ilimden yoksunlar. O ilim insanları ısıtmıyor, insanları hedefe ulaştırmıyor onların sahip oldukları ilim. Gördük ki ilmin sahibi olmayan insanların hepsi için Allah Teala ya diyor onlar bizim ayetlerimizden gafildir ya da onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor. Yani öyle bir ilmin sahipleridir ki onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar diyor Allah Teala. Sahip oldukları ilim faydalı ilim olsaydı dalalette kalabilirler miydi? Mutlaka hidayet üzere olurlardı. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Sevgili kardeşlerim, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Dilediği anda ilim sahibi olduğunu ifade etmiştir Allah Teala'ya. Ve önemli olan Allah'ın o kişinin ilim sahibi olduğunu bilmesi. Allah'ın hükmü.
Allah-u Teala söylüyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinler. Ki bu bir şirk olayıdır, gizli şirk olayıdır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılanların hepsi faydasız ilmin sahipleridir. Fırkalara ayrılanlar kimdir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemezlerse insanlar fırkalardan herhangi birine ayrılmışlardır. Hangisine ayrılırlarsa ayrılsınlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Peki fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Sadece Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını ulaştırmayı dileyenler. Dikkat edin, ulaştıranlar demiyoruz. Ulaştırmayı dileyenler. Çünkü biz insanlara düşen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kendisine ulaştıracak olansa O'dur, Allah'tır. İfade gayet net olarak geliyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse açık ve kesin olarak biz sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sonuçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Onlar dalalette ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani ilim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Onları sahip oldukları ilimler ne cennet saadetine ulaştırabilir ne de dünya saadetine ulaştırabilir. Ama onlar dünyada aldıkları diplomalarla ilim sahibi unvanının gölgesinde dolaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse o kişi hiçbir zaman Allah'ın ilminin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'ın ilminin sahibi olmanızı, faydalı ilmin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız bilin ki Allah'ı da seviyorsunuz. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönende aynı şey, hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı. Bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı. Her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor.
sevgili kardeşlerim. Öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek. Ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah-u Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi insanların mutluluğuna memur ederse, onlar için yaşamaya başlarsınız. O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne, başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi, o gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi, o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde, hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasretidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasretleridir.
ruhunuzun hasletleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır. Onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki, sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zulmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah, siz ve sevgi duyduğunuz kişi beraberdir. O kişi içinde siz, Allah ve kendisi beraberdir. Sevgi duyduğu sizsiniz, sevgi duyduğu Allah'tır. Sevgi varsa orada ruh vardır. Ruh varsa Allah da vardır. Ruhunuz tamamen hasletlerden oluşur. Ne zaman ruhunuzla hareket ederseniz mutlaka derecat kazanırsınız. Mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakın yanlışlıklar başkalarının olsun. Bırakın nefret edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan, sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkül ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı
Başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret, 3 asıl, 3 zıt alem, karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Rab aleminde yaşayan cinler. Emre aleminde yaşayan ruhlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii. Neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin, onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını

ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi, sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir, güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi, pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz, o kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif söylemek.

hata yapmayı devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışların içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek? Kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlı, gurur atlı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister. Yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman biz de doğruyu biliyorsak bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak, ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir yanlışa ulaştırır. Kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız
yatıyor mu? Yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak? Diyeceksiniz ki ona, bana böyle söylüyorsun. Muhakkak ki ben bunu hak ettim. Lütfen bana hatamı söyler misin ki Allah huzurunda senden af dileyeyim. Bunu söylediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o sizi kıracak sözü söyleyen, o davranışta bulunan kardeşimiz bunda devam etmez, edemez. Karşısındakinin samimi olduğunu ve karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. Nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniye sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek nezaketini göstermişsiniz. Bu, onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse, o hata konusunda af diliyorum. Bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa, olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine ben bu sözü hak ettim.
Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel. İşte sevgili kardeşlerim, bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sulh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasreti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum. Bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek, kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah-u Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah-u Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi. Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır.
Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi kılmaktır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kıyamet günü şeytan bunu başarmış olduğunu Allah-u Teala'ya haber verecek. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi diyor ki Allah-u Teala şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsini kendisine tabi kıldı. 73 fırkadan 72'sini iblis kendisine tabi kılacak. Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimize, sahibimiz olan Allah'a hürmetle, tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bizleri bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran O, sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, O'nun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, O Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu yaşadığımız devirde onun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey
o kadar güzel ki, onun bayrağı altında, onun sevgisi altında, onun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek, sadece nur saçmak, herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde, hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti, sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir. Öyleyse burada dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey, sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o imanın sahibi idi ki
Allah ayı ikiye ayıracaktır. Resulünün bu imana sahip olduğunu görüyor Allah Teala. İşte o iman müessesesi ve onun üzerine Allah Teala ayı ikiye ayırıyor. Sonra mı? Sonra o insanların hiçbirisi tabi olmuyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Sevgili kardeşlerim, siz şimdi düşünebilir misiniz? Bulunduğunuz yerden Allah Teala sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz. Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilseniz ki Allah Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah-u Teala'nın zatına Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah-u Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah-u Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah-u Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki, enne kullanmış Allah-u Teala, muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi. Allah Teala'nın hepinizi o istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha, hamdolsun ki birlikteyiz. Zaten biz birbirimizden ayrı kalamayız. Her an biz sizi ararız sevgili kardeşlerim. Aranızdan bizi arayanlar da vardır diye düşünüyoruz. Gece geç saatlere kadar oturup sizin telefonda bıraktığınız notlara cevap vermeye uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki sadece biz sizi aramıyoruz, gözlerimiz sizlere hasret. Ama siz de bizi arıyorsunuz. Allah'ın güzelliği bu. Sizin için problem yok diye düşünüyorum. Siz suallerinizi sorarsınız. Ama bizim için de problem yok. Biz de sorarız. Size ulaştırdığımız şey sadece aldığımız cevaptır. Sevgili kardeşlerim, hiç çekinmeyin. Ne kadar derdiniz varsa, ne kadar probleminiz varsa bize ulaştırın. Omuzlarınızda bir yük olmaz mı diyeceksiniz? Olmaz. Bir an için kalbimiz birazcık sıkılıyor. Hemen arkasından Allah Teala o sıkıntıyı bizden derhal alıyor. Ve omuzlarımızın üzerinde hiçbir yük birikmiyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Yoksa şimdiye kadar herhalde dert küpü olmuştuk. Sizler, biz ve Allah Teala bir bütünüz. Biz bu akşam sizlere Sırat Köprüsü'nden bahsetmek istiyoruz. Halk arasında çok söylenen bir sözdür bu. Sırat Köprüsü mü derler? Oradan bir defa derler, bu Sırat Köprüsü var ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir kere olay bu. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir tane köprü var. Bu köprünün üzerinden bazı insanlar sürünerek geçerler. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprünün üzerine sürünerek geçmeyi düşünün. Herhalde 40 parçaya ayrılırsınız karşıya geçene kadar. Bazıları yürüyerek geçerler. Dizüstü yürürler. Bir kısmı ayakta yürürler. Bir kısmı koşarak geçerler. Bir kısmı da uçarak geçerler. Karşıya geçen cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir masaldır. Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Sırat Köprüsü diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama halkın birçok şeyi, gerçek kavramı nasıl asli unsurlarından koparıp kendine göre şekle bağladığını görüyoruz. Ama bu onların hatası değil. Kur'an'dan habersiz, kitaplardan dinlenen din adamlarının da bunda hatası var muhakkak. Sırat Köprüsü, Sırat Köprüsü dedikleri şey aslında Sırat-ı Müstakim. Ama tarifle Sırat-ı Müstakim'in hiç alakası yok. Sırat-ı Müstakim ne kıldan ince, ne kılıçtan keskin. Sırat-ı Müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yol. Ne oldu? Hani aşağı inenler cehenneme gidiyordu, aşağısı cehennemdi. Peki cennete gidenler, köprüyü geçenler, köprünün öbür tarafı cennet. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu yani? Allah Teala diyor ki, arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Gökler ve yerler kadar arzı olan, yani her katta ayrı bir cennet var sevgili kardeşlerim. 7 tane kat, 7 tane de
Sebil. Yedi tane katı birbirine bağlayan, Kur'an-ı Kerim'de adına Tarık-ı Müstakim denilen müessese, yedi tane gök katını aşan, sırat-ı müstakimlerden sadece bir tanesidir. Sadece bu Tarık-ı Müstakim yedi tane gök katını aşar ve bizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Peki, sırat denilen, tarik denilen nesne bu kadar mı? Hayır. Bu defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Dilediği andan itibaren de Allah-u Teala teslim olmuştur ifadesiyle anıyor onu. Bu nasıl bir teslim? Bu iradi bir teslim değil sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın teslim olması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu koruması altına alır. Kulun yapabileceği hiçbir şey yoktur. Allah'ın koruyucu sistemi onu kaplamıştır. Bir başka ifadeyle eli bütün güzelliklere mahkumdur. Çok güzel bir şey. Namazdan hiç hoşlanmayan kişi birdenbire namazı sevmeye başlar. Oruçta dehşetli açlık duyan bir kişi oruç tutar, acıkmamaya başlar. Zikir yapmak mı? Rüyasında bile böyle bir şeyi düşünemeyen kişi zikir yapmaya ve bundan zevk almaya başlar. Birdenbire elini kötülüklerden çeker ve güzelliklerle haşır neşir olur. Mutlu bir insan olur. Evet, bu aşamada Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi kesin kes mutlu bir insandır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah Teala onlar ki amin olurlar diyor. Takva sahibidirler diyor. Sırat-ı müstakim üzerindedirler diyor. Onlar teslim olanlardır diyor. Öyleyse amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakim üzerinde olmak. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi. İlk sevil. Kişiyi üçüncü basamaktan alır, yedinci basamağa kadar ulaştırır. Amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sebebi. Dikkat edin. Allah'ın iki daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, birinci ve ikinci basamaktaki insanlara yapılır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Ve bunun üzerine Allah rahim etmesiyle o kişiye tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediği an ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşmıştır kişi. Ve sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu ilk sırat-ı müstakimdir. Amin olanların, Allah'a yönelenlerin sırat-ı müstakimi. Allah'a yönelmek de iki kademede gerçekleşen bir olgudur. Amin olanlar birinci kademeyi oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar, bu dilekleriyle bir yerlerdedirler. Diledikleri anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta dilerler, dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Birbiri arkasından geliyor olaylar hemen. Dakika müessesesi bu. Hemen arkasından Allah Teala onlara, o insanlara Furkanlar verir. Yedi tane Furkan.
görme hastasının ve gözlerinin üzerindeki engelleri kaldırır. İşitme hastasının ve kulaklarının üzerindeki engelleri kaldırır. İdrak hastasının ve kalbinin üzerindeki engelleri kaldırır. Ve kişinin kalbine ihbat koyar Allah-u Teala. O kişi kör, sağır ve dilsiz ve de bunların muhasalası olan bir ölü iken, ölü, Allah-u Teala bütün insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları ölü olarak kabul ediyor. Onlar ölüdürler diyor. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sadece ölüler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği, yarattığı o Kur'an-ı Kerim'de sayfa sayfa açılan, fasıl fasıl açılan o güzellikleri gördüğünüz zaman sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. Ama adım adım lafza girersiniz, adım adım ruha girersiniz, lafzı da ruhu da Allah'tan öğrenirseniz, o zaman yanılmazsınız. En sağlam bir dizayn içerisinde bütün doğruları oluşturursunuz. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 7 tane Furkan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne kadar günahınız varsa hepsi örtüldü. Hiçbiri günah olarak kalmadı. Hepsi örtüldü. Yani amel defteriniz 3 boyutlu bir sistemi içerir. Hem düşünceleriniz görüntü olarak orada vardır. Neyi düşünüyorsanız onun görüntüsü orada vardır. Bir, hem de o görüntünün olaylara inikas eden, olaylara yansıyan kesimi vardır. Sevgili kardeşlerim, ikisi de sizin için bir güzelliği içerir. Eğer doğru bir şey yaptıysanız, bir yanlışı, derecat kaybını içerir. Yanlış bir şey yaptıysanız. Ya derecat kazanırsınız her saniye, ya da kaybedersiniz. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah-u Teala o kör, sağır, dilsiz ve ölü olan kişiyi işiten, bilen, gören ve canlı bir insan haline getirir. Furkanlarıyla. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Aklınızı başınıza toplayın ha diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun diyor. Yoksa diyor, böyle olmayanlar dalalette kalırlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ve Allah'a teslim oldunuz. Nasıl bir teslimiyet? Zoraki teslimiyet. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir.
Sizin için namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle ve özellikle zikir, hoşlandığınız bir nesne olmuştur. O zaman siz bilin ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. İnsanlar var diyorlar ki, biz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Yemin ederim ki diyor, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Evet de, burayla ağzınızla dilediniz. Önemli olan o değil. Şuranızdan, o sıcacık kalbinizden bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya, kalpten bir talep. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaksınız. Ve birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olacaksınız. Allah-u Teala diyor ki onlar sırat-ı müstakim üzerindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Dilediği anda ilk teslimini yapmıştır. Neyini? Ruhunu mu, veçini mi, nefsini mi, iradesini mi? Neyini teslim etmiştir? Teslim etmiştir hiçbirini. Ama Allah Teala onu teslim almıştır. Nasıl bir teslimiyet bu? Ona hiç sormadan. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve bunu hak etmiştir. Öyle bir Allah Teala'nın tesiri altına, kontrolü altına, daha da önemlisi muhafazası altına girer ki o günden itibaren tağutun ta o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar, 21. basamağa kadar, ondan sonra da ruh Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar, tağuttan hiçbir korkusu olmasın. Çünkü o kişiye tağut, yani insan ve cin şeytanlar hiçbir şey yapamazlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, kainatın en sağlam kalesine Allah'a sığındınız. Kainatı vücuda getiren o yüce Allah'a sığındınız. İsmini hatırlayamadığım bir alim, şu nükleer fizik konusunda ve astronomi konusunda isim yapmış bir insan, ismini hatırlayamıyorum. Ama diyor, büyük patlamayla her şeyin mekanlarından koparıldığı tamam ama her şey darmadağın olur diyor. Nerede bir patlama varsa bir varlık, bir bütün parça parça olup dağılmıştır. Parçaların her biri bir tarafa gitmiştir. Benim diyor anlayamadığım taraf şu, bu diyor nasıl bir patlama ki bir noktadan itibaren patlamış her şey? Patlayan şeyler gezegenleri oluşturmuş, güneş sistemlerini oluşturmuş. Hiçbir şey dağılıp parça parça olup yok olmamış. Bir var olan bir şey, muntazam bir şekil, bir hüviyette olan bir şey patlatılırsa onun her parçası bir tarafa gider. Artık o şeyden sadece parçalar kalmıştır. Buradaysa bir tek nokta patlatılıyor, büyük patlamada kainat oluşuyor. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan güneş sistemleri. Merkezde bir çekim gücü, merkezi çekim gücü hünnes ve etrafında dolaşan bir sürü gezegen künnesler. Sevgili kardeşlerim, o zatın bu söylediği hep aklıma gelir. Bu kişi diyor ki benim dinle uzaktan yakından hiç alakam olmadı. Ama Allah'ın varlığına en azından bu sebeple çok kesin olarak inanıyorum diyor. Bir de siz düşünün, doğru değil mi söylediği? Şu adamın aklına bakacağım. İnşallah unutmazsam gelecek sefer size söylerim sevgili kardeşlerim. Neredeydik? Sizin oradaydık. Neredeyseniz biz oradayız. İşte salonunuzda, evinizin bir odasında, bir İnternet kafede, herhangi bir yerde, bir portatif televizyondan bizi seyrediyorsunuz veya herhangi bir noktadaki bilgisayardan. Ama biz sizinleyiz.
Sevgili kardeşlerim, sizler bizim kalbimizdesiniz. Biz neredeyiz? Biz de mi oradayız? Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, size Allah'ı anlatıyorum. Allah'ın Kur'an'ını anlatıyoruz. O ve ben. Biz sadece bir vasıtayız. Naçiz bir vasıta. O sahibimiz. Bize o öğretir, biz de size ulaştırırız. O kadar. Sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Düşünün bir defa. Din konusunda hiçbir okulda okumamış, bir üniversiteye gitmemiş ve edindiği bilgileri Allah'tan öğrenmiş olan birisi var karşınızda. Onun için Kur'an'ın Allah'ın bize yaptırdığı tefsiri, yani Kur'an'ın ruhu, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbirine uymamakta. Ama onlardan ellerini vicdanlarına koyup da söylediklerimizi inceleyenlerin hepsi aynı şeyi söylerler. Bütün söyledikleri doğru. Bizim söylediklerimizi söylediğimizi zannediyor çoğu. Hayır sevgili kardeşlerim, biz söylemiyoruz. Biz sadece söyletileniz. Hepsi o kadar. Bize ait bir şey yok. Biz onun azatsız kölesiyiz. Öyleyse nemiz varsa hepsi onun. Böyle bir dizaynda sırat-ı müstakimleri inceliyoruz. Birinci sırat-ı müstakim, üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz, oradan başladı. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin geçirdiği safhalar Allah ray mesafesiyle tecelli eder. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve işitme, görme hastalığınızın üzerindeki kışabeti alır. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı ve işitme engelini alır. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki mührü açarak kalbinizin içindeki ekinleti alır ve yerine ifat koyar. Yedi tane furkan verir. Yedinci basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a yönelmenin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir insan birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra ne olur? O kişiye Allah-u Teala'nın ulaşması söz konusudur. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine, ona ulaşırız. Onun kalbine ulaşırız diyor.

siz gaybde Rahman'a huşu duyan birisiniz ve ilk kademedesiniz. Burada ikinci huşu söz konusu. Burada mürşide ulaşmanın huşusu içindesiniz. O huşunun sahiplerine Allah-u Teala mürşitlerini gösterir. Mürşide ulaştığı anda kişi tabiyetiyle birlikte ikinci sırat-ı müstakimde tamamlanmıştır. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Sekizinci basamaktan itibaren 14. basamağa kadar kişi Allah'a ulaşma davetine icabet etmektedir. Ve bu yönelmenin ikinci safhasıdır. Burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'ın kalbinize ulaşmasıyla beraber başlayan statüde ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah devamlı olarak üzerinizde işlevlerini yürütür. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir noktada yer almıştır. İkinci sırat-ı müstakimde yönelmenin ikinci safhası, yani Allah'a ulaşma davetine icabetin birinci kesimi. Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamladınız. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldıktan sonra ancak Allah'a ulaşma davetine icabet edebilecek olan bir özelliği kazanırsınız. Ve bu noktadan itibaren hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametine yönelir. Ve bu anlattığımız işlevlerin hepsi mürşidi hacet namazını kılarak görmek de dahil olmak üzere yönelmenin ikinci bölümü, yani Allah'a ulaşma davetinin birinci bölümü olan Allah'a yönelme. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet birinci sırat-ı müstakim, Furkanların verilip de günahlarınızın örtülmesinden sonra cenneti hak ettiğiniz noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim. Birincisi de yönelmedir, ikincisi de yönelmedir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar yönelmedir. Sekizinci basamaktan 14. basamağa kadar gene yönelmedir. Ama yönelmenin birinci kısmında Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet edersiniz. İkinci kısmında Allah'a ulaşma davetine icabet edersiniz. Allah'a ulaşma davetinin iki bölümü vardır. Bu birinci bölümüdür. Yönelmeyi ifade eder. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetinin ikinci fiili kesimi oluşur. Bu Allah'a ulaşmadır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki 14. basamaktan 7. basamaktan itibaren, ki 8. basamaktasınız artık, 14. basamağa kadar bir yönelme müessesesinin içindesiniz. Daha ulaşma başlamamıştır, ruhunuz vücudunuzu henüz terk etmemiştir. Ama siz ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala diyor ki, Habibim, de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere

Yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. İşte o yol sırat-ı müstakim adını alır. Allah Teala o sırat-ı müstakim ile insanları birinci sırat-ı müstakimin üzerine alır. Diyor ki Enam 87 ve 88'de onların anne babalarından, usullerinden, evlatlarından, yani furularından ve ihvandan, kardeşlerinden seçtik diyor. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor. Bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, onlar dalalette olacaklardı diyor. Öyleyse Allah Teala burada birinci sırat-ı müstakiminden bahsediyor. İlk sırat-ı müstakim. Birinci sırat-ı müstakim. Sonra Allah'a ikinci ölçüde yönelen insanlar ki onlar Allah'a ulaşma işleminin birinci bölümündedirler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ondan sonra da Allah'a yönelmenin ikinci kademesinde yönelmişler. Mürşide ulaşma bu devrenin mahsulüdür. Herkes sırat-ı müstakimin üzerindedir. Öyleyse buradaki sırat-ı müstakim de aslında Allah'a doğru ruhun yola çıkmasını ifade eden sırat-ı müstakim değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak yer almaktadır. Onunla hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Bu sırat-ı müstakimle hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Peki ne oldu? Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar ulaştık. İkinci sırat-ı müstakim burada tamamlandı. Sonra ruhumuz bir defa buraya vardığımız zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırız. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmit telakkın geldi. Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et. İşte bu Allah'a doğru fiili olarak bir yolun tutulmasıdır. İrşad makamına tabiiyetten sonra. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için kişinin Allah'tan dilediği yola ulaştığı noktadır. O gün kişi kendisine Allah'a yönelen, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder diyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur diyor, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhunun size meap olacağı, sığınak olacağı bir yoldasınız artık. İşte bu tariki müstakim adını alan yol da dahil olmak üzere dört tane sebilden oluşan gerçek sırat-ı müstakimdir. Sizi zemin katta neredeyseniz o noktadan ruhunuzu alır, Allah'a ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakimin gerçek anlamda sırat-ı müstakimden murad olan bütün manayı ihtiva eden kesimine geldik.
mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz andan itibaren yeni bir safhaya ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediklerini sevillere ulaştırır. Buradaki işaret, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala sebilinden bahsediyor. Alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Nahl Suresi 9. ayet-i kerime. Bu sırat-ı müstakimin başlangıcındaki sebili işaret eder. Kim hacet namazını kılarak mürşidini görmüşse ona ulaşıp tabi olduğu anda o artık sırat-ı müstakimin, gerçek sırat-ı müstakimin, gerçekten Allah'a ulaştıran ruhun fizik standartlarda yolculuk yapabileceği gerçek sırat-ı müstakimin üzerindedir. Artık bir yolculuk vardır. Sizi Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu noktadan devrin imamının ana dergahına bir yol vardır, sebil. O yol sevgili kardeşlerim, yatay bir sebildir. Mesafesi herkese göre değişir. Eğer kişi vekil mürşide tabi olduysa, onun ruhu oradaki dergaha ulaşır, oradan gerçek mürşidine ulaşır, oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Bu ruhun mürşit vekiline ulaşıp da sırat-ı müstakime ulaşması birinci sebil. Bu yol kişiyi gerçek mürşide götürür. O mürşit vekiline mürşide götürür. Birinci sebildir bu. O mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamına ulaşan yolda ikinci sebil oluşturur. Ve orada konu ana dergahta bir sona ulaşır. İki tane sebil geçirmiştir veya bir tane sebil geçirmiştir. İki tanesi, ikisi de yataydır. Bir tanesi de o tek yol yataydır. Ve ana dergaha ulaşılmıştır. Ana dergahta bir eğitim devresi geçirilecektir. Birinci katı kadar ulaşmayı gerçekleştirebilenler diğerleriyle beraber birinci katı kadar yükselip orada kalacaklardır. Yukarı çıkanları bekleyeceklerdir. Sırat-ı müstakimin tarik-ı müstakim adı verilen Allah'a zemin katı, yedinci gök katına bağlayan en büyük sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim adını verdiren, Kur'an'daki adı tarik-ı müstakim olan bir yerdesiniz. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki, onlar ki diyor muhakkak ki kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. İşte buradaki sebil de birinci sebildir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler.
Muhakkak ki öyledirler diyor Allah Teala. Allah onları mağfiret etmez ve Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. Tarika müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna sebili cehime ulaştırır diyor. Tariki cehime ulaştırır. Orada ebedi kalacaklardır diyor. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki sebil bu birinci sebildir. Ve ana dergâhtan zemin kattan zemin kata kadar ulaşan sebil

Allah Teala'nın dizaynında orada tarika ulaştırmaz dediği tariki müstakimdir. Ve tariki müstakimin başlangıç noktası zemin kattaki ana dergahtır. Altın kapıyla girilir. 7 tane kat yükselirsiniz. 7. katta altın kapıyla, ikinci bir altın kapıyla oradan çıkarsınız. Girişi de altın kapıdır. Çıkışı da altın kapıdır. Kapıların görünüşleri birbirinden farklı değildir. Birinci gök katında secde edersiniz. İkinci gök katında suvarılma havuzlarında suvarılırsınız. Üçüncü gök katında 2 katlı bir mescidin 2 katından birinde secde edersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezinden dördüncü kata geçersiniz. Beytül Makdis'in aslında secde edersiniz. Daha sonra Beytül Makdis'in arkasından daha üst katta, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde edersiniz. Namazda kılarsınız. Sonra sıbkatullah olma mahalline gelirsiniz. Orada ruhun oradaki ışık sebebiyle çok açık yeşil beyaza bürünmesi söz konusudur. Çatlamalar durduğu zaman kişi artık çatlamayan bir o renkte beyaz, çok açık yeşil beyaz renkte bir renge bürünerek kişinin ruhu kendisine elbiseler giydirilir. Savaş elbiseleri, eline kılıç verilir ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle tavandan dışarı çıkıp yükselir 7. kata. 7. katın altın kapısına geldiği zaman oradaki altın zincire, iki trabzan arasındaki altın zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Kapı açılır. Kişi kapıdan içeriye girer. Ve 7. katın fethi buradadır. Bu kapı 7. katın fethi kapısıdır. Tarık-ı Müstakim burada tamamlanmıştır. Yolların arasında, sırat-ı müstakimlerin arasındaki en önemli sırat-ı müstakim budur. Adı tarik-i müstakimdir. Altın kapıyla başlar, zemin katta, ana dergâhta. Altın kapıyla biter, 7. katın fetih kapısında. Ve birinci alem kader hücreleridir. 7. kat 7 tane alemden oluşur. Altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrenizi görürsünüz. Her bir 24 saatlik bir zaman dilimini ama geleceğinize ait olan zaman dilimini içerir. Onları sonsuz hızla aşarsınız ve burası 7 tane alemden oluşan yeni bir yatay sebildir. İkinci alemde Ümmül Kitabı görürsünüz. Boşlukta duran, altında okunda devrin imamının ders verdiği talebeleri ve devrin imamını görürsünüz. Sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz 3. devrede. 3. sebil Kudret Denizi'ne ulaştırır. 4. sebil Kudret Denizi'nden Makam-ı Mahmud'a ulaştırır. 5. sebil Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salihine ulaştırır. 6. sebil Divan-ı Salihinden zikir mahaline ulaştırır. Ve 7. sebilde oradan zikir yapılan yerden Sitre-i Münteha'ya ulaştırır. Sitre-i Münteha indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Orada
renkleri anlatılamayacak kadar güzel, kelimelere sığmaz güzellikte bir ağaç göreceksiniz. Sitretil Müntaha, son noktadaki varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç, sitre ağaç, müntahada son demek. Buraya kadar 7 tanem geçtiğiniz yolda 7 tane yatay alem geçersiniz. Bunların hepsi bir sırat-ı müstakim oluşturur, bir sebil oluşturur. Bu ana sırat-ı müstakimin 3. bölümüdür. 1. bölümünde irşat makamından ana dergaha yatay sebil. İkincisinde zemin kattan, dünyadan 7 tane gök katını aşarak 7. gök katına ulaşma ve ondan sonra yatay bir yolculukla 7 tane gök kat, 7 tane 7. katta 7 tane alem geçmek soldan sağa ve 7. alemde indi ilahide yolun, yatay yolun tamamlanması ve oradan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşmak. 7 tane alem ve sonunda yatay yolculuğun 3. sebilin tamamlanması. 3. sebil kendisi de demek ki 7 tane sebilden oluşuyor. Oradan yapılan dikey yolculuk dikey sebili ifade eder ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamaktasınız. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah oldunuz. Fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak. İşte burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin sona erdiği noktadır. Asıl sırat-ı müstakim Kur'an'da sırat-ı müstakimi gerçek alan anlamda simgeleyen bu sırat-ı müstakimdir. Tabi olduğunuz andaki ulaştığınız sevilin Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği istihaleleri, değişiklikleri anlattık size. Burada ne oldu sevgili kardeşlerim? Burada bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhunuz sizden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına ulaştı. Yani emanet sahibine geri döndü. Bu 3. sırat-ı müstakim ve sırat-ı müstakimlerin hası. Sırat-ı müstakimlerin içinde istikamet üzere olan sırat-ı müstakim işte asıl budur. Allah'a istikametlenmiş yol. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Bana. Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Öyleyse bu sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adı verilen gerçek yol. İşte bu yol, sırat köprüsü adıyla halkın arasında dolaşan o yoldur. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 4. sırat-ı müstakim olacak. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 5. sırat-ı müstakim olacak. İrşada ulaştığınız bir sırat-ı müstakimi aşacaksınız. Bu 6. sırat-ı müstakim olacak. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaksınız. Bu da 7. sırat-ı müstakim olacak. 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ayrı ayrı hedeflere ulaştıran. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu zemin kattan alan, devrin imamına ulaştıran, oradan da Allah'ın zatına ulaştıran, 7 tane gök katını aşarak
iki tane yatay, iki tane de dikey sebilden oluşan o sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim tabirinin en belirgini, gerçek anlamda bir sırat-ı müstakim imajiner olmayan, fizik standartlarda ruhunuzun yolculuk yaptığı bir sırat-ı müstakimi içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimlerin içinde en önemlisi. Ve fizik standartlarda yapılan bir yolculuğu simgeleyen yegane sırat-ı müstakim. Diğerleri bir fizik yolculuğu hiç içermiyor. Öyleyse işte bu sırat-ı müstakim o sırat köprüsü adı verilen sırat-ı müstakim olarak değerlendirilebilir. Evvela sırat köprüsü diye bir müessesenin niçin mümkün olmadığını izah edelim. Kıyamet günü için Allah Teala diyor ki, o gün diyor aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. O gün aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Manası şu, ister cennete girecek olun, gideceğiniz yer cennet olsun, ister gideceğiniz yer cehennem olsun, mutlaka önce cehenneme gireceksiniz sevgili kardeşlerim. Cennete girecek olanları Allah Teala cehenneme götürüyor ki cehennemi görsün de Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükretsin diye. Cehennemde yanmayacağı için, cennete gireceği için. Cehenneme gidenler de zaten cehennemde kalacakları için cehenneme gidecekler. Öyleyse mahşer meydanıyla, ki mahşer meydanından sonra hayat filmlerimizi seyredeceğimiz, rakamlı kitaplarımızı seyredeceğimiz kesim ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurundan cehenneme kadar olan yolculukta hiç kimse bunun dışında bir yere gidemez. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşamaz. Bu mümkün değildir. Çünkü gidenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecek. Hiç kimse cehennemin dışında başka bir yere gitmeyecek. Cehennemde kalacaklar da, cennete girecek olanlar da hepsi cehenneme gideceğine göre önce indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşması mümkün değildir. Gelelim cehennemden çıkıp da cennete girecek olanlara, onların arasında da hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değildir. Hepsi hiç eksiksiz olarak hepsi mutlaka cennete gireceklerdir. Öyleyse cehennemle cennet arasında da bir sırat köprüsünün oluşması mümkün değildir. Sırat köprüsü bir efsanedir, bir remzdir, bir semboldür. Ama sırat-ı müstakimi temsil eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o kurtulmuştur. Ama sürünerek gidenler, yürüyerek gidenler, koşarak gidenler, uçarak gidenler ayrı ayrı yedi safayı işaret etmiş olabilir. Yani bir remz, bir sembol aslında böyle bir şey yok. Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Peki ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra ne olacak? Sonra daha çok zikredip fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz ve fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi üzerinde olacaksınız. Bu da imajiner bir sırat-ı müstakim. Sizin fizik vücudunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapıp da Allah'a ulaşmayacak. Sadece üç kişiye nasip oldu bu yolculuk hayattayken. Hazreti İdris, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı görüp de onunla konuşup da aşağı inebilense sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimlerden o Allah'a ulaştıran dört sebili aşıp da
geri dönen sadece ve sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücutlarıyla ulaşmaktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Ne gördük? Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Ama sırattı müstakim. İstikamet üzere olan yollar var. Birisi gerçek anlamda bir fizik yol, ruhumuza göre fizik bir alemin fizik yolu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere zikrimizi artırırız. Nefsimizin kalemindeki nurlar %81'i bulduğu zaman fizik vücudumuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Allah'a teslim olmuştur. Bu fizik vücudumuzun sıratı müstakimidir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olmuştur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Ve nefsimizi de daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. Bu da nefsimizin sırat-ı müstakimidir. Nefsimiz de o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a mı ulaşacak? Hayır, asla. Sadece ruhun fizik standartlarda Allah'a ulaşması söz konusudur. O Allah'a ulaştıran gerçek sırat-ı müstakimdir. Sonra ne yapıyoruz? İrşada ulaşıyoruz. Yeni bir sırat-ı müstakim. Nefsimizin tesliminden sonra günahlarımızın örtülmesi, başımızın üzerine salah nurunun gelmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve bu üç faktörden evvel tövbe-i nasuha davet edilmek. Dördüncü sırat-ı müstakimin temel ayakları bunlar. Affedersiniz, altıncı demek istedim. Ve nihayet yedinci ve son sırat-ı müstakim, ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya ulaşırsa, ulaşacaksa, o ulaştığı noktada olay tamamlanır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu üçüncü ve gerçek sırat-ı müstakimi, sırat köprüsü anlamıyla verilmek istenen imajı ifade eder. Ama irademizin teslimi gene bir sırat-ı müstakim içerdiği halde bu da imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Realitede irademizin bizden ayrılıp da Allah'a ulaşması söz konusu değil. Allah irademizi kontrol altına alır. Ve bundan sonra devamlı emirlere itaat etmek zarureti söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sırat köprüsü diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını bir defa daha altını çizerek, kesinleştirerek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Bütün mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

0: gönlüne.
1: Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmi de. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin. Ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler.
ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah,
kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden, bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme O'na aittir. Ve muhakkak ki O zengin eden ve varlıklı kılan O'dur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi O'dur. Ve muhakkak ki O evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe

Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, bu çok zor bir gün diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. O Mecnun'dur dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al. Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler. Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız.

hamdolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz,
insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur.
ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam, selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal? Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse
niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz? Yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır. Yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır. Levh-i Mahfuz'dadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve o azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin
daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için, kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. O'nu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki
onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha Allah bizi inşallah birlikte kıldı. Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ en amnâ alel insani arada ve ne'a bi canibihi canibih ve izâ messe huş şerru fe zu dua in ari ve iza ve olduğu zaman en amna nimet verdik

Ala a el insani insan. Arada yüz çevirdi, yan çizdi ve ne abi canibihi yan çizdi. Ve ne a ve uzaklaştı bi canibihi yanına. Ve İza olduğu zaman messehu ona dokundu. Eşşerrü, şer, kötülük. Fe böylece artık zu sahip, duavin dua, aridin geniş, bol, çok. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder.

Burada Allah Teala kendi açısından olayı koyuyor ortaya. Nimet verdiğimiz zaman diyor. Yani bir şer dokunduğu zaman diyor. Nimetle şerri karşılaştırmış. Nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Yani bu, ben bunu kendim kazandım diyor, benim hakkım diyor.

ayetle 49. ayet-i kerimeyi karşılaştığımız zaman, ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, insan hayır istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Bu ayet-i kerimede ise Allah Teala insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir, yan çizer. Yani o nimetin kendi gayretiyle oluştuğunu zanneder. Ve ona şer dokunduğu zamansa çok dua eder. İki tür insandan bahsediyor. Şer dokunduğu zaman ümitsiz olan insanlar, şer dokunduğu zaman çok dua eden insanlar.

Burada iki ayrı konuda Allah Teala'nın duadan bahsetmesi söz konusu. 49. ayette hayır istemekten, yani kendisinin hoşuna gidecek şeyleri istemekten usanmaz diyor Allah Teala. Bunun neticesini söylüyor burada. Onun dua talebi üzerine, hayır talebi üzerine kendisine nimet verdiğimiz zaman diyor, hayır istemekten usanmaz ama hayırı verdiğimiz zaman yan çizer ve şükretmez demiş oluyor Allah Teala burada. Ve her ikisinde de şerrin dokunması söz konusu. Hayır için dua eden kişi, kendisinin hoşuna gidecek olan şeyler için dua eden kişi, şer dokunduğu zaman yeise kapılıyor, huzursuz oluyor. Ama kendisine Allah Teala bu hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçiyor insanoğlu. Ve ancak şer dokunduğu zaman aklı başına geliyor, o zaman dua etmeye başlıyor. Öyleyse mutmain olan kişi kimdir? Mutmain olan kişi Allah Teala kendisine onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, onun sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden kişidir. Allah'ın dizaynı içerisinde biz insanlar Rabbimize hep hamd etmek ve şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Başımıza gelen her şeyin arkasında mutlaka Allah-u Teala vardır. Ve böyle bir dizaynda muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayrı ve şerri yerine getiren dizaynda hayır ve şer baştan anlattığımız gibi ikiye ayrılıyor. Bizim hoşumuza giden olanlar şer, olay bizim hoşumuza giden olaylar hayır, hoşumuza gitmeyen olaylar şer diye değerlendiriliyor bizim açımızdan. Ama derecat açısından meseleye baktığımız zaman hayır derecat kazandığımız olaylardır, şer derecat kaybettiğimiz olaylardır. Ve 52. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ereeytum in kâne min indillahi sümme kefertum bihi men edallu mimmen huve şikakin bayit. Kul de söyle. Emu reytüm siz gördünüz. İn eğer ise kâne oldu. Minden indillahi Allah'ın indinde katında. Sümme sonra kefertüm siz küfrettiniz. Bihi onu. Men kim kimse kişi edallü daha dalalette. Mimmen o kimseden. Hüve o fi de içinde. Şikakin ayrılık. Bayidin uzak. Gördünüz mü? De ki, gördünüz mü? Eğer o Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette olan kim vardır?

Gördünüz mü diye başlıyor ayet-i kerime. Eğer o yani o buradaki o Kur'an. Allah'ın indinden ise, Allah'ın katından ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette olan kim vardır? O zaman diyor Allah-u Teala, siz o zaman uzak bir ayrılığın içindesiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyorlar. Öyleyse böyle bir inkarın insanlara getirdiği sonuç uzak bir ayrılık. Uzak bir ayrılığın içinde olan insanlar aslında sadece inkar değil, onun daha ötesinde bir olay var. Eğer insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan ayırıyorlarsa, o zaman uzak bir dalalet içindedirler ve uzak bir ayrılık içindedirler. Yani sırat-ı müstakimden çok sapmış bir durumdadırlar. Başlangıçta herkes dalalettedir. Alalaşmayı dilerler, hidayete adım atarlar. Mürşitlerine ulaşırlar, daha üst boyutta hidayetin içindedirler. Allah'a ulaşırlar, daha üst boyutta hidayetin içindedirler. Fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim ederler, hidayet giderek büyür. Ve irşada ulaşırlar ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve hidayetin en üst noktasına ulaşırlar. Ya dalalette olanlar iki türlüdür. Bir, normal dalalette olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dalalettedirler. Ama kim bu aynı zamanda ayrılığın içindedirler. Çünkü yolları giderek sırat-ı müstakimden uzaklaşır. Ama kim başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa, o uzak bir dalaletin içindedirler, içindedir. O aynı zamanda uzak bir ayrılığın içindedir. İşte Nisa 167, 168, 169'da

insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Allah'a ulaşmalarına da mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala uzak bir ayrılık içinde o insanlar sırat-ı müstakimden uzak kalmış insanlar. Orada devam ediyor Allah Teala. Onlar kâfirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala.

Ve Fusilet Suresinin 53. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Se nurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hakku hak eve lem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Se nurihim onlara göstereceğiz. Se nurihim onlara göstereceğiz. Ayatina bizim ayetlerimiz fi de içinde el afaki afak ufuklar

Selefi ve de içinde enfüseyim, onların nefsleri, kendi nefsleri. Hatta oluncaya kadar olsun diye itebeyyene açıkça belli olur lehum onlara ennehu onun olduğu el hakku hak ve evelem yekfi ve kafi değil mi bir rabbike senin Rabbin ennehu onun olduğu ala kulli şeyin her şeye şehidün şahit. Ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi?

Burada Allah Teala afakta göstereceğinden bahsediyor. Fizik vücudun ve ruhun baş gözüyle gösterdikleri afakta. Nefsin kalp gözüyle gösterdikleri de enfüste. Eğer biz normal standartlardaysak ve nefsimizin kalbiyle gök katlarını Allah Teala bize göstermişse, bu enfüste göstermedir. Ama kim

dünyayı yaşarsa, yaşadığı zaman nefsinin baş gözleriyle olaylara bakar. Bütün rüyalar aslında bir tayyi mekandır. Nefsiniz vücudunuzdan her gece ayrılır uykuya daldığınız zaman, başka alemlere, başka gezegenlere ulaşır. Giderken de dönerken de ışık duvarını aşar. Giderken aşmasında bu alem unutturulur nefsinize. Dönerken de ışık duvarını açarken, ışık duvarından sıfıra inerken, gittiği aleme ait olan bilgiler unutturulur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz fizik vücudunuzun mekanı içindedir. Uykuda olduğunuz sürece nefsinize, fizik vücudunuzun ihtiyacı yoktur. O gider kendi aleminde yaşar. Ne zaman geriye dönerse uyandığınız anda geriye gelir. Bir dış tesirle uyandırılırsanız, nefsinizin bulunduğu yerden vücudunuza derhal dönüşü söz konusudur. Öyleyse kalp gözü açık olanlar, nefslerinin kalp gözü açık olanlardır. Nefs fizik vücudun içindeyken, onlar Allah'ın kendilerine kalben gösterdiği şeyleri, kalplerine gösterdiği şeyleri, fizik ötesi olayları görürler. Kalplerindeki gözle görürler. Allah'ın söylediklerini de kalplerindeki kulakla işitirler. Allah ile tezekkür ederler. Allah-u Teala da burada kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan kişilerden bahsediyor. Enfüste göstermesi, kalp gözü ve kalp kulağı açık olan bir kişinin kalp gözüyle gördükleridir. Ayetlerin görünmesinin ötesinde Allah-u Teala tarafından duyurulması da söz konusudur. Ve bunlar gök katları ve iradenin Allah'a tesliminden sonra Allah'ın zatı görüldüğü zaman Allah'ın hak olduğu kesinleşir. Burada onun, Allah'ın hak olduğu aynı zamanda Kur'an'ın hak olduğu manası da çıkıyor buraya, burada. Çünkü o zaman Levh-i Mahfuz'da ikinci alemde Ümmül Kitap gösterilir. Ümmül Kitap'ın içindeki en büyük kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın da hak olduğunu, Allah'ın da hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça anlaşılsın diye diyor. Ve 54. ayet-i kerime. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesi, kalp gözünü, kalp kulağını ve nefsin vücuttan ayrıldığı zaman gördüğü her konuyu açıkça ifade eden bir müessesedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracında ise olay farklıdır. Onun ruhu vücuduna örtü olmuştur. Allah da ruhunun baş gözleriyle görmüştür. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, ruhun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi. Yani Allah Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmadan evvel de defalarca görmüştü. Fussilet suresinin 54. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innehum fi miryetin min likai rabbihim. Ela
İnnehu bi kulli şeyin muhit. Ela öyle değil mi? İnnehu muhakkak gerçekten onlar fi de içinde miriyetin şüphe minden likai Rabbihim Rablerine mülaki olmak, ulaşmak. Ela öyle değil mi? Ela değil mi? Ela yani öyle değil mi? İnnehu muhakkak gerçekten o bi kulli şeyin her şeyi muhitun kuşatandır. Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ulaşacaklarından şüphe içindeler. Öyle değil mi? Değil mi? O, Allah her şeyi ihata etmiştir. İlmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Allah Teala Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları ve olmayanları net olarak ayırmıştır. Fussilet suresinin bu 54. ayet-i kerimesi. Notumuzu alalım. Fussilet 53. Kalp gözünden ayetlerimizi enfüste ve afakta onlara göstereceğiz. Niçin gösterecek Allah Teala? Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin diye. Yani açıkça belli olsun. Diye. Burada enfüste ve afakta göstermeler söz konusu. Şimdi 54. ayet-i kerimede önemli onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından şüphe içindedirler. Fussilet 54 ile Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi birbirinin zıttı bir hüviyet taşıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İlla alel haşiin ama huşu sahipleri hariç. Ama 45'te beraber söylememiz lazım bunu. Bakara 45'te Allah Teala diyor ki Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin. İnneha lekebiretun. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ona Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi huşu sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. Huşu sahibi olduğu zaman da mutlaka
Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan emin olacaktır. İlla alel haşiin diyor Allah Teala 46. ayet-i kerimede. Ama huşu sahipleri hariç, onlar için kebiretin bir iş değildir, büyük bir iş değildir, onlara gösterilir. Kimmiş bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümlerinden sonra Allah'a tekrar geri göndereceklerdir. Ölüm melekleri öldükten sonra Allah'ın katından gelen ruhlarını tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. İşte bu ayet Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinin zıttı olan bir ayet-i kerime. Onlar eminler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Burada ise insanlar Rablerine milaki olacaklarından, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindedirler. Ve Allah her şeyi ihata etmiştir. Kuşatmıştır ifadesi de Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle gerçekleştirdiği bir husustur. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde şekillenmiştir. Allah Teala diyor ki orada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bir kısım insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki ya Rabbi kim tabi olmuş da mürşidine tabi olmuş da senin yoluna girmişse sen onlara mağfiret et, eyle onların günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeye, her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından koru. Allah'ın rahmeti ve ilmi burada Allah Teala her şeyi ihata etmiştir. Muhakkak ki Allah her şeyi ihata etmiştir den muradı kendi zatıyla ihata etmemiştir. Rahmetiyle ve ilmiyle kuşatmıştır, ihata etmiştir. Orada daha açık bir ifade kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ilim dostlarım. Burada Fussilet suresi sona eriyor. ...54 ayetli Fussilet suresi burada tamamlanıyor. Ve yeni bir sureye geçiyoruz inşallah. Şura suresi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, ha, mim. Bunlar mukatta harfleri. Bu harflerin toplamının 19'un katı olduğu iddia ediliyor. Reşat Halife tarafından büyük kısmı da buna uymuştur Kur'an-ı Kerim'in ama bir kısmı da uymamıştır. Gerçekleşmemiştir iddia %100. Ama Reşat Halife de Allah Teala'nın bir Kur'an alimiydi. Ayet 2 Şura suresi Ayn, Sin, Kaf. Gene mukatta harfleri aynı şeyler söz konusu. Ve 3. ayet-i kerime Şura suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine
min kablike Allahul Azizul Hakim. Kezalike işte böyle, böylece yuhi vahyeder ileyke sana ve ila ellezine ve onlara minden kablike senden önce Allahü Allah el azizü aziz üstün el hakimi hüküm ve hikmet sahibi. Aziz ve hakim olan Allah, aziz ve hakim olan Allah işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da vahyetmiştir. Ondan öncekilere de vahyetmiştir. Bugün de vahyetmektedir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Hepsine Allah-u Teala vahyetmektedir. Şura Suresinin 4. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel aliyyul azim. Göklerde ve yerde olan her şey. Lehu onun, ma şey, fi de içinde, es-semavati semalar gökler ve ma ve şey, fi de içinde, el-ardı arz, yeryüzü, yer. Ve hüve ve o, el-aliyyü, ali, ala, çok güce, el-azümü, büyük. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O âlidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Göklerde ve yerde olan her şey. Arzda. Göklerde ve arzda yerde olan her şey O'nundur. Her şeyi yaratan O'dur. Sahibi O'dur her şeyin. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Ve Allah Teala her şeyi yaratan olduğu için her şeyin sahibi olduğunu söylüyor. Ve gerçekten her şeyin ve hepimizin sahibi Allah'tır. Cansız şeylerde biz insanlar da sadece Allah'ın bir yaratığıyız. Öyleyse Rabbimiz ve sahibimiz Allah'tır. 5. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Tekadüs semavati yetefettarna min fevkihinne vel melaiketu yusebbihune bi hamdi rabbihim. Ve yestağfirûne li men fil ard. Ela innallâhe huvel gafurur rahim. Tekadu neredeyse oluyordu, az kalsın oluyordu. Es-semâvâti semalar gökler yetefattarne parçalanıyor, ayrılıyor minden fevkihinne onların üstünde. Ve el melaketü ve melekler yüsebbihune tesbih ediyorlar. Bihamdi hamd ile Rabbihim onların Rableri. Ve yestağfirune

olanların Rabbi. Ve yestağfirûne ve istiğfar ediyorlar, mağfiret diliyorlar. Limen o kimse için. Fide içinde. El ardı arz, yeryüzü yer. Ela değil mi? İnne muhakkak ki gerçekten Allah'ı Allah ve o el gafuru gafur mağfiret eden, el rahimi rahim, rahim esmasıyla tecelli eden. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Öyleyse Allah Teala göklerin parçalanacağı ve meleklerin Rablerini hamd ile tesbih ettikleri bir sahneden bahsediyor. Melekler arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah mağfiret edendir. Bir evvelki ayette de söylemiştik. Allah Teala'nın

bir evvelki ayet diyoruz ama o bir evvelki surede kaldı. Fussilet suresinde kaldı. Onun için o ayeti burada tekrar kullanalım. Mümin suresi 7. ayet-i kerime, arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, yeryüzünde olan bazı insanlar için Allah'tan mağfiret ederler. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, tabi olur da, mürşide tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu sıratımızda kim ulaşırsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Öyleyse Allah Teala burada gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Çünkü Allah Teala'nın rahim esmasıdır ki o tecelliyle, rahim esmasıyla tecelliyle Allah Teala bir sonuçtan bahsediyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah Teala mağfiret sahibi olduğunu söylüyor, günahları sevaba çevirdiğini söylüyor. Ve Şura suresi 6. ayet-i kerime. Vellezî nettehâzu min dûnihi evliya Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil. Vellezine ve onlar ittihaz ettiler, edindiler minden dünihi ondan başka evliya, veliler, dostlar. Yani Allah'tan başka dostlar, veliler edindiler. Allah'ı Allah hafizun muhafaza eden, gözeten aleyhim onlara, onların üzerine ve mave değil entesen aleyhim onlara, onların üzerine bir vekil, vekil. Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Yani putlara taptılar. Allah onların üzerine hafizdir. Allah onların yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin.

ve sen onlara vekil değilsin. Ne demek istiyor? Putlara tapanlar Allah'tan başka dostlar ediniyorlar. Putlara tapınacak olan şeyler olarak ediniyorlar. Ama Allah-u Teala'nın kiramen katibi melekleri onların hayat filmlerini çekiyor ve yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine bir vekil değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inansalar da Allah'a ulaşmayı dileselerdi, ona tabi olacaklardı ve onu Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten vekil ittihaz edeceklerdi. Yani ona tevekkül edeceklerdi, Allah'a da tevekkül edeceklerdi. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyen li tünzire ummel kura ummel kura ve men havle ha ve tünzire yevmel cem i la reybe fih ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir sa'iri ve kezalike işte böyle böylece evhayna biz vahyettik ileyke sana Kur'anen Kur'an Arabiyen Arapça litünzire uyarman için Ümme el-Kura şehirlerin anası. Yani Mekke halkı. Ve men ve kimseler havleha onun etrafında ve tünzire ve uyarırsın yevme el-cem'i toplanma günü la reybe şüphe yoktur fihi onun hakkında ferikun bir kısım bir grup fi de içinde el-cenneti cennet ve ferikun ve bir kısım bir grup fi de içinde es-sahiri, alevli ateş, cehennem. Şimdi bakıyoruz cümlelere. Allah-u Teala buyuruyor. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, yani Mekke halkını ve onun etrafındakileri, etraftaki şehirlerdeki halkları hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennete ve bir kısmı alevli bir kısmı cennette. Bir kısmı alevli ateşte, yani cehennemdedir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i evvela Mekke hakkını uyarması için ve cehennemin var olacağı kıyamet gününden onları haberdar etmesi için, uyarması için ve sonucu da biliyor Allah Teala. Mekke hakkından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacak. Gidecekleri yer cennet olacak. Ama bir kısmı çılgınca yanan ateşin içinde olacaklar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok savaştan sonra tekrar Mekke'ye dönüp işgal etmiştir. Ve gene de işgal ettikten sonra da onun içinde kafirler hep yaşamaya devam ettiler. Sahabenin arasında da gene kafirler, yani münafıklar hep var olmuştur.
cehenneme gidecek olanlar. Ve Şura suresi 25. ayet-i kerime velev şeallahu le cealehum ummeten vahideten ve lakin yutkunu men yeşa'ı fi rahmeti ve zalimune ma lehum min veliyin ve la nasir. Velev eğer şayet diledi Allahü Allah le elbette mutlaka cealehum onları kıldı yaptı. Ümmeten ümmet vahideten bir. Velakin fakat yutkulu dahil eder koyar. Men kim kimse yeşayı diler. Fi de içinde rahmetihi onun rahmeti. Ve ezzalimune ve zalimler ma yok. Lehum onlar için onlara minden veliyin veli dost velayı ve yoktur. Nasirin yardımcı. Eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet kılardı. Velakin dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'ın rahmetinin içine konulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. Geri kalanlar Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olamazlar. Allah'ın rahmetinin içine konulmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse tek bir ümmet kılardı Allah Teala dileseydi ne yapardı? Dileseydi hepsi Allah'a ulaşmayı dilerdi ve Allah Teala onların hepsini tek bir ümmet yapardı. Hepsini Allah Teala'ya ulaşmayı diletirdi ve hepsi kurtuluşa ulaşırdı. Ama sadece dilediği kişiyi rahmetinin içine koyuyor. Allah'ın o dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaşmayı, ulaştırmayı dilerse diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır.

Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Önce kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemez. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'ı açar. İşte burada Allah Teala dilediği kişiyi rahmetinin içine koyar diyor. Bu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor. Mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaşmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder, İslam için, onun Allah'a teslim olması için. Ve oradan geçen rahmetle Allah o kişiyi rahmetinin içine koyar. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine %2 oranında rahmet gelir ve yerleşir. Bu Allah-u Teala'nın o kişiyi rahmetinin içine koyması halidir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde. Konumuz hurafelerden bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez hurafesi. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerinden insanlar ne kadar çok tersini dillerine pelesenk etmişler. Asırlar boyunca hep bu söylenmiş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kimse acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor dememiş. Herkesin ağzında bu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Acaba öyle mi gerçekten? Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa özellikle Allah mı bir takım insanları onlara yetki vererek diğer insanları kendi arasına yoksa Allah mı koyar? Hadi gelin sizinle beraber Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Onlardan, insanlardan, mürşitlerden imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların hidayete ermesinin, o insanların ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu artık net olarak biliyoruz. Öyle demiyor mu Allah-u Teala? İşte Âl-i İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hidayeti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet denilen müesseseye baktığımız zaman çok net bir olgu görüyoruz. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi olmaları sebebiyle ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip olmaları hasebiyle, yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala imamlar kılıyor. Her devirde bir imam mutlaka vardır. Bu imamlar
iki ayrı hüviyet arz ederler. Bir, bu imam nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O, Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi imamların sonuncusudur. Burada Allah-u Teala'nın imamlar kılması, huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala'nın katında huzur namazı diye bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Huzur namazının imamı daima nebilerdendir. Eğer bir nebi yani bir peygamber hayatta ise mutlaka o huzur namazının imamlığını derifte etmiştir. Uhdesinde huzur namazının imamlığı vardır. Allah onu asaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu kılınan namazda binlerce kişi namaz kılar. Sevgili kardeşlerim, bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. İşte bu namazın asli imamı mutlak olarak peygamberdir. Ama biliyorsunuz ki peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirler. İşte o peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirlerde Allah-u Teala farklı bir durum husule getiriyor. Gene imam tayin ediyor oraya, huzur namazının imamlığına. Ama bu imam, nebi, yani peygamber değil, bir kavim resullerinden birisi, peygamber olmayan resullerden birisi. Fetret devirlerinde, peygamberlerin olmadığı dönemlerde, Allah Teala nebi olmayan resullerden birisini vazifeli kılıyor. Veli resullerden birisini. Risalet müessesesine baktığımız zaman bütün devirlerde, bütün kavimlerde resullerin yaşadığını görüyoruz. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir veli resul mutlak olarak mevcuttur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere arda arda resul gönderdik. Hangi kavme Resulü ulaştıysa o kavimdekiler mutlaka o Resulü inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bu sebeple her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Öyleyse Mehdi Resul de başlangıçtan itibaren birçok insan tarafından inkar edilmişti. Ama insanlar onun söylediği hakikatleri Kur'an'dan açıp da tam olarak yerlerine oturduğunu görünce o zaman Risaleti kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Sadece söylediklerini, Mehdi Resul'ün söylediklerini incelemeyenler, onun ne söylediğinden haberdar olmayanlar,
Bunca alem onun söylediğinden başkasını söylüyor. Onca alem bilmeyecek de o mu bilecek diye onu kabul etmeyen birçok insan da var. Tetkik edebilseler, tetkik ettikleri anda bütün suallerinin cevabını orada bulacaklar, anlattıklarında bulacaklar. Ve çağımızın bugünkü müceddidi olduğunu herkes görecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlarla kendisi arasına demek ki resuller koyuyor. Bu resuller imam. Allah-u Teala'nın ifadesi de imamlar koyması, insanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları resuller tayin ederiz diyor. Allah-u Teala aslında Resul kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Ama biliyoruz ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller yaşar. Mümini 44 bunun kesin işaretini taşıyor. Bakara 87'de Allah-u Teala biz bütün kavimlere bütün devirlerde Resul göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara ard arda onların dilleriyle konuşan resuller göndermiş olmayalım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne demek istiyor? Bütün kavimlere, bütün devirlerde Resul gönderdiğini söylüyor. Her kavimde onların dilini konuşan bir Resul. Öyleyse mutlaka bütün kavimlerde Allah'la insan arasında Allah-u Teala onları hidayete erdirsin diye, o kavimde yaşayan insanları hidayete erdirsin diye Resuller vazifeli kılıyor. Bu Resullerin hepsi Allah ile insan arasında, insanlar arasında bir vasıtadır. Allah'ın söylediklerini herkes işitemez. İşitebilenler Allah'ın üst noktalara çıkardığı insanlardır. İşte bütün devirlerde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul bahsediyor. İsra 15'te diyor ki Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Herkes mutlaka kıyamet günü cehenneme gidecektir. Cehennemi görerek dışarı çıkıp cennete girenlerin dışındakilerin hepsi, yani insanların büyük çoğunluğu cehennemde kalacak, ebediyen orada azap göreceklerdir.
Evet, insanların azı değil, çoğu ne yazık ki. Şeytan insanların çoğunu mutlaka Allah'ın yolundan saptırmak için büyük gayretlerin içindedir. Ne yazık ki bunda başarılı da oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bilgi demeti içerisinde bakıyoruz ki insanların Allah ile olan ilişkilerinde

bir arıcı var daima. Allah ile konuşabilen, Allah'tan aldığını insanlara ulaştıran birileri. Bu en üst kademede devrin imamıdır. Secde suresinin 24. ayet.

Yani nebi olmayan, peygamber olmayan, Allah'ın dostu olan sadece bir Resul. Ama huzur namazının imamlığının gerçek sahipleri nebi olan Resullerdir. Yani peygamber Resullerdir. Allah Teala onlardan da bahsediyor. Enbiya suresinde diyor ki biz peygamber isimleri veriyor ard arda Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi. O peygamber isimlerinden sonra diyor ki biz onları imamlar kıldık diyor. Orada görüyoruz ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala imamlar kılmış. Ama imam kıldıkları Allah'ın nebileri, peygamberleri. İşte bunlar da insanla Allah arasında birer aracıdırlar. Sadece o kadar mı sevgili kardeşlerim? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi var konunun. Allah Teala bu imamlardan bahsediyor. Bunlar huzur namazının imamları. Ama insanla Allah arasına giren farklı hüviyette olan insanlar da var. Resul olmayan insanlar da var. Bunlara mürşitler diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki

insanlardan ve cinlerden ve meleklerden resuller seçeriz diyor. Cin resuller de var, melek resuller de var, insan resuller de var. Cinler kendi alemlerinde risalet görevini yapıyor, cin resuller. Melekler melek olarak geliyorlar ve bu dünyada görev yapıyorlar. Birçok melek resulün geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara hidayete, insanları hidayete erdirmek üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala alallahu kastus sebili diyor. Sebillerin, yani bütün insanların takip edecekleri yolun tayini Allah'a aittir diyor. Her sebilin başında mutlaka bir mürşit vardır. Sebil, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan devrin imamına, imamının dergahına ulaşan yolların adıdır. O yolların başında mutlaka bir mürşit bulunur. Onun için Allah-u Teala, alallahu kastü sebil, sebillerin tayini tespiti Allah'a aittir. Hiç kimse kendi mürşidini seçemez diyor. Mürşidi Allah tayin eder diyor. Bundan müstahni olan birisi var mı? Evet, bir kişi var. Devrin imamı. Neden müstahnidir? Çünkü insanlar hangi mürşide tabi olurlarsa olsunlar, o mürşit mutlaka

devrinin imamına tabi olacaktır. Allah Teala mürşitlere, gerçek mürşitlerse mutlaka bu bilgiyi ulaştıracaktır. Onlar da tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizayn ettiği böyle bir atmosferde mürşitler söz konusu. Peki bu mürşitlerin aracılığı hangi üvette bir aracılık? Bu mürşitlere tabi olunduğu zaman devrin imamının ruhu o insanların başının üzerine gelir ve yerleşir. Ve böylece ruh dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a dönmek için hazır bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mürşitlere dikkatle bakın. Bunlar Allah Teala'nın yolunda irşat makamının sahibi kılınmışlardır. Ama her seviyede bir mürşidin bulunduğunu görüyoruz. Herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta ve tabiyet Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine

amilettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey diyor Allah-u Teala, aminu olanlar, takva sahibi olun. Amin oldukları zaman zaten takva sahibi olmuşlar. İkinci defa takva sahibi olun demektir bunun manası. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte burada artık Resul olmayan mürşitler devreye girmiştir. Allah-u Teala'nın herkesin ulaşabileceği noktada bir mürşidi mutlaka mevcuttur. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onu o mürşide gönderecektir. Bütün mürşitler devrin imamına bağlıdırlar. O mürşide tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Açı tutan meleklerle devrin imamı bütün tabiyetlerde hazır bulunur. O tabiyet hangi mürşit eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin, ister vekil mürşit olsun, ister mürşit olsun, isterse herhangi bir kavimdeki Resul olsun, ama devrin imamı o Resullerin en üstünü olandır. Ve de sadece onun ruhu, sadece onun ruhu kim tabi olursa, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah Teala diyor ki Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ne demek dereceleri yükselten? Kim mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala onun bütün günahlarını